0: ailem programımızda davomlashtiryapmiz. Qani programımızga kelgan uchurlarga qarab baqsaq, anglovchilarimizdan kucha taksi xush kelibsiz qarshi olamiz aytganingiz xayrlik bo'lsin. Nayt yaxshi mazmunlarni anglavatman, harim og'aysiz, chapa chekdingiz degan uchurni yollabdi kuchadan yo'l xabari. Kucha tajriba o'tirining oldida mashinalar ko'p tapdi. Rahmat bergan uchuringizga. Emşen şunmu programımızı yaktırıp anlayıp güldesilen evet bu rahmet begen uçurumuzda Abdurrahim Efendi'nin uçuruyu.
1: Buraya ziyaret edip kolunda yok abi. Garibi azat böyle. Başını kızın tıradım. Sadır sucu yolu yürüp içerdim yolları var.
0: Buldu rahmet begen uçurumuzda. Kolcu taksi Abdurrahim.
2: Ben yer yaksın ha. Yaksın mı? Güzel bu dönüm için yürütemez. Zifanlı'nın kolcunu yeşillik devam. Havare pek güzel he. Seher söğüt oyunda.
0: Bo'ldi rahmat, güzel kayfiyatlar, xushal kayfiyatlar yana davomliq sizga yar bo'lsin. Obul Qasim Umar ismli anglovchimiz xush kelibsiz.
3: Dadiyar yaxshimisiz?
0: Yaxshimisiz.
3: Qashqar shahridan yo'lovchilarcha Qashqar shahrini qaynab doldirdi. Har ishga yetarab ravona.
0: Bo'ldi, rahmat degan ushirimizga. Kafe ismli anglovchimizmi? Programimizni yoqtirib anglayib to'y sharqi 2-chi oilaning yo'li qo'shilishdi ravon. Naqshlar shundoq yiqimliq anglanib ketdi, debdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Qaysar ayol ismli hadimizmi? Programimizni yoqtirib anglayib to'y ko'pdan ko'p rahmat. Do'stlarimiz yana davomli uchurlarni

Hürmetli radio dinleyiciler, yarqın isim sayfamızda Çıq toqumçı ana Seylqan Kakım qasını tanıştırırız. Çüştenkin Toli nahiye Xatu bazarı Demi kentte illiqlik toldi. Seylqan Kakım qası hoyldaki yağış orındıqta oldurdi. O sol qolada aptapta qurğan çıqını tutup, on qolada çılan rang qoy yuñı yipni tartıp çıqardı. Baş barmağı ve körsetküş barmağı bilen yipni yenek tolgap, yun yipni çıq qolını boylap yuqırğa aylandırdı. Qoyaş nuri onun barmaqlarından ötüp, çıqlarğa sayı tüşirdi. Bir tal çıq, bir kalı yip, onun qoluğa 50 neç yıl hämraq boldı. Toqılğan çıqlarını kigiz öyge yiyitip, boru orında işletkili boludu. Yani kereksiz nerslerini kaçılığını, açlık kaçılığını buludu. Onun rolü köp. Seylqan boş avazda sesildi. Koludaki hareketleri kılçı motoktap kalmadı. Yipni tolgap, yögep, kıstırıp, bir kitimliyle tamamladı. Çeçine ak arlıgan Seylqan, döle derecelik gayri maddi medeniyet mirasının vekillik varisi. Demi kentirgi yurttaşlarının ağızda, onun yana Çıq toqumçı ana degen tekimi yıkımlıq namı ba. Bu namının arqısıga yavı çıq bilen toqılgan hayat hikayesi yoşırınğan. Aynı ile o dal muşu hünürge tayinip, balısını bekip qatağı koşkan. Seylqan ındaq deri. Bu çıq Şinjan'da en umumlaşkan, çöl cezirlerinin hämili yerdi ba. Şamal yıqdalmaydı, koy kalıla yap tügüdelmaydı. Bu tabiat bizge bergen en yaxsız soğuğa. O anısının kuçkıda durgan 5 yaşıdan başlap, çığını kandak tallaş, postını soyuş, kurtuşunu körüp yerim ömürünü ötküzdi. Toy kılgan denken, turmuşu hürbetçilikte ötdi. Yerinin kırmın ait az bulup, balısını bekşimu təski toxtudi. O tağanı yüdüp, çölgü berip, çığ yığıp, postını soyup, tüzləp, kurtup, ondan bir-birləp, sevet, bora və gelem toqdi. Olanı setip, pulni yig'ib, bolalarning o'qiş puli, kitob puli va qishliq kiyim-kechakka ishlatdi. Chiq yava pulga setib olmaymiz, ammo buni to'qishga yurak qinimizni sarf qilib, bolalarning yaxshi kunini qo'lga keltiramiz. Seylqan doim mushnaqda etdi. So'zlardan qaysarlik chiqib turardi. Qozoq millatining chiq to'qish hunarining yadrosi o'rash va bog'lashdan iborat. Seylqan tonishtirib bundoq dedi. Toqışdan burun aldı bilen lahiye boyuca çıq qolunu kesip, ondan boyuğan yun yip, ya ki paxtı yiplarını elip, gül nusqılırğa asasan çıq qoluğa bölüp yögeş gerek. Ondan aldın belgelengen nusqıla boyuca bir-birlap qıstırıp, ulap, burap, bağlap, en ahırda mükemmel bir əsar qılıp quraşdırılıdı. Çıq toqış əndisinin köpensi yaylaq turmuşudan elinğa mulup, boğu müngüzi, koy müngüzi, yaylaq gölge yaqları, Kuyaş tutumi qatarlıqlarının hämisini toquğılı buludu. Hazır o yana zamanvi mənzire, personajlarının naqışlarını özüge mücessimləb, konu hünərini hazırqi güzellik qarşıga teximi uyğunlaşdırdı. Seylqan mundaq dedi. Hazır kompüterde rəsim sizimən, sızıqca rəng teximi toğır buludu. Yaşlanın ügünüşü teximi az.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigenlik haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Ertigenlik haberler programımızın anlayışlarına karşı alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 25. günü, Düşembe. Dehkalar kalendarı boyunca 4. ayının 9. günü.
2: Aval bu kitimki programımızdan asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Çin Şaucan, Bortala Oblastı'da merkezinin ekologiya, muhit koğdaş nazaretçiliği boyunca tüzdiş hizmetine eydekçilik, yetekçilik kılganda ekologiyanı aldıngı orınğı koyuş, yeşil terakki kiliş yolu da kılçı eğişmay menip, güzel Şinjan kuruluşu da üzliksiz yeni neticilerini kolgı keltürüşke türtkü buluş gerek dep taekildi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Koğdaş Nazaretçilik Grupsi 15.

0: 5-nji aýynyň 23-nji güni Jongtong tez ýetgizüş paýçeklik şirkiti Kumul Ýötkep toşuş merkezine derejesi östürilgenden keyinki avtomatik ayryş liniýasy aýanyp atatdy. Tez yetkizildigin mallarını 10 sekundki yetmege vaqtta savma qilishdin Şinjandan çıqırladigan munasip egizga ayrışqıcı bolgan bütün jaryan tamamlanıp, yeziklik xas mahsulatlary tez bolganda 48 saatte memleketin her qaysi jaylardaki istimalçılarının tamak üstelige sunuldu. Jongtong tez yetkizüş paýçeklik şirkiti Şinjan Kumul Ayrış Tarqıtış Merkezinin mesuli Lo Xuebin bu yıl Ýötkep toşuş merkezinin 12 milyon yuan meblağ selip qattyq detal derejesini östürüşini tamamlaganlygy. Çoň kiçik posulkyny toluk avtomatik ayrış işge aşyrylganlygdan ayrış önüminin 180% özgellikini tonuşturup mundakdyr. Tapşyryp alan posylkyny äsirki 10 000-dan 15 000-gacha bolgan daýyradan hazır 25 000-dan 30 000-gacha bolgan daýyraga kengäýtdik. Ilgiri 300-dan 500-gacha posylky bir tarap kylatdyk. Hazır künige köp bolganda 30-ja 10 000 posylky bir tarap kylyş iktidaryny hazırladyk. Kumul şäherlik poşta tez yetkizüş käsbini başguruş idarisi käsip başguruş bölümining muavin başlygy Pango şu jaýdaky poşta tez yetkizüş tarmaklarynyň ähli iktidarlaşdyryp derejesini östürüş ýardam puladan 5 milyon ýuwandan köprekni kolga keltirgenligi. Bunun şäher boýunça 80%-den artyk kölemdeki tez yetkizüş karhanasyny kaplaganlygy hem de tämirligiçi bilen ihtiyaçlyk tarapyny täşäbbüskarlyk bilen udullaşdyryp, tertipni älalaşdyryp, äşya obroty ünümini östürgenligini tonuşdyryp mundakdyr. Yezlarning evetish, yetkizish, eşya obrot sistemisi qurilishini tezlatib, yezilik mahsulotlarini kentdan chiqarib shaharga kirgizish yo'lini ravonlashtirdik. Yana tavallikdagi pochta tez yetkizish korxonalarini shu joydagi yezilik xos mahsulotlarini setish asosiy gavdalari bilan tashabbuskorlik bilan udullishga yetaklab, transport mulozimati ehtiyojiga dal joyda moslashib, ehtiyojga qarab evetish, yetkizishdagi zakazlashgan, kasblashgan eşya obrot mulazimeti bilen tämirledik.
1: Stansımız xabri. Manas nahiyasının Çiniz Xozi esida sünni usulda östürilgen 500 neçimo yerdiki avi tunji qetim kan kölemde çiçekildi. Bunun bilen Şinjan'nın yokliş girdabıgı berip kalgan xas ösümliki avini sünni usulda köpeytiş ve kölemleştirip östürüş teknikisi da açkışlık böz şasıl kılindi.
0: Çinsxozi yesiriki avi östürüş bazısıdan tutaş ketken altın renglik avi çeçki şamalda porekləp icilgan idi. İşçiler avi östürüşki aşkuşluk mezgilini çan tutup, ot-otaş katarlıq inçkileştirilgen etiz pervişini kanat yaydırıp, avinin muqim sağlam özçige kapal etli kıldı. Şinjan Meynun avi ekologiya pen texnika çeklik şirketinin baş direktori Li Bing muhbarga mundaqdırı. Bu yıl kent gülemdeki avi ösümlikinin çeçekligenlikini gördük. Bunun bilen avi ösümlikinin muqim hosil elibli kalmay, bunun dinkeyin zor miktardaki ela süpetlik avi uruhluqa erişip, avi uruhluq mənbəsiriki galını boğduğun meselini üzül kesil hal kılımız. Avi adetten altın ot depmu ataladı. Bu Şinjandaki yemeklik ve doğru orunda işletkili buladığan xas özümlik bolup, devlet ikinci derecelik noktalık koğduldığan yavu özümlikke tave. Yavu avini tabii yetiştirişinin kıyınlık derecesi yukarı. Özüş devri uzun bolup, adetten 6 yıldan 15 yılgıcı vaqtta çeçekləp uruhluq asıl kılıdı. Manas nahiyasi Çinsxozi yezisi özgeç kelimat tuprak şaraytığa tayinip, pen tetkikat oraları mektepler ve karhanlar bilen birleşip, ötkelge hocam kılıp, avi yetiştirişki tekniklik kıyın meselini muvaffaqiyetlik el kılıp, pen tetkikat, karhana, baza, dehkan ailesi birleştirilgen başkuruş endizisini kullanıp, tarihçilik kölümünü kengaytıpla kalmay, tekmu muhimi ilgirki yokuluş kırdavığı berip kalgan ösümlikini kölemleştirip, süni usulde yetiştirişini işkaşırdı. Libin mundaqdırı. Ekologiyalik terikçilik usulida Çinsxozi yezisida 16 xil sortdiki avi östürdük. Her mu yerdin 800 kilogram hosil elişini mölcerledik. Avi ösümliki kent gülemde çeçekləp, yavu tür topini əsligi keltürüşini yeterlik uruhluq mənbəsi bilen təmirledi. Növətdə Manas nahiyasi avi xas kəsbini yezi kentlerini güllendiriş noktalıq türüge kirgözüb, memleket boyca dağınlıq, özgecə, əla, yeğncə yezilik məsulatları markasının qımmetini çoğunqur qezib, terikçilik, pişiklaş, mədəniyyət, sayahatçilik birləşdirilgən yoğurma tərəqiyyatının bütün kəsb

0: zincirini bərpa qılıb, ədvarlıq baylıqlarını qoğdaş bilən xas kəsiblərini tərəqqi qıldırışda qoş yönelişlik ortaq payda ilişini həqiqi işqa şördü.
1: Stansımız xəvri. 2026 yılı qalıptaşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının ikinci aylanmadiki üç meydan müsabıqısı 5. ayının 23. günü ötküzüldü. Her bir meydan müsabıqa nait kəskin ilib berildi. Şundaqla şu jaylarının sayahatçiliki müsabıqıya oxşaşla alqışlandı. Bayınqılın oblasti komandası bilən Qashqar komandası otdırısıdiki müsabıqıda Qashqar komandası aldınqı yerim meydan müsabıqıdıla küşlük hücum təşkilləb, o da iki top kirgizib üstünlükni igilidi. Keyinki yerim meydanda Bayınqılın oblasti komandası küşlük qaytırma hücumğa ötüb, nuqta top pırıstıgı erişib bir top kirgizdi. Bayınqılın oblasti komandasının top məstansı Abliz Abdullamın daxtıdı. Bu meydan müsabıqıda meyli Bayınqılın oblasti komandası ya ki Qashqar komandası bolsun oxşaşla nait yaxşı oyindi. Qalçıs boldi, top məstallarımı ularğı küçəb mədət bərduq. Tarbağatay komandası bilən Ürümç komandasının hücum müdafiye ritmi baştan axırı tez boldi. Aldınqı yer meydan müsabıqı başlanıp 27 minut bolğanda Tarbağatay komandasının 8-ci numarlıq mahiri Serik Murat Çeklenge rayon içində bir top kirgizip oldu bilen tirkişiş altını buzup taşıldı. Ahırda Tarbağatay komandası 3-0 numarlıq netice bilen Ürümç komandasını yendi. İli komandası bilen Sancı komandasının müsabıqısı da her iki taraf boş gelmey keskin tirkeşti. Ahırda İli komandası 1-0 numarlıq netice bilen öz meydanda tuncu qalbını qolğa keltirdi. Jangşilik top mestansı Mao Guanshun mındaq dedi. Nəq meydan keyfiyatıya nait qızğın boldi. Bu qetim İli komandasının münevver vartasını dəp geldim. Bək qaldıs boldi. Çimlik meydanda musabıqı qızğın davamlaşsa meydan içi sırtımı oxşaşla avat boldi. Tarbağatay komandasının Saven şehirdeki Sahip Han meydanında Tarbağatay vilayetindeki nahiye şehirlerinin medetçileri mahirlerine medet verdi. Meydan sırtıda yani Saven'nin dapencisini birlikte tetiş faaliyeti ötküzüldü. Top mestanları, sayahatçiler 9-9 mobilerle hakiki Saven temindeki dapencini tetiye aldı. Sayahatçı Yang Yifan mındak dedi. Musabık görüş için məxsus geldim. Bu yerinin dapencisi danlıq. Savengi gelip dapenci yemesek kandak buludu. Bek oxşabdı. Musabık meydanı sırtıdaki Ulcı şehri Altşuvar koçsidimi keyfiyat yukarı belligi götürüldü. Musabık ehvali Mənzir rayonudaki çoğun ekranda mas qadamda bivast körüstüldü. Her millet amma koçıda qadımını toxtıtıp esil musabıklardın ortak bəhirlendi. Suculuq sayahatçı Çen Şaudan mındaq dedi. Tamaşbillarının kızgılıkı Cansu dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıksınınkiden kelişmaydıken baya bir top kirgen de nek meydanda keyfiyatına ait kızgın boldi.
0: Stansımız xevri. Tönügün 2026 yıllık kalıp taşlıq lonqısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıksının ikinci aylanmada yine 3 meydan müsabıqı ötküzüldü. Xotan komandası öz meydanda 1-1 numarlıq netice bilen Kızılsu oblastik komandası bilen tanlaştı. Qarmay komandası qarşı meydanda 3-0 numarlıq netice bilen Bordala komandasını yendi. Turban komandası qarşı meydanda 2-0 numarlıq netice bilen Aqsu komandasını yendi. Buna bilen Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısının 2-ci aylanmadaki 6 meydan müsabıqının hemisi ahırlaştı. 3-ci aylanmadaki müsabıqa 5-ci ayının 30-ci günü devamlıq ötküzüldü.
1: Әмді стансымызның бір парчы бағақча немі үшін бұнча алқышланыды деген маузудегі обзорын алдымыз.
0: Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсының ішкенші айланымыздегі 5-ші айының 23-ші күні өткізілген мұсабықсыда Байынғылын областик командасы өз майданда Қашқар командасы білен мұсабықлашды. Qashqar komandası 2-1 netice bilen bu meydan musabıqının qalbisini qolğa keltirdi. Həm qaytadığan çağda kiyim almaşdırış öyünü pakız tazılab, Bayınqılın oblastının qızğın kütüb alğanlığına rəhmət. Biz meydanda kəskin rəqabətləşsək mi, meydan sırtıda məngü yaxşı qeyrindaşla. Həmimiz Şincan oğlanı, nəşbüt bilen onarının danısıdək zic uyuşimiz. Bu dostluq ən qımmətlik degen xət yazılğan bir parça bağaqçını qaldırdı. Bu bağaqçını Qashqar komandası üçün tunçu topni kirgizgen Qashqar komandasının 10-nji numarlıq mahiri Alimjan Abdıgeni yazgan.

0: күлік толын ай көтірілді. Алмахан қатарлық Шинжан халық нақшылары әмді сөйімлік бір тал әттіргіл, сәбдашларыны әсләймен қатарлық номарлар тәртіп бойчу орыланды. Нәқмейданки тамашбылар ритмға әгішіп чавак чалды. Нәқмейданки тамашбын Хуанхын мұндақтыры. Ария күйді ене гармония ішілділіпті. Найти нәпіскен. Аммебап түшінішілік сөзлеріміз білен юғырлып, Шинжаңның нұрғын халық нақшылары кіріш түрліпті. Интайын хозырландық. Мәргізі опера театрханысының отыр авазлық әр нақшысы ғыңжы мұндақтыры. Музыкаларымызға өзіміз әң майыр болған опера ариясыны юғырдық. Азалық милетлерінің мұнәвір сәнәт әсәрлергімі тән етібар бәрдіқ. Ойын ақырлышай дегенде артысла «Йолбашты» намлық нақшыны етті. Арқыдын тамашбылар білен бірлікті «Мән вә вәтінім» намлық хорны етті. Нәқмейдандығы тамашбын Ванлей мұндақтыры. Номырларының талынышы бір қадар өзгечі бопты. Артысла толымы қызғын кен. Мелодияге мұң болып, толымы хозырландық. Болып мұ, әң ақырқы «Мән вә вәтінім» деген омуми хорны етіп, пүткіл музыки кечілігіні яны бір юқыр пәлігі көтіргендек болдық. Вәтінні сөйіш есіятым яны мұ ұрғыды. Ойын қойыш мәзгеледі Мәргізі опера театрханысынан сәнәткарлар өмеке Шинжандығы ерлік әдәбия сәнәт қызметчілері білен сәнәт жәтті пікір алмаштырыш әм түрткі болышыны қанат яйдырды. Мәргізі опера театрханысынан ұттыра авазлық ойал нақшысы Яңли мұндақтыры. Біз нақшымызны еліп келдік. Бұ ердігі сәнәткарларымы бізге бұ ердің нақшыларыны ейтіп бәрді. Өзіра өгендіқ.
1: Әмде қысқа хабарлар аңдымыз. Аптаным райлық езігілік пәлләр академиясы башламчы болып тәшкілләп құрған Шинжан езі игілікі еза дейқалар ақыллар әмбірі тәтқиқат мәркізі 5-ші айның 23-ші күні құрылды. Аптаным райлық езігілік пәлләр академиясы бұның денкейін академиядегі барлық тәтқиқат аппаратларыны біріктіріп, Аптаным район іші сыртыдегі өкімет ішләп чықырыш, оқытыш, тәтқиқат күшлеріне кәң дайырды қобыл қылып, ечетілген әркет алтыдегі мұтәхәсілер тоғыры бәрпа қылып, Шинжанның мәмлекет бойынша әлі сүпәтлік дейқанчылық, чаруышылық мәқсулатыры мұхим тәмінат базысы бәрпа қылышыны әқли күштерігі білән тәмінләйді.
0: Атлы Найли өсмірлер баш демесіреке Үрімчі шәхрінің 2026 жылық яшлар өсмірлер чахлық қанқы тейіліш мұсабақсы 5-ші айның 23-ші күні башланды. Мұсабақа 3 күн давамлышылған болып, тез сүрәтті чахлық қанқы тейіліш, әргін шекілді чахлық қанқы тейіліштің ібарат 2 чоң мұсабақы түрі тәсіз қылынып, Үрімчі шәхірдің келген 63 командарығы 896 яш вә өсмір чахлық қанқы тейіліш майыры мұсабқығы қатнышыды.
1: Аптаным райлық адам күші байлықы вә іжтимайы капалет назарыты еқында Аптаным районның доктор аштылар еңліқ яртыш әмеліет базысыны еңдің тәсіз қылыш тұғырысыдегі еланыны елан қылды. Пейзават нахиясы Шинжан Дазырен Био-Пәнтехнике чәклік шіркеті бұныңғы муапқетлік талланды.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziye Stansı'nın etigelli haberler programısı boyu canlı çıkardık.
3: Yıllar altımız Emre.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Emre programımız.
6: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umayan kollagallıkı rahmet etirgan Akmervayit unzavıtı alaydı talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulları üzülmeydiken ha?
7: Şundak bulmay, onunla yüp yigil bulmaydı o da ha? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işler çıkarılgan.
6: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulları yedisek bulduken de.
7: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.
2: Бейхатар қатнаш мойт ярты шәмімізнің арзосы.
7: Көңілі кейпият иллық тәбәсім білән ел юриш бейхатар ел юришнің асасы.
2: Сізнің рава еллан таллап көңілі кейпият елкеді ел юришіңіз кәмір аболымыз.
7: Түшкін кейпият екімліқ күйліріміз аңлығычыланың қызықарлық баран ел үшчорылары білән сіз кәмір аболымыз.
2: Радио долқылыры арқылық тарған мекірі мұхаббәт. Ва көңілді кәйпият не қылалайсыз?
7: Шының ішінеңке 174 қатнай сәнәт радиосы әң тоғыры талышыңыз.
2: Мән Ошыржан қызы.
7: Мән Рушенгүл Басыт.
2: Қадірлік аңлысы әтігерлік еллеріңіз да біз әмрау. Yollarınızda biz Emrah programımız başlandı. Hazırdan başla programımızda naayt kızgınlıkla
7: kapatmasanız. Çokum kızgın bulunlar he dostlar. Onda olsa kançılık kızgın bulunlarlaydı anlıkışlarımızın ihbarısını bir karapa kaylayıcı mı? Haysi yollar kiyitip atısla yolların ahvalı kandak bir tosulup kalan yollar turup kalan ahvalı bağ mı? Onun istediğim de şu bugün ayet 2 gün işlevesenle onun iki yeni 5 gün demalıdığım bir işler var.
2: Vay vay şıkılıp. 6. ayda gelgen çaldım yine bakken ko.
7: Baya 6. ayda mı yeniden
2: bir iş var. Onun yılları bir yaştak yeni bir bakken.
7: Yeni bir 3 günlük
2: demeliyiz. Ali'yi verem de demeliyiz.
7: Demeliyiz ki 3 yük etmeniz mi?
2: Ali'yi
7: verem. Bu da işte demeliyiz ki nimbuk etken ki siz neyi kılın hemse?
2: Ben yıkılmayayım ha. Onda olsa tekim nimbuk gitmem ben de yıkılmayayım ya.
7: Anası omaklarının uçurularını başına gitmem de koşacağım.
2: Şunda kılayır Roşengül Basit. Uzun başlar.
4: Şu anda da yakışma, Roşengül Apa yakışma.
7: Yakışı?
4: Artık bir gün o kursa adam aldı. 5 gün damalını ev kurtuldu bizi 5 gün.
7: Anladın.
2: Doğru he, 5 gün.
7: Hoşçal hazır 5 gün damalını.
4: Bakın sen, dedaça başla. Çayını sıranlamı mı? Artık humini bilme.
2: Makul. Şinhuan allo, canım şimal yönünde yollar avan kedi avuçlarına rena aya verip de.
7: Kongangshan taraflarda maşallah köpeği işe başladı dediğin avuçlarına Abdurrahit efendim eve verip de cuma. Şinhuan yolları şunlar avan, seyşembe günü keşke korluğu bağmak çıktı moşurcan. Saat neçeler bilen yolu çıksa mevzu üteleymen bunu yoldun.
2: Kesat 9'da.
7: Sizin efendim isteydi.
2: Kesat 9'da et kesat işten çöp geçti. Koskunuz tamaktan bir yebilip. Ya yemişsinizin buldu.
7: Yesin ha.
2: Yemişsin buldu.
7: A koskı hiç gitti yolda yesin.
2: Vay o karlığı var koskı hiç gitmek yol emez o.
7: A yemeği isker keşke tamam ne?
2: Saat bir 9'da bile. Mansınız buldu. 3 saatte ne kadar yaksız buldu bu 15 metre çuvarlıkta.
7: Bir kavaplarını aldık paralı istemek için.
2: Yaşı öyle yapsız et keşmeyin. Ögüllük etken mangandın çoğu.
7: Doğru ha.
2: Ögüllük etken çoğu maşın cıkı kitledi.
7: Etken de yine kaşında hop gitişi mümkün. Et keşmeyin ha. İkinci görük şimaldan canopka, şimdi onun karılgaşlık yolu düşüşü yığızlık yollar avan kendi uçurunda Murad Ilcan eve atıp duyucu.
2: Karmay garbi kötüsü yollarda maşallah pek cık cık cık cık cık cık cık edip mikro yaşlardı yollarda.
7: Mikro yaşındaki yakılamda.
2: Ayda dep de ne? Üzümü ya otam siz emin açlık otam siz de. Ben de duvarak koysam hala. Üzüm diken de çoğu. Boldu makul.
8: Budak bıçakların iyi git durup.
7: Üzüm diken üstü çıkıp yemem siz.
2: Budak bir yedi o.
7: Radyo aldıdaki barlık anlıkçılar yakışmışlar. Tenterbiye sarı yatırıp yollar şunun da ravandaydı. Teşnağına uçuyoruz. Anca okşumudu ya.
2: Beycik nallı. Siz doğru pek hakkını. Üzümününki şeyhin iyi gidip durup yiye alatın doğru pek hakkını. Doğru yapamazsınız.
7: Yok ki. O pek güzel merket emez. Kaşkaya'dan yolu haberi versem şehirlik 20. başlangıçtan aldıdaki yollarda maşallah köp azırak dostu şüphedi ya uçuyoruz. Bu çügül eve attı. Cümü rahmet sizge.
2: Her zaman üzümü yiyip yiye baktı. Dikkat kılan bir nokta kosak ezilip kalması gerek.
7: Ben şunu dedim ki, duygu konu kaçan içildiğinde de Mutallipcan sorup dükkansız hem de kaçan içildiğinde.
2: Yıkıldı.
7: İnek vakti yok, lakin bana 5. ayın 25 yoktu bugün.
2: Az kaldı.
7: Demek 5. ayının ahırı oldu dediğin gibi. 6. ayının bir şeyle içildi adetten de her yıl ahvallığa karan çağda. Avaraydı, pek bir alaydı, özgür şöp gitmesi içilip kala.
2: Ten terbiye sarıya atırabıdık yolla putulayı ravan geldi. Avçırına teşna 31-42. Evet, bu. Sünniyemra yolları yeni Hoçözen'e karap manga yönelişte maşallah intayın köpkeliki alay tosluk kılışı o kızgılık dereceğim yetti mi o dep gül kamer yetti.
7: Şunu ola ama Seyfiyan taraftan Tavuzcan taraf karap menişti maşallah bek köptün ya uçuruna olmaz evet. Seyfanın uçuruda Nenhu Şerq yolu 5 yıl çimal yolu kesişken mal yuda ve tüyt koçuda Abdumobilla köp dep uçur verip de rahmetsizge.
2: Kaşkadi yol haberi var şehirlik 20. baştan uçuninki aldıdaki yollarda maşallah sel köpke azırak tozlu şüphadeydi bu çigul.
7: Yemen'in uçuruda ama Çidaven Doktor Han'ın aldı yollar evan dep to yin bin lu tarap da maşallah köp dep to motor taksi ruz jaran ay şinhuan nan lu git vitip to şimal janup yonuş di yollar evan dep
2: abla kim nazik kuçorunuz
9: şerif tutumuz mu ojeca kadarap teşik mi
2: yaxşı
7: yaxşı yaxşı
9: da bizim sirdi qoya ma ha adam bana yollar
2: adam bana yollar
9: evan ay baykul
2: aldı dik yollar ha baykul
7: maqul buldu rahmet sizge jumu
2: aslan tarafdan tozcan taraf qarap maşallah bek köp deydi olmaz. Anda Nenhu şarkı yolu dediğin de bulunuz mu ya?
7: Balla bayramı da...
2: Şimal yolları kesişken mavi... Lüodevan tört koçu da aptuma bulla bek köpken. Balla bayramı da...
7: Balla bayramı da yokur süredik taş yolla ayaksız olamdı deydi mi Ali Can?
2: O pravus yok nimler için nimiş kaksız kıperdi onu. Şidavan doktor hanına aldı yollar avan ki... Yingbinglu tarafta maşallah sel köp geldi ya uçurun tor taksi ruz can eve tuttu.
7: Taşo yolları koşulun işte maşallah köp tosluş bahadı ya uçurun nur eve tuttu. O 6. ayından 1. günü doğru kemeydi o maddemiliş. 5 gün cümü 5 gün la. Altın çayının biri geçe durmaydı ha?
2: Doğru ha. Ektet palet falan mı ki? Vallahi malumladın sonra pek ama.
7: Vallahi bayramı kılık.
2: Benim kızının uçurduğunu koyunla aram belgede ya dedim. Oy anlayın.
10: Efendim 45
2: yıldır yıllar. 45 yıldır yıllar ama.
7: Külgüs kilip ha aran gekip oldu iş kılıp. Kıdayı bir anı uçura kalsak kızgın bulsak mükafat veremsizle. He. Mükafat veremsizle.
2: Verimiz vermez. Mışı.
7: Verimiz ha.
2: Namı kulaktan kulak kıyatken pulunuzda tecaydıgan bizden abdumabul kılıbı pahaliyetimizde kollugan. Kaysap dol.
7: Mulligran Abdullah.
2: Mulligran Abdullah'ın mukafat payımları var. Anı programımız alaydı kolluğun talep kılmış. Ahmer White ulları, Ahmer White yağları, Ahmer White gürüşleri, Ahmer White açısıları, Ahmer White organik gürüşlerindeki mukafat payımları var. Ondan Sertem Kroran'ın mukafat payımları var. Sertem Kroran dediğimiz şu bizimki... Şincan'daki en iyi
7: siltemiz. En iyi siltemiz de şüphaliyetimiz katlaşkanı.
2: Sertem Kroran Kalı Göçü Gürkhanısı. Bulanınki mukafat payımları var. Aksuduk oyunun oranı Seyfu Gonçan'da.
7: İşyanı aldı ve hil tosulup getti degen uçur neyma Musa Can evet tutucum.
2: Hazır. Şu külgen bilen.
7: Mişel ki sertem kırorandım adam şunun da cıkken cümle cıkken. Cık. Bu gidip de iş kılıp.
2: Kupe de kopuzu itip oltam sonuz.
7: Adam lıkla adam durduğun bu gidip. Sucu garbi kocisi Altay yoldan Beijing yol tarap karap mağa yolunuş pek tosulup getti degen uçur ney bu halçam evet tuttu. Min karşılam sile Kaşkan'ın daşı izden Nencensin'e güç yollar avan deyip Abdurrahim efendim. Gününü karşıya vattığımız gud degen de karşıya yapılı başlayımız programımız ne?
2: Beijing'in alo yolladın maşallah sel köptü gavuçurun su su evet tuttu. Andın mavo Kaşkaşer tümen yolları yollar avan de gavuçurun ne duyundaki merhaba evet. Ma duyundaki mi almışsam işte uçur birini ulaşıyor şunda hoş
7: gitmiş. Hazır Nurgun dostlarımızın keyfiyat yama yakışıkça hoşal hemiz ya. Bugün evet işini vesek yani 5 gün damalımız de.
2: Bulalık bronku diyor bronku diyor şen bir gidik keyfiyatları yok bulalık.
7: Şunda hoşal. Şunda hoşal. Yen damasak de diyen bir kılık.
2: Elik bur. Ha ha ha dediğim bir
7: nasıl? Ha
2: ha ha ha ha ha
7: ha ha ha ha
2: ha ha ha
7: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
2: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
7: ha ha ha ha ha ha ha ha
2: ha ha ha
7: ha ha
2: Bir kıl peyzip kaltınız. Takip etme.
7: Tılak etmem beni. Mışı. Bu hanım kızlar koyan ülkem tele pek yukurulu düşü. Okşaş bir işini erle kısa iş kanda yemezle ki ayal kısa. Ayal kişitirip mi şimdi akılıp. Ayal kişitirip de bana yakılıştıranlar başına değdi mi?
2: Bu aldı siz açtık yaşay verin onda olsa. Kim karınız kakılar? Ma anlıkta da baksın çoğum işine.
7: Oy hazır dediğimiz sağız başında hoşal kitbarda hazır işçiden bir kıl hoşallık var. Hem misinin ki?
2: Aşağı mı?
7: Hemiş 5 gün demalı tukkan yoklaydı, sayahat kılıdı, koruluk verip oynaydı. Andı nenelek verip oynaydı. Mışı başka ülkeler verip oynaydı Allah'ım. Şunu da cıkken daha öşürcen şıkılı. Oynaydı Allah'ım belki cıkken. Siz işle kılarsın
2: su, lan su, ben. Su maçlar dedi. Benim az maç günü başlığım tıllısı maç şıkıl. Nim bunu işten katiliniz ama.
7: Keçürü gitme deydi.
2: Koşal yaşa verme hemen de.
7: Doğru bir gün iki gün iş çıkıp nim bunu keçürü gitsinler. O 5 gün demaldıgan boğan dikine. Aklamıgan işlerinlandım toğır düşünsinler. O bu bir nes devasım keçürü gitsinler. Diyendik. İlhamcan uçurda Liyushan Nallu Saybota Kızıl Çarak Karap Mağan Yılınış Katnaş Bekçik Tosulup Ketti Dep uçur verip de cümle rahmet
2: Ten terbiye mektepnin ki aldı bek tosulup ketti Dige uçur ne Ahtemcan evet tuttu Rahmet Ahtemcan
7: Zulfiye kızıkken Omunda o karap bir boğruğunuzu körüp deydi Sizge karap oturup sizin ısmanız Rana ayı bozu bol kul Berkıl is Bolduğallığını is kıldım deydi
2: Rana ay?
7: Mağımdan karşısı Rana ay diye isim şuna çüş ettikken tık asla çöme az Zulfiye'nin közü bilen karşısınız. Ma çüş etti şu Zulfiye. Muşu Nefise, Güzel Ay, Ayperi diye isimler bek çüş etti. Ma Melika ay diye de
2: Sizin ısmınız için asla çöme Sarem koysa oldu. Sarem.
7: Aş isimler bek çüş etti ma.
2: Sarem siz.
7: Ki o uçakta üdükler için oylaşmaptı. Asla Nefise, Güzel Ay, Dılraba. Manda koymam da bu musa ismimle Gülnezer de manda koygan bu.
2: Sizin ısmınız mı daha fazla ula sizin ısmı yetip gider mi kendin?
7: Oy ben şunu uçuşuk çok muyum ben bu? Uçakta çıraylı koysam da ay peri gül peri de yapmadık.
2: Şıkılıp şen beşten bir kıl hıcılı olduğa hücayrımızda bir sütü duran bir anes izdiniz mi ya ki normal mi?
7: Çıkıttım sertem görüp yürüyüşken bu mısın?
2: Ben kızı kıçı vetke alışmam siz köy duru vetke alışmam da. Külep için sertem kuradan kalı göçü görürsün. Bu mısın da kıcılı olduğa yalnız köy duru için.
7: Bağımsan bağımayım ve bağımsan başına bir spir aldığım bir işim var minun için. Çıkıttım mı param demdi bir iki günde.
2: Oldu diyor kavram ha. Cenab-ı Ahmetçe yollarda maşallah sel köp dostluğu yok. Bugün ben Abdullah Elişka tırış bakacağım hem sen.
7: Oldu. Tırışın gayret kılın.
2: Namı kulaktan kulak yetken molli girin Abdullah'ı bak. Nigare, Nigare bakayım ekran.
7: Oy Nigare yakılan.
2: Diyor kavram ha. Şerki köldün. Öpki keserlikler sanatörüsü karap manga yol belge. Koş yolun işte yollar avon diye avuçun. Evet, Toxtu gül osu oldu deyiz sizin
7: Olmaz. Ben bir gün öğüt tazlayım ben. Şunu olan

0: Uyum kimi kildiğim mihmanlar səlcək şun uyut azım sən bulmayı dedim. Şunla
1: Ha.
0: tozda vəsəniz uyumunuz ki, şıxanda mihman gəlmsə, 3-5 gün. Şunu lən, vaha bir anlı
1: 6-cı
0: buçumuz
1: kilim
0: neydi?
1: mi?
0: 6-cı
1: 6-cı.
0: kilo
1: O
0: aslında dedi.
1: 6-cı kilim küçük kilim boğandı ki bulduğun uyudu mihman üzülmeydi de.
0: Aşına
1: Yüzdaşlar
0: oldu
1: dedi
0: da
1: o biz küçük, ben küçük kilim, 6-cı kilim.
0: hep.
1: Kovalarını hem biz onun gibi, şunda hem cilik git vardı mıydı şunlar dedi o
0: Aşına
1: sende.
0: dedi, her kitim bizden uyu gidi yığılı oldu.
1: De,
0: Ben
1: dedi
0: belki
1: o.
0: mihman dost, her desil bizden uyu gidi yığılıp, beni avarı kılıp, beni malmatan kılıp de. Ben şimdi kalkışıkan bir işler boğa ne?
1: Onu, Abletçi ana sizinkinden hem de resmetlerinden bir meyve öteyle. Aşağı kılaydı.
0: Onun iki mavu, bu startkun tazlaydıgan ademlerinin telefon numarı olsa, ya ki bir oranı bozsa, depegen bozsanlar da idi. Bu startkun. Öğüylerin hemşine bir tazlaş hıyalı bakken de mi şu hanım kızlarınki? Ay şunu bildiğin yaxşı yaş tazlaydı Allah'ın numarını bildiğin Allah bulsa ya kaşına tazlaydı Allah bulsa men de bir numaralarını evet ve sana aldı ki
1: Ben şahanda oturup doğrap baktım külgenle. Bek peyze oldu ki
0: Aşu
1: herif, bek peyze
0: Vuhakhan
1: oldu.
0: doğrap baktınız mı?
1: Vaa!
0: Şahan
1: O bek peyze o.
0: Şahan diş kim yok mu diye şimdi vahahaha kıp kesiniz. Altın çenge.
1: Hmm.
0: Liuşen yolu Yüşen'den garibi bacak o yolu kayıt yolu Ravan diye uçana. Ekber Guanhuikam evet dur rahmetsiz geldi mi?
1: Kışı RG tosul mu diye deydi. Andın şaşıgı ma atrapladı maşallah biraz köprek gelirken tosul mu diye diye uçana. Susu evet.
0: Bu da rahmet. Ondan sen de taraf karab mağa
1: yolu.
0: Yaman tosulup gitti. Ma korluğu mağandıgan taş yolun haber begen bu sanla de. Merdan efendim. Yolu uçu hatırcan mağansanız buludu cümü.
1: Çaşına oldun boyatkam. Yak. Ben çaşı yastıdığım 30 koyuğum aran çıktı batı be.
0: Çeçim yastıma yasasam bulutti. Devat kılımı muştaptı. Üşep doldu. Çeçimde bir yasasam bulat. Kulak niye yipip gitti. Çayış niye yasasam bulat. Aşının gımı 30 koyun yığış kılama atkan okşaydı o kargan çağda. Ten terbiye mektepten aldı bekle usulup gitti diye uçurun Ahmet Can evet. Dozuk yolları koş yolun işte Ravan diye uçurun Ali Can evet.
1: Mavu.
0: Ay bir gün ayetinden işlerime satıraş kanlığa mı bek ücret tutup gitti ucumu uçurcan. Sizdek aş
1: birden tügeydi o.
0: Birden tügeydi.
1: Oo, ya kır birden tügeydi. Aş satırışkan açtı. Lık adam bolsun. Birden tügeydi. Aş vuş vuş vuş vuş vuş. Onda bek mürekkep emas bizden işler. Ma Qashqar da şöyleninki Gavtay Şavçı ninki aldıdık yollar avan kedi gavçını Qashqar'da merhaba abi. Dostu su materyalı cünü aldı. Buzumu dua. Bek dostu gitmep dua depi. Onda Veliyar Mən çö tünü günçü apam uçu ma öy tazaydıgan birsin çağırıp edim. Şunu onların apamını armaldırıp. Bütün məhəlləyə həm adam gedən aşdı dep yoğa çıxıb getkəndək. Biliyorcu?
0: E yoga iş kaptı mı?
1: Yoga o iş kaptı, lakin de. Oştak mı demedim?
0: Adette cıklatta okullan oylaşamaydı mesela ne uytazlar işlerin apa uyumlu tazlaydıran bir adam çağı. Adet
1: Vallahi mı kızı oldu ki adam ya mı şey?
0: Ha biliyor gerçi bir okul balı usum aş apsığı köyünü başında bir uytazlar pek yirip gitse ben çağırıp bir yerde pek inden uzun biliyorlar ne ayıttı.
1: Bu çoğunla demi. Vallahi kralları ne iş kimi demedik yani. O balla aşık vatansı hazır alıp bir şıkkı koştu gendim. Ben mi sizi gidip ben de dağpedeyim? Mani ben dağpedim ben de dağpedeyim. Dağpedeyim ben de gendim. Vapadar mı kemme dağpedeyim dağpedeyim.
0: Aşı navada 3-4 kıyırın dışı olsa kağıllağım deydi. Aşı bir şıkkı dedim deyip dedi. Kura apam gı şu üyün dayı çarşak etmesin deyip çağırıp edim deyip. Onu kıpedim,
1: onu kıpedim deyip.
0: Aşı kıpagallarını 3 kılıp köpürüp onu 4 kılıp deyip deyip.
1: Acayip çoğunluk kapsalcı bana deyip.
0: Minnet kurdum durup olmuşlar.
1: Yuşa yolu yemiş. Yuşa yanda garbi bacakı yolu kayıkçı yollar. Ravan kayar gafı çöne ekber. 610 ev atıp da. Andın aldı ki ne malı kak.
2: Reşen ki. Mağlu. 7 kilonu. Evdikilerini, ballarınızı ele. Tatu alatın hazırını. Bak o dünün kendi. 70 kere. 300 kilonu.
1: Vay tol kötüldap kolkunuzga kızdırıp dedi. Babaңа bol. Tol kötüldap.
0: Ay rahmet lekin taklif qilganingizga. Jumu?
1: 2-nji oyning oxirida.
0: Yerqolarimiz 7-nji yillardan bo'lsin, ha?
1: 2-nji oyning oxirida mening nomimdagi mashinani sotgan bu mashinani hozirgacha nomiga yotkimabdi. Yog'och quloq. Buchoqcha yotkap bo'ldi deb o'ylabdiman. Yo, sendin tekshirsa, yor sendin tekshirsam ismim mo? Mening nomimda kimlik nomerim bor, damiz paka. Telefon qilsam o'g'il unmidi. Buni qanday qilsam bo'ldi deb. Vay, 90 bu içe şu erz kısınız bol dendi, ondan da başka amal yok. Şu vaktan uyuzdulanma, işenmeye esli, yöt kütüplesiniz, bu optiken biz devamlıktı. Biz bu gelip devat kılıp, old yet değil oldu ya.
0: Onun da mı cık oldu bir kez çıkılıp, pek uzun bol demiş.
1: Ay, maşını yöt kıyap, onun iki aşk kuşunu yürün la. Vay, maşını yöt kıyap, onun iki aşk kuşunu yürün la.
0: Onun iki pulunu iyi la, onda kımbağla dep digen, şunda aşk kota sabır, old yetimiz gekıldık bu doğruluk. Bir işkimiz demez, old yet deyilen, kündü 3 vakt, 4 vakt. Muş doğruluk pek çok yakıgan hem de bu hazırgıç yeni aşında alet yügen bulsanız hem siz aşı vaxtıdır radyo alamapsız.
1: Amal yok da hem de bunu kan akılımız hem de.
0: Amal yok işte amal yok diyen de kişiler apkalı da bazı hem de. Aşını ala kılıç yap tipi bir namını yütkü etmişsiniz bir başa kırık hem de.
1: Ay hava rayını bir dep birine kim ge?
0: Kim ge?
1: Seher bulbulga.
0: Nimdeydi o? Nimdeydi?
1: Ürün şiher
0: bakıyor. Ürün şiher bakıyor. Ürün şiher
1: bakıyor.
0: Бүгүн аба булуттук болуп, кийин ичилди. 11-ден 23 Цельсия градусча. Эт аба учук 11-ден 24 Цельсия.

0: سېلسىيە گرادۇسقىچە مۇشاينىڭ 27-كۈنى ھاۋا ئوچۇق 15-تىن 30 سېلسىيە گرادۇسقىچە مۇشۇنداق بولىدىكى ھاۋا رايى قاراڭ.
1: Öz hal.
2: Beni zeyt kutup o şirge röşen gül dağımda dolu sevgili ite işin ufak cenni o büyüdü dönme bu şirge. Dağlarının olduğu bir kere kısınca başlarımızın aldı işeldim yıllar alan gibi.
0: Buldu. Amanın uçuru karsa kınan kalacağı çimaşan yönülüşü bek tosulup gitti. Digen uçuruna evet tutucu mu?
1: Dün gün ben köyüm geçtim bunu gördüm kanan.
0: Ne mi?
1: Buradan bakı kızık ki kanan.
0: Kanda kızık ki.
1: Başkalar mesela koyun tutup koy köyse. Da çişi ne? Da başmaçları neyim da dümbülleri neyim da kuyrukları neyim da tutup bekip. Aldı go?
0: Ha.
1: Bu adam kanda aldı kedi.
0: Ne tutuyor ki?
1: Ma tut ayak var go.
0: Ha.
1: Tapın var go. Koyun ki tapın. Nasıl kötü tapın hasta karaydı ki kran? 3-4 koyun tapın hasta karadı da.
0: Ne buldu ki mesela? Onun ilmi asas buluş mümkün go.
1: Ben aldım.
0: Ben kıyır koyulanın tapın ufra kitem ki.
1: Ufmadım ben şükür.
0: Tuyak ufra kitem ki.
1: Doğru. Tuyak ufra kitem de ki. Tağınım elimi emes mi? Dep şu tapına karab. Tapının ufbıraş ehvalı, çıdamlık ehvalı karta. Kotlandı yumuşak yerde çoğun oğam. O ya ki tağdı çoğun oğam. Anı kötü. Hazır çizdiysiz işim kedi ben. Oyamalıgı ne?
0: Müşünçülük işine ağım bir kalıgı.
1: Oyamalıgı ne? Öcep yaman ki ne var? Oyamalıgı ne?
0: Sus aşk, tünü gün, akşam, keş, oyulunup
1: ben. Bu neymiş ki bunda karaydı
0: dedim. Ay ma tifon kısa zaman da açmışlar iş yolda kandakılım. Bilemdim ben de. Bunun iki işten işten bilmem gel, derhal telefon kılın bana, avarçılığa yıkılmayı
1: da yapayım. Siz koyuşuna sormuşsunuz o sizi telefon kıldığın.
0: Hele ki ben koyu bir bakan da bilmem de koyunun koyu bayılı sütbek. Çok kuru çünkü etmişsem de sizde gittim. Bilmem de az dolu.
1: O koyun tutudu.
0: Okşumayı da putun iki adı biraz siz diyen.
1: Putun kötü tapını karaydı.
0: Allah'ın iki putları tapalı.
1: O koyun tutudu. Yönü tapını karaydı. Bu kandak işte hemen ben meyre
0: kalmış. Anda çoğun yaşık. Yeşinin bilişi mümkün mü?
1: Yeşine çişi karıp putu karmaydı. Çişi karıp.
0: Ya adam bilişi mümkün putu karıp.
1: Putuk karab bilemeydi.
0: O bileleydi çokum.
1: Bilemeydi o?
0: Bileleydi.
1: Vay putuk karab yeşini bilgilim.
0: Ben bu da bir karab akaycım. Sayıyorduk Huali Körük'ten ötkendikken Canop'tan şimalga 5 kilometre tutuluş ba. Dünya uçurun hap şurup aldık şuma rahmet.
1: Esim hap şurup.
3: Erkek mıdır çuşumudur der karagandı
0: mı? Aşından karab bilgil olam da.
1: O ne? Mıdalı karab bilgil oldu karab ona esimdek.
0: Altay Körük'ün asıl maşınla 5 cek. Dünya uçurunu mihraya vayatıp da. Beycan şimali yolu üsümlükle baksı yollar avan. Bizden ustamla aram elip oldu. Bir gündüm başlayıp 7 gün aram koyu ettim ben. 7 gün dükkanını üzem, yol uzacı ben. Başkalarının emmini koyup ettim de bu anlık uçumuz şuna uçur yollap da o.
1: 3. körü koşun işte yolla ravan kedi ya uçurun da en aya vertip de o.
0: Öğüt azlığa şanlattı ben. De bu zılınır mı uçur yollap da o he?
1: Ben siz talak bir çıkıp kırın ha. Tayyuan Beyli o taraflarda maşallah sel köpken. Talak bir çıkıp kırın
0: ha. Tamam akıllı.
1: Minin ismimde özgürtü peygam bozanlardı. Buldu, nimde özgürtümüzde özgürtü asımdan. Andı yeni karsak, iştipak yolda maşallah sel köpken. Yani manda karsak, ravan taksi. Biz et keşte yurt kamamış. Kazmen çoğun kızılçırakta maşallah intayın köpken deydi. Buldum akıl rahmet. Karvay sizden bu çorunuz tapşır olduk. Adılcan sizden bu çorunuz tapşır olduk. Ben koç özenden çıkıp özümü keselerle doktor hansıza karap manga yönünü işte tutturum. Emdi manı neyimi ne kumsak, neyimi neyimi bu kitip, deyip durun. Heee, mene, heee. Hem buldu ya, hem de yığılıp. Hem de en yığılırdan başlayıp anlayıl ya. Bağ sesimiz azarak, hem görülüp. Aşk şuruş, roşen gülde ya. Açtak. Koyam, şıraylı. Akıllı kademken siz cuma siz ey. Veli. Abdan dalıpsız. Haydi. Simiz memes olur mu? Yaman dedim ki veli kuruluş cuma.
0: He?
1: Veli kuruluş yaman ki.
0: Ağuy çok çok kuruluşlan kıvat kadem.
1: Ulan yeni bina sakalım ağan koyunu kedok. Ferah balan balan.
3: Ben bir izleyip tutup yakışım sıra. Telefon yolları havada. O işin tekrar ama bayram ilk korla bayram ses korla basın. Çıkımız resim şu yak. Paklanı verip kahap etkileyin. Öyle isim
1: çıkıyorlar sizden. He, bağmayım ben.
0: Barıdı, barıdı. Kiyince.
1: Kiyince. Seyfi yandın mı şu? Tiyanşençi, Cavcin Dadyu'nun aldığında bektosluk etti diye uçurdu. Ulan can evet. Rahmetçim o, Ferik Beylen Bala. Bu yollarda işte adamcık geldi şu an etkensizler. Doktan resmi çuvala geldi. Kaç koşuk kitabı okuyordum. Bu davaz aldı. Mesela bu şu Tozcan atrapları demiz bu davaz şimali yolları. Michel Kitvat kavaktı diye de maçtan alıp tohtup çöp. Oy toktan da gülüp kipini kulağım tuttu. Resmi çuvala geldi diye basalı. Oh oh. Hiç hiç kulumayı demeyim mi koşuk? Harabetimden de aldım haram.
0: Ay yolda mansız vazır onu bunun küzük tedbirip karayı sıkayım. Kaçan tonu olayken de. Ben daha küzük hiç çıkarıp daha bir kıl. Karap kararsız cuma hemse.
1: Tonul e tonul. Tonul e tonul tonul kesen.
0: Oturuşlarımız, meniştiriniz, kep sözlerimiz müzgüre gitti daha açıkta.
1: Şu.
0: Benim ayalım dadam apamda ötken yıl Avrupalılık turpan sayı etkip bakan. Bir yıl hiç kimini köz ayalımda maktab zadı kımığın kamı dedi.
1: Hemen hemen hemen.
0: Ama Yasin canını tursun. Çö ayalı ama apıdadısını kaynat kaynansını Avrupalılık ma turpanlarını aydan dur keptik e. Bir yıl paran saldı kimini köz men kilinim. Ayrıplan bile turpanla aylandır geldi. Ben aşı. Depşimde paran saldı dedim ama Yasin Can.
1: Çokum o kelinelik. 10 köylük ayrıplarla bak o.
0: Hatta kendi bir keşke geldik ama yok ya.
1: Sınav kışıp geldik an. Aşına çık hadi.
0: İşkılıp takat ne kımayız ki ne?
1: Ne kımayım ya katli.
0: İşkılıp ne kısınız oldu diye aşından ne kılığan kelinler çıktı
1: mı? Ben tek öyle kelini ayrıplan sayıp turpan apırpamsam. Onda kepten ya da hazır.
0: Ya kilinden kan iş gel. Kazımen çok kızıl çırak maşallah intihar köpteydi ablacım.
1: Bizden öyledikten ama kilini onda kıpakmağın tosa teke.
0: Bu da aşına kısın çö. Koruldum bak o altayla kapırdıgan. Öyledikilerinle apır kesin bu da bakan çağda.
1: Kim kilini mi?
0: He?
1: Evet tamca o kilini o işine oylandı oylamandı.
0: Oylaydı inmiş oylamaydı.
1: Oylamaz mıkin?
0: Oylaydı oylaydı.
1: Sen şahınızda bir aşkhan varken, aşkhanın ki aldı da turduğun balının ki ağızı bek tatlıken. Ama videonu köydün lan mı? Ağızı bek tatlıken. Oy hem misin aşkhan tatlıya kazır?
0: O aşkhanın aldı turduğun o vakırap kirida çakırdık Allah'ın ağızdın aşı. Üncü tükülüdü.
1: Şu.
0: Şerik aylamı koşuyorsun işte şunda Raman diye uçuruna yöğmen ayatıp durma. Aşkınla kayısı yüzün olabilen üçümün derek çıkıp hiç doğursuz kek atısla. Ötken de ben şunda higen şıpıyon yollasam bir anla üçke bir anla tiketip kumuğan gipanla kamıdı. Hem diyen üzen laşına çıkıp yemsile deyip adet kepmişinden oldu. Başkaların bir neyse diyen bilem de üzümüz unundun başında bir işle kılışımız mümkün. Adamla aşında bu atıdık ülke kül kamer. Kızıl çırakta aralıklı müşünde çoğun saklaydı Allah'ın ismini nimdisek ula deyip ma İlham Can uçuruyla tükürüyor ama kızıl çırakta koyu ağa aralıkını. Aralık yani işki maşını patkı deyip aralık koyu yaptı. Mışla kırıp bırakın ilhamınız gelip şiir okuğunuz ki adamdı İlham Can.
1: Adem bolsa gomuş deyip mi? Bak ver.
0: He.
2: Bir yüze tutup yolu fışarı. Aşmaz aşmaz yollar yaralan.
1: He İlham Can ay gomuş geltirip birini yazın ha?
0: Anda birazcık şiiri takdim kıldığa işiniz var mı?
1: Ya? Ya, malık aldı
0: da... Arlık saklaydı kallağı mı?
1: 6 metre yen saklap, arlık saklap, 6-7 metre saklap otoğanda görmüştü.
0: Ulağı şiir yazıp İlhamcan ilhamını birka sırap kımısın da çoğun çoğun peyizlik güzel şiirler, nakşıların yazdığı idem bu.
1: Yazın ha, yazın ha.
0: Hem arlık saklı kallağı şiir yazın da siz bu ilhamını sırap kılıp.
1: Yazın ha, yazın ha.
0: Ya yazmışsın ilhamınızı sırap kılmayın, çıraylık bir nakşıların bir... Ama nakşıların nispetten bire mezmun ya bire temu uyduş verseniz buldu uyuşuracağım dağcı.
1: Hemen. Ekrem Can
0: Basan. Erlek atıp bir nakşı yiz koysun mu yemiş? Erlek atıp fakat bir nakşı yok ki.
1: Bir er kişi atıp nakşı yazan.
0: Ya tekst yizbemem de tekst yizbesen de nakşıların biraz itmemdi.
1: Tekstin başı ayalla yazsa oldu ki. Nakşını ayalla yazsa.
0: Ayalla işinden çıkırıp erlek atıp bundan medihiyeler biraz yazamayı çıkmayacağım. Onda ilham kemeyi dergiz. Dula gitem ki maktab keplı şikinç misrak kegen
1: çabuk. Bu bir şey niye lan? Dep digen nakşını kendinde.
0: Dula abla gitti daha. Şerali'den uçuyor akarsak Kuan Yuan yolu yollaşının da Ravan da uçuyor verip de rahmet. Yani yolu sanat yurtundan aldığı kızıl çırak pek tosulup gitti deydi ha Kaharcan.
1: Bu şu Sancı şehri Cenkan yolları şerif garip yolun işte pek tosulup gitti deydi
0: ha. Dilnur uçuyor yollaptı dönü gün 12. kavattaki derizlen sürtüm deydi. Ama sürtüp hop hazır oylasam bir hı kokot mense. Dönü gün nedin kegen kokmağın yürek mende bu 12. kavattaki isilip durup derizlen sürtüp mende.
1: Onda hatalik çıkamağın acım ha.
0: Hanım kızlarının bir iki yaşında tuz ilham kekti de uyut azlaşkın nispeten çöğe. Sizin aşı ilhamınız kekti ya vakti o şey.
1: Aa, hatalık çıkma anlacım ha.
0: Aa, bu start konu tazlaydı Allah'ın numarayı desem biraz evet mi diye?
1: O, ula, ücret ki.
0: Ücret mi ki?
1: Say, hıbi, şerki yollar, yollar avan diye avçunun, su evet tuttu.
0: Abi bu start konu tazlaydı Allah'ın numarayla evet versen la oldu çöğe.
1: Ne olur çöğe olsun?
2: Yok, harbiyeli sema, gayyalı olup, hoş geldin, maşallah, sev kökkeli.
1: Garbi diyar yollarını maşallah sel köptüge uçunlar rınrına vertip tuğun. Kaşkada ettigenden beri yamğur simsim yeğip, toxtap yeğip, toxtap yeğip, aşta kvazı kıran. Şundak peyzi cümle kaşkanda va dedi. Makul. Yerimdeki ak alma, mışı Seyfi yandın toz cangı mangan dön. Maşallah cihaktaydı. Buldu rahmet.
0: Ben bağaç duray korluğa, kar yulğundu görsün.

0: Әлем сәдәп, мәмті мен әпәндім, қар елғынғы бар еді ке, қар елғынды ұқшайды қырған чоңылыры. Сайон
1: Мәсілік
0: ішімал...
1: әпсізім қар елғынлық ма?
0: Ашында ұқшайды.
1: Көрлі қар елғындым ба?
0: Ә, үйдікілер ашында. Сайон ішімал ең ішләті бейдаш өк өріктен өтіп аптымы бұлла көпірек кән, дейді сайфа. Адам болсы гомуш, чок сугу койсу бир чөмөш деп тилхумарында бир
1: ирхамлык. Кенапта, сиз болду аңлансыз.
0: Сиз капияды сал жиракансыз жумо. Ха. Ачыкны саламаттыкка зыялык деп ма соңга кеселликлери доктор ханстыкы чо, элки.
1: Нурахметжан,
0: Нурахметжан. Ачыкны саламаттыкка зыялык байка ачыклансаңлар бут колуңлар сун китиши мүмкүн деп шунда дейди жумо. Açıklansanlar ama sonra ki vitamin diye azlab son günler bek çürükleşip gitti de en yaks açıklanmanla da düşündük.
1: Ya açıklanan besbelanlar
0: mı? Açıklanan besbelanlar da.
1: İkinci aylanma koçalın işte yollar avan ki yöman. Gülkemer işkanla kayıt süzün la bilen.
0: Ha bayı depedim ko. Dedik ko ya. Sayıyor işte mal yon işte sucu ülke örgü geldim koşum çöl. Beycan yol çıkışı kız in tayin tostup kette deydi hemdullah. Ya. Ay Gülkemer çö bek ilgi nimiz küçükken.
1: Nimisi?
0: İlgi nimiz çö. Nim deydi ko ne? O davet küçükken.
1: Ha.
0: Gün degen gepimiz biz unutup mo qaptıq, aşın esi çıñ saqlap aptı. Bugün yüzümizge silip aşında qalatdı.
1: Adam dege aşta buluş kerek, yaxşılıqnı mı, yamanlıqnı mı unutqan basıq kerek, tayin yoq eşimay.
0: Ha, gülqamam, yaxşılıqnı unutıp qaldığanda qılıdı jumul ekin.
1: Unutqanmaydı.
0: Ha, u dep qoyğanlarni mındaq, undaq geplarni esi tutulup toqtapdı. Sen men mışında dedin qo. Men aşı bir neç gün ötkendikin sağa mı bir toğır keldi aşı gepni. Aşı hessilep bir yüzüngi sevip almsam dep çü.
1: Hmm.
0: Köngli sep qoydı ke aşı qılıp.
1: Hmm. Toğır ekan qo.
0: Ha?
1: Onun qabısı maqul sizning orası desə, sizni mitillab, onu mitillab, onu mitillab, onu mitillab yürüyə verdi. Bir az da dəksinə yürüb qoysa, onda toxtab durar, turmuzun
0: üstündə. Yəni qoğa biz tursaq?
1: Hə, doğru, biz olsaq mı şunda çaq qısın?
0: Aşnama?
1: Hə, müştaq adamlar lazım dəksinə verdi qalla. Bu dəksinə yürüb qoys. Sizni mə aştaq bir adamların ki, bilək bir üzünüz dəksinə verəmsiz, bilək bir dəksinə yürüb qoys. Xoşub getəsiz?
0: Hə. Mən özüm verəm gəm ki, əsasən dəksinə verəməyəm məsələn.
1: Ha şu.
0: Sizin kimi ağlıqçılar cümüş tekiniz bir kuşunda koşup gitmen ko.
1: Ya şimdi şunda gitmez mi?
0: Veli deydi ama ayrı durumda 2 saat burun bir iş uçukça poyuz berip bula turpanga. Haa. Baba ayıkı ağlıqçımız gıyasın canı diken gibi. Başka yerden kege akışaydı ama ürümçeden turpanga var mı akışaydı? Başka yerden andın turpanga kege akışaydı ayrı plan bilen çö. O yüzden basamamda nimkandı o ayrı plan kotırıp tepma veli kuruluşundan kalısını ötmepti de. İkinci aylam koşuyorsun işte yollar avan, yöcünge koşuyorsun işte yollar avan deydi ha. Şunu oğlum yağış materyalları zavutunun oldu, köyürüktü maşallah köpken diken uçuruna. Ali Can evet tuttu. Kaçkar yağmur yağış kıbaşında şopur ustamla dikkat kımıyla de bana yazan uçur yollaptı cümü. Hmm. Ben bu tüncük ettim uçurcanka maşına çıkan vakitte çiçi karap.
1: Sayılı, şimal yolu işte, sucu yolu, köyür bölük ikiyken vakti da koşumçu yol, Beycan yolu çıkışı yağız yakı, kaçtı olsa kette yeri gavut. Sayılı, şimal yolu işte, sucu yolu, köyür bölük ikiyken vakti da koşumçu yol, Beycan yolu çıkışı yağız yakı, kaçtı olsa kette yeri gavut. Hemdullah evet tuttu.
0: Beni çö, kopup işinizini kılın dep tuğulap koyunlar çö, ama telefonda şıpın hal seyirip ultadı mene, iş kılı men dike adem safhada kıngıyıp yattım, uçtaptım, mayma kopkağın dek. Dep ma altıncı kilin.
1: Şunda mı? Pakistan'ın tazlığı alırdı.
0: Pişkir kılam silem de öyünü tazlığımız tek pişkir kısanla. Bek öyü tazlığa kez tek pişkir kısanla. O anı kımız onda kıldı diysenla. Ma anı kımız mında kıldı diysenla. İş kılıp ucu. Yaş kıl koysanla anmam da adam ne?
1: Peki Pakistan'ın tazlığa verdin hapsu sanlı bir kadın bir kadın.
0: O Pakis, Leganda Pakis görüngen bile onu biz gonda görünmeydi kan tutsa.
1: Pakis, Pakis nesim tazla, tol tazla başı ufpurt tutuyor çünkü ben niye?
0: Gilemlerin ufpatı ve tazla.
1: Tolu tazla konur tuydu kan mandak. Mandak kotullar mı çıktı mı?
0: Hoşu sana aldı aslında tol tazla konur tuydu kan kotullardın çı.
1: Kaşkari yol haberi var. Medeniyet yolları koşuyorsun işte yollar avan ki her yer çok nefisenin babası. Evet.
0: Marjan şundak yer gitti de iki gün. Qatıq tayarlıq qoyatqa oxşaydı şunu ola madam elişlağa. A şunda yer ketdim işən sanlar jumış ki qolum kütürəm atdım bir qıl orğın halat iş qımandım bək çarça ketdim mən 2 gün iş qılıb kəgə mehmanla uyum tozluq tək çürəydigan dək tozluq qıtdı mən oylsam
1: mən dedim qo vekan meka taşlaq dəştə 100 gün yaparsa
0: bolar. Ay şu aşında qılımız el inçik yerlərini mo ay şu işçi tatdı iş qapladın tatıp tozlap çarça ketgen xanım qızlar mehmanlardan səmimi hal soraymız çümü.
1: Kolunuzu boynunuzu ısı olam siz ya, götürme kalsınız. Hına yıllı o, tiyancı yolludum şu, Sebo'ta karap manga yolun işte, tinçer canlı olup gitip de, dedi kurbancı.
0: Aksu'da mı karı yolgun da bir yer bakken cümle uçuracak?
1: Aksu'nun karı yolgunu var. Hmm. Körül, şehir giyikin, Karayılığı yazar hep bir karayılığı yazı var. Onun da başka karayılığından anlayıp bakmadım. Aksu'da bir karayılığın varken, Koral'da bir karayılığın var.
0: Ha.
1: Aksu'nun karayılığının çıraylık değil ki. Koral'ın karayılığının pek çıraylık.
0: Gülkamer bir muç uçurulan yolla gidip doğuşunda bir kıl
1: Arlık saklap mangallığa severcem bulaydı. O arlık saklandısı o bir yük maşınısı. Bengo maşını patkıbek arlık saklap duramdı o. Bu etken aldıra vatka vaktada içtik mamısa.
0: Rahmet doktorun o üzü gübeyken tesellisi miyken dedim o mu onu?
1: Arlıkın ondan çok saklam demdi saklandısı ya. Telefon karab.
0: Rəsə telefon qarab turqaldı ki, köpənsə çü telefon qarab turqaldıqdan aşında arlıq saxlab qaldı ki, bolmasa indi onda 3 maşın patqıdak arlıqını qoyub onda tursu bolmaydı qalığını bilidu hər qanda məşu rol tutub atqan şoperlar.
1: Tayır tor taksi bunda uçur yollabdı. Biz ət keçdə yurtqa, yəni ət keçdə yurtqa Qashqa Maralbeşiga qaytmaqçı idiq. Məsələn məşu Ürümçidən tonluğa kirib korluq bağıça arlıqda aram ağıdak ya bamı ya ki tonluğa bir kirgəncə koruldulu çıxıb ondan aram alımız mı? Biz baldırarak menip arlıqta aramağı dek ya bolsa aram elip mağayıl degen. He a ayaqsız bolduğan qadam ses. Oy jek. Hazır çıqıp qaraq o tonul. O tonuldun çıqıpla mı armalmadı sağ şu alqoy aqırlış nimsi va fuçu va. Onundan kin xojinniki fuçusu va. Ya onundan kin
0: Ökmüş tonunun elini 40 yılına oxşayımız da boylapsız da.
1: Yancinniki, yancinniki va. Onundan kin a yaq xojinniki kin nimininki va. Şişinniki. Şişin. Çikoşin, çikşin. Hmm. Şu çikşinge uyad ba. Açar da aramelip masanız buldu. Hem siz ma, haksız buluşun da dep kıvat siz ya. Haksız buldu gavay vaktin baldırk etmeyle dep oyla kap siz de. Açar da aramelip masanız buldu. On oğan çakla mandın körüldü ütüp lan. Masanız tamamen buludu. Andın, yeni bir dediğin gap hem de. Hem de o maral beşi vardı kendisilemez mi? Gel hem de vakt Elik haksız bulduğun vakti doğrulup kalsa onda pek arama hep mamalı. Bunda 50 kilometrede bir arama hep mangalı tutsanlı o. Kaçan bir yerip olsun Maral Beşik'a.
0: Şunu tabup kalı da.
1: Onun üstü geçiyor aşımı. Mesela benim bir vakti ölçerlep manga vakti da. Bir akiliş punkti da yakımsa bir mulazimet rayında bir toktuğun kılam. Helcik vakti gidiyor geçiyor.
0: Şuna oldu.
1: Helicik vakit gedik.
0: O elik cık toxtumaganda qamıl hər bir mülazimət uğrunda bir 5 minutdan 10 minutdan toxtusulu üçün.
1: 10 minut toxtuq olmaydı. 16 cık toxtulub gedən gəl.
0: Aslında toxtulub gedirdi ki şuna olar.
1: Onun üstü bir çıxın bək eşkidə. Boş mülazimət rayonu toxtaş şundan beş mən.
0: Hə, ixtiyar dükan kirk kirk kirk tamsla. Aşağıdakı dükanlar.
1: Mənim kirk etkim yox. O öydü güldüyən o dükan kirk iş qalta o bir mündə moydaqsa götürüb çıxdı. Ey körlə ənə. Ayarlı batusa körlə.
0: Hə.
1: Ne kısı bu ne? Yaymıyorsun dedim.
0: Ama onun üstünde uyardaki nesle açıyor, sırttaki neslerden az zıraktık, bazı farklandı.
1: Ya normal, okşaş bana da. Lekin şunda olsun
0: ha. Azrak farklandayım.
1: Belki ağız kep kitledikken, işki kalta, işki kalta, her konak, ağalı konak. Her çay tuğum.
0: O şey de az
1: tatlı. Her bolka, her tatlı tuturum, aş neslen, aşerin ilip kıram. Ojdak. Öğür çoğunluğun ikini yemem de o. Kızık dersiz ne?
0: Dersiz ne? Yemem de daha. Ha, oyla baksam, oyla baksam, ben maşında kıldıkken ben.
1: Şundan toktuğum gibi, bazı kaçta üç gitti be. Vay üç git kaptı be de lan çıdap durunlar da.
0: Bazı çıdap da olmaydı hem de da sorap mağa başındakilerdim. Ya çok dayımız mı, çüşümüz mü? Da ihtiyaçlar var mı deyip sorap bana kımağınlığa iş var. Şunu olama ahet efendim muşur yollap da silahik şunun bir kızlık işinde bir yereydim. Neyim deydiğinde desem tünö gün öydükilerin elip ürümçük bir nesle ağıl kırgen. Şiyinin aldı taza maşın tosulup işçin püşüp durgan attım. Şunda ah bir şimdi götelsen bir ahrenlik Nisan çürüm maşından şoförü tebessüm bile mankarap külüp koygan attı. Munda qarsa meltkam kelmas mı? Qızını edib meğib tikə uydikilər hamımız görüb şunda qoşub getdik, çıqırışıb, baqırış getdik o şeydə. Opam yaman amraq deyə meltkamğa. Dep şunda dedi. Opam dadam şunda amraq deyə meltkamğa aşağı şunda qoşub getdik dep şunda dedi.
1: Mən məndə təbəssüm külüb mamsam başla. Yəti işmadı. Mən. Qara.
0: Siz mi xil təbəssüm ilə mağsızğı?
1: Yok,
0: öyle kapağını durup ol, dağın bile sırkı çıkandı başkalarını görsünüz. Yaman tebessüm, hoş tebessüm bile bana sızlık
1: edin. Emmisi gülüm emez.
0: Emmisi gülüm.
1: Emmisi gülüm
0: emez. Asas, emmisi gülüm. O emez hem de.
1: Emmisi gülüm emez ben de.
0: Hoş tebessümdüm, tallap kılı sizden hep.
1: Tallap kılmam da, hoş tebessüm külü ve gülüm vardı. O ne, ah kepte. Mevlüt kılım emez mi külü verim?
2: Uğurcudun yol savrı. Sarı işin kuşunu ofis kızı çırak. Bağdın kere yönüştü maşın bekçi.
1: Doğru makul.

0: Qurbanji Sharq aylamidan Chida va Nalu qarab manga yo'nalishda mashinalar ko'p to'silish ba. Qarshi taraf shunda Ravon degan uchurni bu xaljam avatibdi, chimi?
1: Rashida.
2: Soqulib ketish sababidan. Mashinalar deb ketgandim u yerda.
1: Bo'ldi.
0: Ma'qul, ma'qul.
1: Abdukerimka.
3: Yolu süre, her bağlarını durcağlan çarptı, maşını çarptı, vursan yola çocuğum.
0: Makul buldu, rahmet. Ma okşaş, maşıncı, tikücü ustamlardan çoğukur alı sorayım ben. Çarçaş yama iğir, bugün saat 5 bilen turup kiyim tikişini başlayıp ettim. Közürümde lık uyku, başka maşıncı ustamlar, tikücü ustamlar silerden çoğukur alı sorayım ben de. Ma kı ay uçur yollap gittik. Silahı maş, bağıştılıcı, tez tüketsenler buladığan değil mi? Ya, bek, ma iş bir su aldım ma yakında. Qor yog'un bek güzelken, ko'rdingdin qor yog'an haqiqatan güzelken demdi. Men
1: qor yog'un chi?
0: Qor yog'un bek güzelken deydi qo.
1: Chiroylik ya u.
0: Ay chiroylik yaladin, lekin shu chiroylik odamlar chiqdi deb boshina bir gap bo'lsa qarang shu jon.
1: Voy, satirim ba, har satirim ba.
0: Qarab mashina esib qoldim. Tiyanshanchi Jojing dadining oldidan dabaza qarab manga yo'nalishda avtomobillar eng tan ko'p degan uchurni o'z olapandim avatibdi, chimi?
1: Tiyanshan raylı qatnasaq çoğun atıratınki atıratın çoğun bazağı qarap manğa yolun işte avtomobillar diyen hazır dap olduğunuzda. Qashqar şehirden Konya şehrin ayısı geçe manğa yolun işte maşınla bekke 5 çakırım körükte.
0: Maşın yusak bulamdı bu mamdı dap. Yusumuz buldu dike yağmur yok ki ürümçüdü bulsanız çümü. Bizden çoğunlar bügürden dap ma yer şarı şuna uçur yolla koyup duğu.
3: Eşir yer şey gibi yakşı bu.
1: Yakşı.
3: Aksın çıkar yoğundu 5 yüzler deniz süren vurdu yoğundu.
0: Qar yozib, bek chiroyli qilib qo'yganlar. Ha bizni Oqsuvdan opadi, unda emas, otaydan 3-4 kun turpanning butun sayohat rayonlarini cho'g'iltib, opam dadamni yomon xo'sh qilyapti. Bu yiltiq sayyoh opirman deb tayyorlab qotdi. Ayolimga ko'p rahmat deb ma Yasinjonchi. Ayol bo'lsa, shunda bo'lsa, ish qilib ayolim opam dadamga baq qildi.
1: O'zining bir maqsad bormi ayolingizningki? Tozi formula tozi tushmaydi.
0: Shu ayolimga baq rahmatim ba debchi.
1: Obdan diqqat qildim.
0: Aqlli ayollar ashinda uludim shu. Erlarning da bir ko'ngli ustiman desa shu yo'ldoshining qarindoshlariga, ota-onalariga bekrak voy qilsa, erlar bek xushuladi. Bek xushuslar u.
1: Shundan bir maqsad bormi deyman xotindan.
0: Boshqa maqsad yo'q. Shu cho'nglarni ashinda bir umdan ko'ray, qaynat qaynanam o'zimning otansi o'xshash, yo'ldoshimni bir xush qilay, bolalarimga ulg'u olay degandu. Mishunaq. Naytis. Tayin oddiy sab Səbiyləcə, fəqət müşündə bir xiyalla ba, inək o.
1: Üzünə tutqalınım, apıratam dancı müncə. Hə?
0: Aşındaq... Nimdaq aşı yaxşı qalla,
1: bir qaldım. Bu, güzəl, normal əməsmi deyəmənə?
0: Vay, müşündə yaxşı, normal əməsmi digidək yaxşı ədəmlə, bəkçik ətrafımızda uşurcan.
1: Kilillə, onda olmaydı qan, bu qanda hop qaldı. Əcəb bir kilinki nə bu? Kilin var diye uyuyu içki etkili aldırıp durduk. Kıçıp bunda tutmadı.
0: Nerede keken kilin de demem siyasın canım.
1: Kobo kilin. Okşumaydı kobo kilinle.
0: Sayılı şimal yönü işte sucu ölü körükünün asıda koşumçul. Bek eğer tosluk etip de asastık yol mu boş gelmep de. Dep uçarı bir yerip de. Cuma.
1: Bu programımız ne ama şu. Ah Mervahit un zavutunu kollab kilip atkan istimalçılığa minnettarlık bulduruş. Ve istimalçılarının sağlamlığı için devamlılık tırışıp atkan. Ah Mervahit un zavutu alayı talep kan. Anı programımızda.
0: Şuna kıgan ha.
1: Namı kulaktan kulakı yetken pulunuzla tecaydıgan Molly Girin Abdullarımızın Abdumobil Klubi paletimizde. Bah mükafatları bilen. Andım bu Şincan'lık en isil temizde çürüşük paletimizde. Sertem, Kroren, Kaligüçü, Gürkansı. Ma o ürümçülük orne. Davan şimal yolu. Fort Ötöz Tükünük Udol'da. Aksu'da Seyfu Gonçan'da. Aksu'dikiler kıl bil kadınlar ya Seyfu Gonçan'da. Sertem Kroren, Kaligüçü, Gürkansı.
0: Seyfu Gonçan'da benim kalam kuyu itipsike aşı. Şundak birinci bab Seyfu Gonçan'da bir isim kildiğim bu kaptı.
1: Seyfu Gonçan'da.
0: Verip size. Ma Kaşkanik'in de ağam da Kaşkanik oranın da ağam.
1: Şinhua kitap kansına yiyin de.
0: Şinhua kitap kansına yiyin de. Korulduk oranı kayada.
1: Dabazada.
0: Dabazada. Yeni nen dedi, yeni bir neçi yeni deyken tol. Hongkongshan yolda maşınlar intahin köptüge uçuruna ablet taksiye evetipti. Cuma rahmetsizge. Ama ümçik takta onunla Beijing yolu karap mağa yolun işte maşınlar köptüge uçuruna abdüveli evetipti. İhtipak yolu silahının idara karap mağa yolun işte maşınlar cıktıge uçuruna aldırış evetipti. Cuma rahmetsizge. Şuna ola minin uçurumla okumam silahı acaba?
1: Okuymaz.
0: Olmaz. Nimin okuymaz?

0: Nasib bop kaldı. Nakşit vakırvasa adam şunda kepiyat yakışını kaldı şunda vakırıp çakırvasa. Ecep yakışı issun bu hava diyen uçurulakken komşu hava
1: Başka
0: uçurulan
1: gepken.
0: okuyumuz hem de.
1: Hey bu kızık işçi mi bu yağmur bilen bu tin çarçanga kırıp çıkıdığa yerdeki otomatik içilip bulan işinin ne münasebeti var değil mi? Hazır bir tin çarçan kırsam test içilip atattı. Çıkanma yaman testi çıktım zaten. Soğuk içip gettim o ışıklıp. Götürülmeye kaldı ki hedef ne bu kanada onu ki.
0: Onu havara yüle siz özünüz bağlı yapsız ko.
1: Ömçü tahtı onunla ama Beycanlı o karap manga yönlü işte Abdümabullah sel köptü yapışırın Abdüveli'ye verip de. Andı yeni karsak ittifak yolu he ittifak yolu he muşu silahının idareki karap manga yönelik işte maçınlığa ceye yıktaydı aldıraş. Kayak den, işkil tarafın kegil buldu diye aldıraş. Tiyanşar aylık katan sak çoğun atıratın ki karış tarafı maçınlığa sel ceye yıktaydı. Buldu rahmet. Andı menü çoruğunuz.
2: Kuşurum ne kırdım lan bu ha?
1: Çentiyen bu kuali
0: Ködük
1: sevmen mey.
0: ködük kuşurumuz ne?
1: Meydun işi. Hu. Lagun malı saran. deydi.
0: Ha, o ne? Siz çak çak
1: Hayır şu
0: bildiğiniz
1: yeşil
0: mi?
1: şu
0: Tozu
1: bizim oğlu.
0: bilemedik
1: E 30 bin köp buldum iyi gidemeye kaşifet geldim ne? Pek adli tıllap koyup duğa. Şimdi 30 bin köp
0: Yandın
1: kaşifet
0: kendin kayışınız mı tazı doğru emez ko bu.
1: Şimdi o diyor çö sıkım var. Çoğun ku, kiyen çoğun, çöğün bu. Adı onu vur Audi maşınısı var diye. Şuna ona maşınısını cicivettim dedi. Yerini geç
0: Ya
1: ama.
0: eyneklerini.
1: Eyneklerine.
0: Sel açığınız kes uzun uzun sel kontrol kılamaydıgan. Bu kaldınız mı he?
1: Gani de o
0: Menü.
1: söz.
0: Şak şak kıptıydınız akşam bu gap ne he?
1: Yok kıptı cümamış işte.
0: Ha?
1: Kıptı. Neymiş kıptı de ben anlaştığa bak. Şuna ola 30 bin kapıl ne? İyir gideme kaçtı bitip giyen. Şuna ola iyir tazdılılsa şuna ola kip iyirinin başınısını birini kıyıttı. Şuna kıva. Oy aşta yaman kutulu bağ değil mi siz? Nima da kubul kılamaysayız.
0: Kıpkısız yankı o?
1: O kar yok. O çıkın çıkır basılı bol değil o. Aşta.
0: Ya o taz doğru emez o. Erkanç açık kessin o. Sen akıl bilen kontrol kılış gerek o açık ne?
1: Yalık bir kinovatı koyduk. Şimdi sarı yalmıttı, ne bitti? Oşnak ki ula.
0: Kanda ula okşaydım da kımala.
1: Birbirin tutamı üstelsin üstürdü cümle mala.
0: Ama menü sel açığınız kontrol kılamaydı ama bu kapısı açığınız kes cümle.
1: Nenca o tiyin çoçan. Maya da hazır yağmur yağmatı cümle adep. Bir bulla uçur yollap da makul. Öliyette. Öliyette.
3: Dayı kısam patın kendim.
1: Ha, bu da ondak ne kıpaksın da, kandakı bitirdik ya. Uy, belki yaman ki değil mi o? Ondak.

0: Nim tayyorliqlar qilman demoqchiman?
1: Nechilik vaqt ketdi?
0: Demoqchiman. Qanda demoqcha? Qas yo'llar bilan mangman demoqchiman ya.
1: Nimish qilsiz andin siz?
0: Ha.
1: Bijabchiq vaqtingiz bor ekan. Ko'rgazma yo'llar tarafda yomg'ir simsim yig'ib ketdi. Abzamatjonning ovchi bor ekan ha bu ha.
0: Nabija mana uchur yollab tatdigan mashina deb o'ng'a keldigan yo'l to'silib ketibdi-kan. Asta o'chirib saqlab mengavatsak tuyuqsiz bir mashina Civic mashina qistab kirdi. Buni men yo'l bermadim. Shuna bilan tubtuz yo'lga chiqqan vaqtda yenimdan asta o'tib tez mengavatgan holatda jiddiy tormozgan edi, tas qoldim soqiyotgan qaranglar. Agar mush ahvolda men soqib yetib qalsam, qanday bir taraf bo'ladi? Mashina nomerini yo'llamadim hozircha, lekin men rasm tatib oldim.
1: Tepkan ne dedi?
0: Tepkan ne dedi?
1: Onu ağıldığa yolda.
0: Ha, asta paydı saklab mengavatsa, şunu olan bir kıstap kırptı, sevik maşına. Şunu olan yol vermepti ne biycan?
1: Yol vermeyen dikin. Bir şey yol yordu kadim hemen.
0: Şunu olan tüp düz yolu çıkan vakitte yindin asta ötüp asivik. Tez mengavatka halette ciddi tormuzlap mı ne biycan tas kap sokuyat gile. Şunu açık gelmem de ben ne biycan dikin ki açık kildi hem de. Şunu olan ne? Karab duram ama kastan kovatıdım ma depti aşiyat bir şey kıstılıp etken dikin. Men soqib yetib qalsam mani deb ayadim tilida. Qanday qilamiz ani? Nomer taqsini yo'llamadim men. Qanday qilaman? Mening xato bo'lmadimi? Qanday bo'ldi buni bunday qilgan holatda deb
1: shunday. Qasdlik bo'lsa, qarshi tarafningki bo'ldi. Lekin qasdlikni siz isbotlab bera olasiz degan bir masala lozim edi. Agar ham qasdlikni isbotlab bera olib qilib qalsangiz, qarshi tarafga 100% otib qo'ydigan ish bo'ldi. Qasdan mitaq voqea sodir qilgan deb. Agar qasdan bo'lmay oldida bir narsa chiqqan Oldu dedi ki maşının turmuzlap şu memnun turmuzludum de dep kayıp kalsa ne vardı? Bu hafta sizden oldu şu. Bir hater Allah saklama kan dep. Müştah oldu. Bu yerde ispat asas buldu.
0: Şunu daha buldu de. Şu elki yol beğen mi gidiğinizden uyak kapılıp üzü içeceğim de yol beğen bulduğun nime dep. Şu yol beğen mi gidiğinizden bana emisi dep.
1: Ay Şizan'a tuncu katım çıkışı olsa zapas oksigenle çıkarak eyvası buldu cuma. Bu mısın oksigen yetişmeye yani, yıkılıkamışsan dedi cuma. Anlavat kanalı 174 Katna Senet Radyosu'nun
0: Ettigelik yollarınızı bir Semra programısı
1: Mən Uşurcan Xızır
0: Mən Ruşen Gülbasit
1: Programımız demiş Ahmer Vahit Unzaltını kollab kilovatka istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçılığının sağlamlığı için devamlıq tırşıvatkan Ahmer Vahit Zavuti Allah'ı talep kılığa Ahmer Vahit'nin ulları Ahmer Vahit'nin ki görüşleri Ahmer Vahit'nin açısulları Ahmer Vahit organik görüşleri ben de Müş namı kulaktan kulak yetken pulunuzda tecaydıgan molli girin aptalları bizden Abdomobil Kulubi faaliyetimiz katlaşkan mukafat buyumlarım var. Anı Şincan'daki en isiltemizde yürüyüş faaliyetimizde Sertem Kroren Kaligüç Ögürhan'sı katlaşkan. Şuna
0: kıvana Sertem Kroren Ögürleri.
1: Ürümçü Lopnur Yokurtarak Taşoğlu'nunki Ürümçü yönelişi 44 kilometrdin. Yine G07711'ninki. Kuruluş kılıç sebebinin yolunu takap bağırlık maşılla Huşa ve Akkeliş Ponkutu'da devlet yolu Arıyalıyor ha Godavga Ürümçü yönünüşüge düşüp menvatı da Yol tar katına çekimi köp şopurdu sanınki Bir hatalık alay dikkat Meyen içine Maşını yandımay meyen içine ümit kılım Eğit yapıyorlar size Bugün eğit kısa Andın buldu
0: Eğit
1: geçti açıdı onu
0: Ekber Şizan Gormen digin Abdüsalam Ekber'e
1: O ne biz bilmediğimiz cuma o ne
0: Onu anmazsınız alan diye
1: Ben okumadım Abiyancan, Tonşuncan Şunu yap mağam diken mağdı Aa şunu Meyen pakkallar olsa mı? Şizan motosiklet meyen pakkallar olsa Ben batıyamda disep telefon numaralarını kaldırıp koysanlar biz mağa Abdüsalam gibi evet pesek Abdüsalam size telefon kısa bir vaktan laba vakti da
0: Hazır teyya Bir meslet verip koysanlar tutken Motoyla barımız adı dep Üzünüz yalgız bağmazsınız mı da bir Neçenle topu paramızla Ya şunda bir et nimle bakken o
1: Moto etirti
0: Moto etirti bulup Mağ diken o zira Aşında barıdığım bir iş mi şunu sorabdı da?
2: Yaşasınlar, yaşasınlar, yaşasınlar. Ama şu bir mesele soracağım ben. Şu maşin koyan kanunsuz garsonlu kanunlu kıl bulur mu?
1: Baştakımı sual soracağım. Edem kesiniz de siz. Serdar Can. Sual sor, bulam da Röjen Gül.
0: Nim dedi?
1: Ma o, kanunsuz özgertip kuyu ağan gaz değil mi? Kanunluğu özgertip atsam depaşta deydi. Kanunluğu özgertip atsam depaşta deydi.

0: Мен айтчу, алар ойномас эмне аяда?
1: Амсы кужек деген эмне?
0: Башка нерсеми ки?
1: Тапирна кужек эмне? Şarkı bacağı yolur da tosluş ba diyen şarkı bacağı yolur tosluş ba diyen buldum haklı
0: rahmet. Ba Abdurrahman efendim evet keş kulcuğumağın diken karan. Şu anda ma miyefe ma yolla ayaksız bulduğun vakit ülgürmem mi? Kanda mansan bulduğu şu cemman bir vakit belgelep yerim ben şu vakitten özlüm ağaya deydim.
1: Muşu Ürümçü'den Yokursayt taş yolu çık mansan neçilik vakitin ki ne akıl iş punktu var da. Birinci akıl iş punktu da o kart kağaz yürüdü oldu ya kağaz yürüdü o. Анда пул алдыган акыл иш пункты канчалык вакыттан кийин барды ашын эсептеп, шунчалык вакыт бурун мамам сиз айткачта, мисалы 3 сааттан кийин барды ашып кеп калса, 10 10 улушту 3 саат бурун менен. 2 саатта бир жетип барды ашып кеп калса, 10 улуштун 2 саат бурун менен, 12 улушту, 12 улушту 2 саат бурун менен. Ашта мамамды 12 я, 12 улуштун 2 саат бурун. Кер саат 12 улуштун. Бурун менен, ха. Элекке Жүрбөдөй кокугаларды той доору деп берди гадемде кунда кыякмаган оно. Доору деп.
0: Махсус спрейлашны деп
1: берди. Сат эмес деп. Сат эмес деп. Доору деп башкал деп. Ажгетно дейди, башка кылмайды. А махсус бир адам у асас кимин дейди, а шу улама доору. Рас. Э, деген жерин баго,
0: шону деп. Доору бир гек кып болуп кейиндин күлүп коюп аткандай бир иш кой мо?
1: Мына мына мына мына болду. Доору деп деп кетем. Доо, дикет кылсыз каршы деп деген. Рас деп каялыр ба мында. Шаң янже, чахын жүп айдым немде да? Не да? Шашын. Немде да?
0: Немде да?
1: Бирин деле кайыр ба.
0: Капчили күрсүскө, мен бек дикет кылмаптым ай аларга.
1: Көрмөйм деп
0: кини. Мен кушмал жол тослушпа деген жерде сеп.
1: Кини кыпсам не кылмам да? Сиз аш кайны тус коймай аш аш кеп
0: деп. Аш кеп деп бирдиң, а? Сүрөт эпендим мен учурунуз тапшырып алдык. Азыр мен силерди оюндан көрүп атма демекчи азыр да. Evet koyuptum daha çok süper.
1: Evet Merge.
2: Salandırma yapıyor işte çok her gün işte ama doğası karışmasa tutamazsınlar bir tek ülke bu bozuk minik için. Allah sözü 50 kilometre zamanı gıca. Hiç ne de çıkartmışa şey gelince. Hatta hiç konfeti yok. Biraz çıkıp çıkıp şey hazırlıksın çıkıp bata.
1: Kaç çıkartmaydı kolcuklu vardı ki?
2: Yok bilendik.
1: Töyüz kilometre yok mu?
2: Ben bana adam bu sıra adam var ki. Kolcuklu.
0: Hey anlama temburum uşucan yaman soraptım ha sualını köme kaptık Ürümçü'den turpan beri için galibiyet tonuldun ütkül bulamdı mina aç tonuldun bir ütüp onda turpalla bağım battı dedi şimdi değil.
1: Ha ondan masınız mı buldu alıkin bek bek aylık edeceğiz. Kucak vakti ek vakti tem ki Ürümçü'den.
0: Turpan kabakça.
1: Ha mesela galibiyet tonuldu ütüp siz. Alguydu çöp alguyunun yolu arkalık 90 kilo 90'dan Andın kesiniz buldu Turpan'a.
0: Mesela Ürümçü'den çıkıp o tonelden ütüklü Turpan'a ondak paramayız.
1: Onun da mındak lan siz çok aran. Ürümçü'den çıkıp lan paran. Olguydu çöp siz çö. Olguydu kayıt kip lan yine Ürümçü'ge. Ondak Turpan kesiniz de işte gerek verip olsuz. Ürümçü'den çıkıp galibiyet tonelden ütüp. Aşağıdın diyavdu kılmayı var. Ya olmasa galibiyet olguy akıl iş punktundan çıkıp lan. Şu yerin diye otokulunda yokur sayıda şöyle çıkıp beni kayıtıp ürünçü girkesi şu an galibiyet onun iki katı bana demez mi? O yerden andığımda turpan mamamda aşağıdan bir körü öyle uyu olsa.
0: Hem öyle.
1: Ama nasıl soğandık. Bunda kımana yoldu maç bir maçın olsun sen az mağansın deyip oyla atamam ben. Boş
0: vakit görün ha diyendeki.
1: Başka vakitte. Başka vakitte yakla kuram. Ayaksız vakitte de mamaksı de.
0: Huanhılı John Yuan'ın aldı da maşallah köp tosluşpa dedi. Yol sen yalsın uçur ya. Ay Nur deydi, Nur keçi mi sizden deki nasıl bayık bay nim dedi?
1: Nur şu.
0: Cücek dedi mi?
1: Ucmek deydi o.
0: Ucmek dedi ya. Ay Nur şu keçi.
1: Nur mu ki? He şu Nur. Nur bek yakışık o, belinin, kolunun hareketini mi dek? Fikirtip oynaydı kanka. Andın yeni karsak, Rızvan Gül Hanım mı bir tuzluk yetken böyle işte turp kaptık. Kayısı böyle ki gelgini bilenmeye kaldık. Ma Şakırcan telefon numaranızı depesem ma telefon numaranı depese kılmamdı bana 230 50 kişi girmiş ki.
0: Bir vapta ya ki. Şuna ola ma çalayanı aldı da keyni kapotuna içip durgan töt maşına hazır aşağı tertip saldı dep. Çor yollap da cümo. Hem kar gelem yüş orundakiler körüp de hazır. Hem de ma keyni kapotuna içip durgalla mı şu rüydanı aldı da mı turvalısıyla ki. Adem cıktırsa deydim ben. Mehsus bürküyor aşındak. Paranlış baktım daha üşüce.
1: Aşılavlanma?
0: Ha.
1: Yağalı gettim
0: ben. Rast maşinasını çıkıp paranlaştım ben.
1: Nemiş kapatın içi
0: yoksa. Nemiş kapatın içi durulasılar.
1: Operatçı da. Desem,

0: aparat şu kalemiz neydi? Ha, adı tatmam da mı ya da aparatı? Sen bir tane aldım. İki aparat var ki. Tatıdım ve ettiğin çüştüm deydim. Ettiğin bir şey aparat düşüp kalan yüz koy cerimanem bağırdı. Bu ettiğin yüz koy cerimanı çöp yeni bir şey turuvapsız oldu. Sen kanda kılma adam bir şey çıktırsa.
1: Bazen bir şey tutsa değil mi?
0: Bazen bir şey tutsa adam toktumayı çıkıp düşüp durduğun tutsa deyip. Ettiğin kancılık pul 60 koy pul deyip 100 koy ayağı düşüptü de. Bu erzim demişsin de kısana desem.
1: Erzi dedim de.
0: Gekmayı külüp oturdu. Radyo anlamsız desem anlamayı mı dedi?
1: He.
0: Radyo anlamayı mı dedi dedici mi?
1: He.
0: Anlamayı mı? Adette neymiş kılıç desem. Telefon oynayıp doyun şu ağlı kılıp. Ben de şıkkın hak görüp başında bana mı? Radyo anlığı da anlamdım. Nimba deyip bunu da gekil dedici mi?
1: He. Demek belki yoğunup gitmişsiniz buldu diyen gap bak.
0: He he. Siz aşına demek istedim bana.
1: Bu katı bu aşta onun ki kanımış konda durduğun ne bilmez asas.
0: Şunu olas onda tutsuz bulmaydı. Onda turma.
1: Nemiş kubi şanı içip aldığın ne amda asasen bildi.
0: He şunu olan.
1: Ondan şu katın sahsalarımız tertip sahsa amış tak bulduğun gap gen amda.
0: Turma ama bunda da
1: yerler. Yüzümüzü sorsak bulmam da iyi.
0: Şu turvasanla bek inkası çok kötüdü. Bulup ama şimdi Çinyan'da şunun kendi işçiliğinin kırdıklarının inkası bek güçlük. Bir şey yolunu tosup turvaldı da bunda buludu. Desem tuğra tuğra o diginans tuğra dimsimi bir şey kırdıklarını rast uyan turvasak. Ulanın yol uzrap gittik ya.
1: Bildi ya.
0: Ulanın kızın tuğra dedi hemen bildi. Yaş bir balık yaş hemen bildi ki.
1: Peki ben pul tapınsam bu musa depo dedi.
0: Külüp durdu ama mal yok ama şimdi tuğ musa kımdı. O işine durdu.
2: Ateşkâdı yol havram ateşkâda. Yağmur beş kütkörde yolu mangalla gel alır meren menlo köprü sanma.
1: Oldu. Dondalyan tarafla yollar avan kedi kavuşur ne rişte verip de. Saudiyelerden bir avazı kuşur bakaya mancık bu. Gep. Oy da şunun ulanına beşi var mı teke? Unne tapamayız. Hopla.
0: Nebice aşında kısanız buldu. Navada ispatlarınız toluk bozucu. Şu kanunu tüzüm şahansı kapatsanız buldu.
1: Bak kulcuğum aldık Allah. Töz saat burun mansı boliverdi. Cuma dedi cuma. Töz saat burun mansı Allah şu. Pul töyledi gayege. Töz saat dinkin barışla dedi. 12 gün töt nasıl kanca oldu?
0: 12 gün töt nasıl 8 kanmamdı.
1: O keşti üstün şüphül mansı oldu kankam sen.
0: Ha?
1: Sertem Kıroren'in ki aksudu. Seyfu Guançan'da aksudu korne. Sertem Kıroren'in şunçuk ola devasa hazır çık bulamıyorum.
0: Ay andın çok hadırdık dostlarım da bugün ayet iş gün ma normal hizmet. Kesip icirdik anıştıranlar bulsa aptımı bulanların yıllık da iki düş parağını almış duruş yok diye maçlananların kimi şu boyan kılıdığa vakitleri tuş bırakan bulsa muş iş gününü kıvılınla. Hem de 5 gün demalıdığa iş bağ uyunlar su toklarını yiyip koyunlar diyen de kişiler bulsa hem de vaktada bugün iş gün kovasanlar buldu kesip icirdiğe bu işler. Hem de boyan kılıç doğru kese molligren aptollarının kışık bir hep doğru ha şeyde.
1: Bir köştüp maşını.
0: Köştüp maşını ama seferki çıkıdığı anlık uçturumuzu basanlar çö. Maşını aksanlar buldu.
1: Molligren'i basanlar buldu.
0: Mav.
1: Köştüp.
0: Kar yürek.
1: Ferah bilen buldu.
3: Yürüncünün divası o zaman çakmış şofizden nasıl da. Brençası seren trafikçi ya. Abörtan ölemi usulmangan. Kişkinti gozgo kim bayanday.
1: Sayran kulak çok tane bu.
3: Ay yürüncünün divası gozgo. Gözgü seyren terapi foğutu gülüştün şu. İkizden çıkıyor şu kudu.
1: Töz saat vakti geldi dene. Ola töz saat burun mas bulduken kua. Olcu da yol kavrayım ha. Şerki Mehal'ın yolu ravan kerdi yavuştun Akkep'te haberdi.
0: Ama Abdurrahman Efendi'nin yama açık yaptı. Cuma Asman'da neyim çüşü atkındı? Yoldu mangallar emez. Öyde oldu ağırlar bilimiz. Şu an yamgur çüşü atıldı. Dimgen bulsanlar. Bilimiz biz yamgur çüşü atkındı. Neyim dev yerisler yamgur yavattı dep. Şundan açığım geldi.
1: Kim o?
0: Abdurrahman efendim açığı kapattı.
1: Oy kerkehli bir adam kesin Abdurrahman. Yağmur yağsın yağmur yağ demeyim siz biz mi? Ürümçü yağ dik ya. Depla başta koyam dokmağım sen.
0: Ama dimse kumaydı ama hava rayını bazıları öyde oturup bilemeydi. Açılar olup kalıdı. Mesela yağmur yağdı mı?
1: Mesela ama yurt yurtların anlavat kalla badaya bazı mı o radyo ne? Kaçkaat yağmur yağdı da neymiş kaplaysız? Yağmur yağdı da şu o. Yağmur yağdı dep ketken ne dep. Bizim bir kaşık kaşık adı edip demek için ki ya.
0: He bizim bildiğin tutsak o bildiğin için. Neyim de bir yağmur yağıtkın değilsinler. Hem rava, onda deyseniz hem bu yolların ravalığın bilimiz neyim de ev yeri de. Yollar tosulduğun tutsak onu neymiş kıldı dep. Dep ama onda deyseniz bulu demdi. Çö uçundan kendini.
1: Kızsın. Ne çeş kırdın ha? Yeni azırak çoğunsuz neyim bu kitap size. Abdülkün de bir takıp
0: çizimde bir adamı kalan mı? Çoğun çoğun geplen kısanlanmamdı da oylaydı kalkışaydı mesela. O yamur yığa atıdı, şamal çıkı atıdı digen geplen demeyi mi? Bir yoğan yoğan mı? Bir geplen kısanla biz bunda oturup bunda bir bilimlik bunda halet anlısak da oylaydı Allah bakken cem de vezide.
1: Mesela Tarık Haltı Koçlarının uçurlarını versin cirip gidi damış kaçın da kimmiş radyo demdi.
0: Mesela yizladaki bir kısım yollarını uçurunu versin mi? Belki hapılap kalıdım. Ançımınç kızık kek kısak mı? Mala kuruk kek kıldı da hapılap kaldı Allah buluşu mümkün hem de. Kanda gap dese
1: bizde daha

0: ay mavu ürümçinin xotengi mağay degen mə saat neçə ətrafıda mağsam çıx gittim mən dəb ma 2-3 anlıq üçümüz aşında sorab dikəm də xotengi mağdıq Allah bayatnan yaqı dəpədiniz
1: ə? Dəpədim
0: ə? Hə
1: nəyə mağdıqa xotengi mağdıqa? Xotengi nə bubdu?
0: Qançıdı mağmə dəb sorab dəb dəmisi
1: 18 9 10 11 12 9 da mas oldu ki.
0: 9 ile
1: mi? 10, 11, 12. 3 saat burun çoğu. 12'den 3 saat burun masalı ne kaşı koruldu ki akıl işbunki doğrusu.
0: Nemir taraf aptap çıktı da bekli ki ben.
1: Onda kuruk yakımanı o yaştan gelmek lafsız.
2: Sana ne koşuz gerçekten Singil'de yol haberi bir ayağım. Bir şey çalışım özden sayıyor otuştu. Mazer ben bu Singil'den de bir taraf var ne? Bana ne? Ayolla interavankini.
1: Buldum akıl. Ben siz.
0: Hey, aldığımızdaki 5 günlük demirlişte yokur sıradık taşıyalım. Hemiz haksız mı? Yakem atı yanışan galibiyatı onuldu da haksız mı? Başka yerler haklık mı? Kandak deyip Turguncan. Şimdi an içindeki yokur sıradık taşıyalım hemiz haksız mı? Turguncan.
1: Turguncan siz mi iş kalıp bayan sualdın azıraklı mı da sualcı mı? Mavo sual.
0: Hey, ma sual.
1: Bayan melik maşının gazının sualını sorduk o. Şunu da sen de yakışı sual mavo. Bu tiyançan galibiyatı onuldu da haksız mı? Kağın haklık mı? Degen kandak yapayımdı bu. İşte
0: ya ütken bir mezgil de destek içilgan vakitlerde şimdi haksız karşılan bul demez mi Turguncu?
1: Hakan şunda kovasım Turguncu hazırmış tak sual sor bulam da.
0: Ay muad, hemşire sualların sorulması gelen tolu niye kımaga?
1: Abdurrahman ka magipanız anlap kaldığımız tam bu üstücü mü? Bayam ki yağmur yağdığı tiyerikke akımez.
3: Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün eğzidiki 6 metr 30 cm. İki qavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqdın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565. 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün eğzidiki 6 metr 30 cm. İki qavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqdın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
0: Dada, yeniden sitü ağan 5 yıllık telefonunuz peyziken o. İkranı mı çönken?
4: Elbette. Şincan Telegraf Şirketi'nin devletinin 4 yıl tuluklumuzdun behraman bulup 5000 yuandın artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numara pulu hesapıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
0: Telefon almıştırmakçı bulsanız Şincan Telegrafını tallan. Ezan hem köngüldükinek telefon seti alalaysız. Ailedikileriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip mesele sorap becer verin.
5: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarının işlenen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiyeti hukukuna erişken Arman kuvvet halkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız Arman kuvvet halkının için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, arman kuvvet talkını. Patent numarı ZL-2021-11-3047-6.
6: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
7: Solution Update'ın 6.0 Plus nusukasının haber sahipsiz

0: Aytildi.
1: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchurlar nopozliq chandiriladi.
0: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida uchuriladi.
1: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashlaringiz tugitiladi.
0: Ishga o'rinlashtirish mulozimtida savollarga javob beriladi.
1: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
0: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizda ko'ra olasiz.
2: Slow shooting aptitoli 6.0 plus nusxasining ham turkilik sinema mazmunlari sarxil.
3: Mukofotliq chekda atish, bilet tashlash, talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
2: Yo'qlimidan o'tsangiz Körsünüz, məzmun əvəzsiniz, cuqlanma numurqa erişsiniz. Yaxşı soğatlarqa almaşdır alaysınız.
3: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nusqısının AI aqıl icadiyyəti çəksiz. Yep yeni aqıl taratqı torqı çıxırıldı.
1: Şəhəsi, siz bir yardımlaşıb icadiyy məzmunlarını çıxırıb yerdi. Yazıqını közü yumub aşqıca sürətki aylandır alaysınız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysınız.
3: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asanlı qozğıtıdı.
2: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nusqısıda xalqan çıtallab əndisiz mal setvəl alaysınız.
0: Çincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bivast görsətib Çincanın olaylı məsulatlarını satıdı.
2: Mezellik tamamla yeni meyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
0: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rendarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Slow Shooting Aptitali'ni çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

0: Yuhuzsuz o ne?
1: Yuhuzon
0: Kanda
1: andı
0: kılma
1: onu.
0: onu sonsuz.
1: Ha.
0: O Abdurrahman kamı kızık ya. Turgunluğu doğru dedi.
1: Yılkı nimiş ki yağmur yağdı dep dep yesle dep
0: Gel
1: açık kegen Abdurrahman kamçı.
0: Turgunluğu doğru dedi lan
1: Ha,
0: gel bana.
1: doğru
0: Uşlar
1: dedi.
2: kızır ağa balık kalırsa başlığa katır doğmamda değil mi? Ya cıkılan uşlar kalırsa katır bıçak.
1: Ona dediğinin ağzından doğru dep atkalla ba. Aşı oldu ne kazı olmamdı dep. Şuna olan nimde yani bir anlıgıçımız.
0: Yaktırıp anlayma Kaşkadı yağmur kuydu kuyup lateci bugün ertə hava gül qanda oldu ki Kaşkadı. Kaşkadı bugün hava bulutlu temperatura 14'ten 22 Celsius'a gradus qıca. Yağmurum obda yağıp itip daha Kaşkadı ha.
1: Yağmur abıp da ama aldık küllerdi. Pek topu çan op ketken.
0: Olcu da var be güzel cuma. Uçukluğunu bilmez. Dep hapı mağlayın acıma. Hemen dep koydum. Dep sadece dep çırıyorlar bu da. Kapılmaydı kapılmaydı.
1: Kapılmaydı ama biz çakçak davatkan işler.
2: Yolcuda ama yollar hemen şimdi. Kaz doğru işte aslı.
0: Neden?
1: Kaz, ha kaz doğru olatı deydi aslime. Yürekte otura saldı. Muhabbet kit. Talep kupakam silahı. Şinfulu tenterebiye yolu yollaşının da revan diye uçurun. Alim şan yuva eve tuttu. Oy, haksız Turgun Can. Emiye haksız. Maşımış Turgun Can'a cevap verip olamadım ben.
0: Şincan he ma. Abdonum Rayın dairesi dedi. Şincan dedi ki mayo kurset taşırlardında.
1: Turgun Can kanda kısak şindigandı?
0: Kanda kısa mı? Şıkılıp bu... Ukmadım Turgun Can. Çüyemeydi kanda yakıp durdu.
1: Aşağıda hak birim de turuasınız. Haksız öt yoldun öt bol de haksız. Ben pul tol ettim de. Şimdi alo güzel yollar avan kendiydi cuma.
0: Bugün başını bir teşhir tıp teşhir çıkıldı. Bunu Abdullah almıştırıp kilerken et etken de. Namı kulaktan kulak etken pulunuzu tecih eden bol yıkırın bez. Ha, beğenmesek mi yüzünüz bir yer almıştırıp kilin ha? 13, 5, 9, 75, 75. Ha, telefon numarası
1: şu. Bizim o tayin yok cuma uyuşuracağım. Bu kapat bir yerimiz de bana 5 minut vakit kaptı.
0: Ülgenmeydim de. Şimali ve güzel yollar yollar avan ki hadi gavuşçanı Mehmet Tursun evet tuttu.
1: Tabazanın aldık yollar avan diye gavuşçanı aldı reşe evet tuttu cuma. Ürümcünün aksuğu mamak çıktım yolunun ahval kandak tep enderin anladısı. Yakşı.
0: Proşen gül adamını kürüp durup avazlığımı anlısa buldu. Uşur canlık avazlığını anlısa buldu dedi. İşte uçur Mehmet Tuğ.
1: Ildan Erdoğan'a şöyle dedi.
0: Hop de. Nur. Memnun ve benim. Bağdı.
2: Nur. Zavgarı bir yerde yağ yollarımı koşuyor.
0: Oldu makul.
1: Ya erlerini bana set tap koysun belki onu kemeydi bildi çöl de anaydı baba. Ay Allah'ın alı ki onda set demen lazım mı? Belki onu kek tutu.
0: Yani bu yaş gelgen çakçı raylı hoğanın impaysi. Abdurim cevap çoğru olsun.
2: Rüyaz yerde de rüyaz yakışı okudurlar yaşıntılar.
0: Rüyaz mı?
2: Kuşu canın zoru için bak. Hı. Erken bir kanı hangi kutu oldu da yolu kavri. Ben güveni öyle. Baykur yolu yakıldın. Hazır aydırın yolu yakıldık aldım yıllarımın.
1: Makul buldu.
0: Oldu makul.
1: Ahmet, git bak görürken asra van koşlanı ya dedip. Aldıra şuna uçur yol yaptım. Hem konda akılım ben, konda akılım ben. O şu 11 numur. Şu iş tartmaydıgan kılıç. İş tartmaydıgan kılıç. Nimdeydi digen, nim digen gepem de.
0: 11 numur.
1: Konda akılım ben de dep dur aldı hem daş.
0: O için numarını tatkızmışsınız bombaydı o. Ondan bu konda akılmışsınız biz konda akılıp verir misin?
2: Onu da anlattım sevriyor. Aydırın dönüyor öyle. Aydırın yolu yazın. Tutları yolu yazın. Karatmağının yolları var.
0: Ah kepte.
2: Olcudan yol kavra 16. otur mektaptan aldık yol koşun işleri var.
0: Makul buldu. Rahmet.
1: Kaçka kere bak doktor kansın aldık yolla koşulan liniyat ravan maşallah sel köptüge uçurun. Bilal doğru taksi evet tuttu. Şokayım koşuldu kendim o Turgun Can'ın pikirge.
0: Aldan kuna vettik tosulup getkerler çoğu açtık.
1: He hem sonra açtık.
0: Kul tölseyim tölye bir müştak bir ravan mansak tepinde var yapken.
1: Mao limon, limon. Siz 13306 arkalık mağdığan poyuzunuz bir sürüştürüydü ha?
0: Normallaştı. Aslında
1: kendi ya, asasya normallaştı.
0: Normal iş buldu o poyuzlar, normal iş buldu. Aa şu günü bir küllam, alık boran çıkan günü bir küllam çak koyganı mı?
1: Ne, siz şudun bir sürüştürüp kan.
2: Haydi yutulam, German bakken, şimdi sizde de bunlar bir bağlantım. Şunda duçu ekilatta. Varsam, Rawan uçurttu mu öyle? Asla. Şimdi iyi günler sana. O acıya koştum.

0: Galibiyet yolları yollar avanka koşuyorsun işte. Aksu baydın yol havre bereyim. Yollar avan havara yakşı. Neydi makul?
1: Galibiyet yolum koşlanı ya der. Avallaştı. Neydi cümle?
0: Kadirlik anlıkçılar. Programımız ne? Mişer ahırlaştırmış. Programı riyasetçileri. Roşengül Bastulen.
1: Uşurcan Kızır.
0: Nöbetçi Muharrir Ramile Ablamet.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Celi Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-002-824.
2: Ece koşak mayda.
3: Çıkın.
4: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televizyon Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun seferinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
5: Kınanla programı başını getti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlanınla bambu.
4: Seferinizde biz sırdaş.
5: Biz sırdaş.
6: Seferinizde biz sırdaş.
7: Bu programını Tianşar ayının Xalıq yolu 55-ci numarığı jalaşkan Jinkang Junyi Doktorxanasının teri keselikleri məxsus bölümü alahide tələb qılğan. Jinkang Junyi Doktorxanasının teri keselikleri məxsus bölümünün orını Ürümçişəri Tianşar ayını Xalıq yolu 55-ci numar Yidu Mihman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-ci qəvətlirdə. Telefon numarı 177-267-80-531. Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarığı jalaşkan Bərikət Açlıq Yağ Zavutu alahide tələb qılğan.
8: Oy, tamakla baş götürmeyle yap gettiniz bu.
9: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti batı durdu se.
8: Kaysa onda tamak iti atı kalıgımını bilirgan siz.
9: Berket unurdu şu. Untigisli Berket nekini ekranında kulukumu ısındır vetken tursanız.
8: Berket, öyünge ilip kep digizliğini yanılı Berket unu.
7: Bu programını Ürümçi şehri Daven yolu Fukan koçisi 31. numarıdaki Eydoğbu Rahat Tenerket ayıgı dükünü alayda talep kılgan. Şip şip şip kılıp ne yapmadınız?
10: Anlasam Ürümçi yeri Dava Yolu Fukan Kötüsü 31. numarada Eydoğbu Rahat Tenerket ayıgı dükünü içilip de. Rahat ayak setvalı edip şip şip şip menşeyem.
7: Eydoğbu Tenerket Rahat ayakları. Telefon 18 6 9 389.

0: Hürmetlik radio anlıqçıla, səpırınızda biz sırdaş programımızda anlaşılan karşalımız, mən Riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadarlik radio anlıqçı dostlar, program məzmularımızını yaxdırıp anlaqaysıla, mən Riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmullarını orunlaştırdıq.
1: Aldı bilən 6 ayının 4 günü saat 24'de dövlət içindeki təyyarmayı bahası tənşilidu. Ürümçidiki Gocun yolu iğzida qatnaşda yeni özgürüş bolduğu qatarlıq uçurlanan təpsilatı diqtanladı boludu.
0: Radio Sayayti sayıbımızda Şincan Qarıcündeki Gül Dengizi qarlıq tağları bilen girelişip, acayip güzel tüskü kirdi digen məzmunlardı sözləb berimiz.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, əndi diqtanla programımızdan təpsili məzmunlarda bolsun. Yaşarma vision supumuz qaraydıqan bolsaq, nurgun yol biletlerdə yanılan maşınlar biraz köpkene, yürüyüş astıken aldı bilen muşu yollarının uçurlarını dostlağı bir yetkizu etten
0: mi? Bol da da. Hazır qaraydıqan bolsaq, Hınan doğulu, yani Beijing doğulu da Hongguangshan yolu qarapanga yönlişte abdumobula köpken, tosluş xili eğirken.
1: Hınan şarkı yolunun koşumcu yoldu mu? Beijing canıbı yoldun Hınan şimal, say şimal yolu gıca, garip şarkı yönüştü mu? Maşınla biraz köp yürüyüş astıken.
0: Onun başka karsak Yongshan kutsi koşumcu yolu, yani Dongarhuan'dan şahı yolu kırapmangan yönüştü mu? Abdumobula biraz köpken.
1: Hongguangshan yolu, Hınan şarkı yoldun Çidavan şarkı kutsi gıca, garip şarkı yönüştü maşınla biraz köp yürüyüş astı.
0: Wuxing beylu koşumcu yolu, yani Wuxing nalundu Wenchuanxi yolu kırapmangan yönüştü mu? Abdumobula biraz köpken.
1: Yeni qaraydıgan bolsaq dostlarımız ma Xuanxe yolu Jongyi doktorxana atrafidagi bölaklarda maşinalar biraz köp lekin başqa günge qaraganda xellam ravan.
0: Yeni qaraydıgan bolsaq mu şu Huizhan Zhongjie yani Chidawan Beiludun Xinan doğulu qarap manga yönlishdimi avtomobila biraz köpken.
1: Longchuan kochisi 2-nji doktorxana Menjanın aldı tarafta Sanshanza qarap manga yönlishda maşinalar biraz köprek yürüyüş asta qarşı yönlishdimi Qızılçıraqta sal ujrat bar lekin alayda tosulgan ahval yok.
0: Longshan kutsi, yani Vayuhan yolu kötürme körükten çıkış eğizden Çidavanlı qarapmağa yönlişte abdumobula köp tosluş bah.
1: Tönceli azırı Vaymao dasanın aldı tarafta Qızılçıraqta sel ücret buluş ehvalı bah. Qağan liniyele asasen Ravan andan Yen'an yolu, Yen'an bağcı aldı. Rüyda qarapmağa yönlişte maşınla biraz köp yürüyüş asta.
0: Onu başkarsak, Sojurdun je koşumçuli, yani Yingchuan yoludan Beijingdan qarapmağa yönlişti mu? Abdumobula biraz köpken.
1: Demek yollarının ahvalı manımı şundaq dostlarımız, abdumobil köp yol biletlerdi manganda teximu dikkat kılgan asaslı menişanların tavsiye kılımıza, könlü bütün ablikimden avazlı kuçur bağınlayılı.
0: Yaxşıma.
1: Rahmet. Veyle veyle isimlik dostumuz, andan badam taksiye, mınlanan salamlarını tapşırıp aldık köptün köp rahmet de. Tayyir iminin uçuruba. Rahmet, meyli işi diyen uçuruba anlayılı.
2: Rüzyatıttık radyo sanatçı, balık anısına ben bulsam, Aksu Baynayısı, Nisman Cebul'dan Aksu Baynayısı, valla yollara var, insanlık radyo içinden salamet olsun, işlerimiz olsun.
1: Rahmet, siz namuşun da bulsun. Tönceye Cuhafen isimlik dostumuz Dukugunlu kaçan etçildi o dapta. Etçildiğe vakitte biz sizge birinci yok haber birimiz.
0: Doğru. Hem de bu havanın ki, hava kilimatının təsiri de onun gibi bitildi o bu adette. Hem şu 6. aylarına oturup o kalamdı ki hem de.
1: Tertür sanaş baskıcığı kırdı edip kayısı günü uçurunu silahı bəduk. Lekin konkret vaxtını yanılam şu cayının avaraya əfalıqa asasən umumyüzlük bahala bekitidi o dostlar. Qadarlik radio anlıqıcı dostlar onda bolsa yol uçurlarını müşüncilik anlayılı. Əmdi diqqətinizlə proqramımızdan təfsili məzmunlarda bolsun.
3: Səbər üstündəki cimcitlik adamı çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruhlu olun.
4: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız bamı? Biz bilən mümlüşünü qalamsız.
5: Əlbəttə.
3: Səbrinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət bəğişləydi. Səbrinizdə biz sırdaş.
4: Səbrinizdə biz sırdaş.
3: Səbrinizdə biz sırdaş.
6: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
7: Oğuy, səbrinizdə biz sırdaş.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, əmdi deyiqtanla tövendiki uçurladı bolsun.
0: 6 ayının 4 günü saat 24'de dövlət işçidiki təyyar may bahası tanışılıdı. 10 xizmət günlük

0: Haydi tostlaşı yok deydi. Ha,
1: Hmm.
0: buldu.
1: Buldu dostlarımız. Andan ma bir dostumuz Bahar'ım isimlik dostumuz. Ben hizmet izleyeyim. Yol dışım Tokçi Erkan'da Çombaza Tok yolları ve Cenk'un işlerini kılalaydı. 10 yıllık hizmet tarihi var. Depto. Müşte bir ihtiyacı var şirketler bulsa. Alaklaşkan bulsanla. Kaşkaş erçidinken bu dostumuz. Kaşkada, muşunda Tokçi, muşunda bir teknik hadımga ihtiyacı var şirketler bulsa. Alaklaşsanla buldu ki 152-76-07 50-36. Eğer ma telefon numarını soraydı Allah bulsa, biz gep kılsanla biz ayırma evet birimize.
0: Doğru.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratkız Sibirlik'te Tianşan'daki bostallıklardan Koyulun Harlık Tağlarıcı sözlügan Cungu Teklimakan'ın ayrılış Halkıra Rally Musabıkısı doğrusunda haber verdi. Kızgın muhabbet bilen kelgüsü yüzünmüş. 2026 yıllık Eypov Cungu Teklimakan'ın ayrılış Halkıra Rally Musabıkısı dağdığılık başlandı.
1: Qadirlik radioanlıqçı dostlar, səpirəngiz bu sırdaş proqramımızı anlavat silab. Bu proqramımızın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarqı caylaşqan Bərkət Aşlıq May Zavudi alaydı tələb qılğan Bərkət Marksidiki un may gürüşlərini elib işlətib bəqinlə dostlar, haqiqətən siləgə yarab qalıdı. Telefon 187-0903-33-37.
2: Programımız yine Ürümçi şehri Davan yolu Fukan kutsuğu çaylaşkan Eydobo rahat enerket ayıqıdıkını alay talep kılgan.
1: Hem de ma ayağını anlıqıcı dostlarımız şunda bir kıl yaktırıp kidiğallıqını bildirip biz göçürlerini yollavadı da yaşar programladı. Mesela Eydobo'da hazır faaliyet kıvıtıptı dostlar Fukan kutsu edise hem de asasen emmeden bildi şunda mı dostlar şuya gibi yerip kırıp körüp hem de bayramla kep kaldı. Bir ayak ilişini oylayıp atan dostlarımız bu yenilik ayakını elip bir sınav pekınla yazdı fakat putun təl etmeydi o deydi o. Bulup mu putudun pırak çıkıp atan dostlarımızın nisbetten neydi? Yaxşı tallaş bulalaydı ki bu ayak. Onun başka Tianşan rayonu Xalık yolu 55. numarığı caylaşkan Cinkan Cungi Doktor Xandısan Teri Kisallikleri Məxsus Bölümü alayda tələb kılgan telefon 177-26-78-05-31 bu oralağı Çin dilimizden rəhmət eytimiz.
2: Rəhmət.
1: Veşen supumuzun Nurgun uçurlar yitip geldi, şu uçurladın mı? Dostlar yet güzeliye.
2: Anwar Can deydi o, kökürek güzellikleri doktor Hans'ın keynedik yolları var deydi.
1: Rahmet, onda busa aldıdınırak, karsak, nur tor taksi Rozcan. Vuyu guançan aldıdı mı? Abdumabula köp. Vuyu guançan demek çıkende.
2: Vuyu.
1: Vuyu guançan, andın Honsen... Xunguanshan körgəz mərkəzinin aldıda abdumabla intayın köp digə uçurunu əvətib dur, köpdün köp rəhmət.
2: Meyli rinşin deydi, 12-ci otura Simot Zavud ətrapıdiki Sanfango yolları qoş liniyə də ravan gən deydi,
1: ə? Amilgül xanım qarşalımız, andın Çöntiyan isimlik dostumuzmı qarşalımız, həm alanamış vaxt xeyirlik bolsun, Xadicə əmmanı çıraylı qoyluları da yaman köğül qoyub baqqan, içilib gətgən çıraylı göllərgə qarab, Bizden radyo programımızın anlığa açmana öyüşlerini kıvıtıp du. Karşalımız Kıyımcan'ın uçur ba.
3: Yürücekte triyatikle kestler yolu kararsın kestler ihbar hamdın. Ben daha boğuşan soğuk yolla şunlar alan tutak uç.
1: Rahmet Nur'un uçur ba anlayılı.
4: Yürücekte triyatikle yaşın kule yolu kararı biri. Yantı yaşın içi fukan koşuların şunlar alanı.
1: Rahmet muşu Hadice Hanım gülleriniz acayip aynıp gitip du. Bunu da bizden bir töhpümüz var deyip karayım.
2: Doğru. Naqşlarını qoyub, biz deyən sizin huzurlandırıb, naqşlarını alıp güllərinizə huzurlanıb.
1: Hə, doğru dedin. Mandakı qara. Muşu gülləgi mu köçəgicə çiraylıq gəp qılıb məyli köçət olsun hər qanda onundı mu həm də bir xil bir canba deyinə bir özgüçlük hayatlıqda. Çiraylıq gəplərini qılıb, müşə tutub qılan deyib çiraylıq sözlər bilan baqqan gül şunda poraklab içildi ki, muşu gülbəqiş təcrübəsi var dostum deyibəgən mənə.
2: Doğru. Əm bu toğurluq məmur bir eləqi köyə yaxşı yen köyəncə təcrübə köyən. Eləqi bu 2 gün

0: Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, anlavatqınınla səbrinizi biz sırdaş programımız bu programımızın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarğa yerləşən Bərkət Açlıq Mayzavuti alayıda tələb qılğan telefon 187-0903-3337.
1: Programımızın Ürümçi şəhəri Davan yolu Fukan Kotsıq yerləşən Aydobu Rahat Hərəkət ayıqı dükünü alayı tələb qılğan.
0: Programımız yenə Tianşa rayonu Xalq yolu 55-ci numarğa yerləşən Cinkan Cungi doktorxanasının teri kəsəllikləri məxsus bölümü alayıda tələb qılğan telefon 177-2676 8-05-31 bu orlağı Çin dilimizden rahmet eydimiz.
1: Rahmet.
0: Hürmetli radyoyanlıkçı dostlar, Veşin Supamızı kega uçurladın. Tursun cevabımız. Mən bacımı davamlıq anlavadı. Mən beni yoklamadın uçur vətmeğla. Mən ba.
1: O bilimiz. Sizden bağlıqınızın Tursun canka.
0: Programlarını kaldamaya anlaydığın anlıqçılarımızdan biri de işinimiz o sizge. Abdülkerim Kan Nofçur'u ba.
2: Nofçur, Harip Bacı Akhulü'yle, Vangcay'dan sakin maşını sel köp.
0: Rahmet. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, növbetçi muharirimiz Ramil Adem hazır bir uçuru evet diye. 2026 yılı 5. ayının 25. günü saat 10.47 minit ötkende. Muşu, Boran'dan kök kıranlık agahlandırı signalı tarıqtılgalıq doğrusu dek uçurken. Bugün kündüzden kicigice. Bortalanın Alashenko şehri. Andan Tarçın deyici şimal kısmı. Tarbıqtay vilayetinin şimali, Altay vilayeti, Qarmay şehri, Ürümçi şehri, Sanji Xuyzu Abdunum oblasti, Turpan şehri, Qumul şehri qatarlıq muşu. Caylanın köp kısım rayonları da 8 bal etrafı da Gərbi şimal ötkünçi borni şamal eğizdir da 9-10 bal ətrafı da boran çıxıdı ikən 30 çakırımlıq şamal eğizi andın mau 100 çakırımlıq şamal eğizi muşu caylada 11 bal ətrafı da boran çıxıdı ikən demək muşu cayladaki dostlarımız və ya ki səpərgi çıxmaqçı boğan dostlarımız yol əhvallarını inıq bilib andın səpərgi çıxışanlarını təvsiyə qılımız dostlar
1: Gülcemile deşme deydi o bana. Ben bu şundak yaktırıp hiç kandak programlarını kaldırmayan lavatı ben deydi.
0: Rahmet, kıyımcanın abazlı kuşur bağınlayılı.
2: Öğrencilikte, priyatikler, kestler, yolu kararlarından kestler, ben daha bu an çabım, başım adımın kapısı olan yollar yıkılavan.
0: Rahmet.
1: Alımcan deydi o hazıra. Kaşkar'dan yolu kuşur, şınka yolları koş liniyedir avan, ama yamgur katkı yıkıvatı da şopur dostlar, ehtiyat bilemem sana deydi.
0: Yağmur yığıbıtdı da bayatın temişib atqan.
1: Qaşqadıma.
0: Ürümçidim temişib atqan.
1: Azraq temişib atqan.
0: Onda bolsa qadirlik radio anlıqçı dostlar, uçurlar yana müşünçilik anlayılı davamlı uçurlar bolsa bəsanlar buludu. Radio sayaydı sayıbımızdakı məzmunla diqqətinlığa sunuldu. Dostlarımız ən yaxşı gördüyən bu sayıbımızə yana nəyit yaxşı məzmunları oralaşdırdıq. Şu yaxşı məzmunlardan həmməylə birlikdə uzralaylı. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, Şinjan Qaracündəki Gül Dənizi qarlıq dağlar bilan girəlişib, acayip güzel tüskə kirdi. Yaqında Şinjan Qaracün yaylığında yağ güllər içilib, xuddi ufuqqıça sözülgən kimxabdak acayip güzel tüskə kirdi. Sözün seriq aqranlıq yağ güllər girəlişib içilib, köz yetküsiz yeşil otlaqqa başqıca zinnət qoşdi. Yağ güllər yıraqdakı appaq qarlıq dağlar bilan girəlişib, gayvi güzel mənzərələrgə oxşab qaldı. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, əmdə aldığımızda yetib gelib atqan bayramlarda qolcu tərəflərə verişini planlab atqan dostlarımız, məyli tuqqa yoxlaş səbəbidən bolsun və ya ki səyahət səbəbidən bolsun verişini oylab atqan dostlarımızğa Qaracün çuqun verişə tegişlik bir yer deyə oylayırıq.
1: Toğra.
0: Qaracün yaylığı bir baqamı?
1: Bağan Qaracün bağı yaman çiraylıq yaylaqlar. Ey qolcunun iş qılıb hər bir tağ yaylaqlara basanlar yazda.
0: Oxşumağan toyuqlarga çömüldü.
1: Kıştı basanlarmış şöylekin yazdı bekçirayliq de o. Eli qarğaylıqla digen, kan ketken yaylaqda yaylap jürgen koy kalıla.
0: Sürettek
1: vay,
0: güzel.
1: Vay bekçirayliq. Ey uyadı.
0: Bazı menzirlerini kösek, vay acep bir sürettek güzel ke deyimiz.
1: Doğru.
0: O xuddi bir bu tabiyet dünyası da o menziri yoktek, sürettek güzel de dediğimiz ameliyette dostlar. Aşu, rəssamla şu menzirlerden örnek ep durup sızgan.
1: Doğru.
0: Belkim biz köygen şu menzere süratte mi güzel buluşu mümkün?
1: Elbette şundak dede, o süratten güzel buldu de. O meslenge başka yerlere basanız, çıraylık yerlere basanız telefonunuzu çıkarıp, Jodu tanşap, no tatsız go.
0: Rang tanşayız
1: anca. Rang tanşayız. Lakin bu
0: yaylaklağa basa.
1: Yaylaklağa. Bulup mu şu karacüngü basınız? Telefonunuzu çıkarıpla, telefonunuzu çıkarıpla aparatını içip tatsanız acayip çaraylık resimler tatıldı jo. Şunun oxşaş eğer de dostlarının ki muşu aldığımız ki bayramlarda bolsun veya ki onun din kiyin ki demirlişlerde sayayetlerde bolsun muşu Gulcu tereplerine ötüp kalsa Karacun yaylaqlarına berip resimlerini tatıp çüşüp muşundak güzel menzerlerden huzurlum gelişine ümit kılmız
0: Onun da başka bağandan kiyin göçlerini sağızıp yap andın etken çayla
1: Etken çay içip
0: Etken çayı bile maslaştırıp beylik göçlerini yaydıgan bolsak dostlar acayip bir hıl Huzur huzur ha.
1: Doğru.
0: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, hem de programımızda xeyli vaqt boldı ya dostlarımız qurbayetlik demiliş məzgildi ki, əqsiz yol yürüyüş vaqti bekitildi mu, muş doğrusudaki uçurunu bəs anla, dəb sorabdik yavadudu, biz neç gündüm bu yan programımızda bu vaqtdaki uçurlarını mı bədok.
1: Doğru.
0: Yani anlayanmaya qalan dostlar bolsa, onda bolsa muş doğrusudaki uçurunu deyik tanlağı sonu ötəyli.
1: Qurbayetlik demiliş məzgildi ki, əqsiz yol yürüyüş vaqti bekitildi. Abdunum rayonluk halk hükümetinin dem ilişki koyup beriş oranlaştırışı asasen 2026 yılı kurban yedilik dem iliş vakti 5. ayının 27. günü çarşembeden 31. günü yekşembe geçe cemi 5 gün buludu. Dem iliş mezgile de Şincan Memuriy rayonu işçideki hak ilindigan taşullarda 7 kişilikini mu öz işçiki algan 7 kişilik ve 7 kişilikten tüven kiçik tipteki yolcular abdumobullardın yol yürüyüş hakkı ilinmaydı. Aksız yol yürüyüş vakit böyle ki 5. ayının 27. günü saat 0'den 5. ayının 31. günü saat 24'ü buludu.
0: Şincan'daki yıpık şekildeki hak ilindigan taş yollarda avtomobillerden çıkış eğizdeki hak ilindigan avtomobil yoludun ayrılgan vakti ölçem kılınıdı. Mavo mezmun bek muyum dostlar. Hem de Nurgun dostlarımız bilenmeye kaldık yalnız.
1: Doğru.
0: Zade aşu hak Elinmaydıgan siyaset yol koyulgan saatte kirsek andan haq elinmamdı dep soraydıgan dostlarımız mıcık ha? Ameliyette dostlar haq elindigan avtomobil yoldan ayrılgan vaqti ölçem kılındı.
1: Sile, doğru.
0: Burun kirip ayrılgan vaqtınla şu saat nül. Boğanda ayrılsanla nülden kiyin ayrılsanla oxşaşla haq elinmaydı. Andan uçuk şekildeki haq elindigan taş yollarda avtomobillerin haq eliş ponkitideki haq elindigan avtomobil yoldan ötken vaqti ölçem kılınıdı dostlar.

0: Qadirlik radio yoqlovchi do'stlar, azroq e'lon anglaylik.
1: Avtomobil aytganda, xeyka ichib, ro'yingizni urg'itib, biroz deydin keltirilgan duolarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi.
0: Hemen meşgulatını özünüz kılıp atamsız.
2: Kenyi AI bulut kompüterga Open Cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
0: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bir xatar, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yakın. Hemen meşgulatını özünüz kılıp atamsız.
2: Kenyi AI bulut kompüterga Open Cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
0: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bir xatar, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yakın.

0: Ağam, nallarınız acep sınıyıp şıkta.
1: Kemerini berket onu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memo bay berket onu işiltip pişirgan pişiriklan ağam tem, nenin hızdım alay?
1: Babay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haberi sayıp sıkan aydıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
3: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
2: Sağlamlık görsetmesi kumani paraşlarınız tüketildi.
3: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
2: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
3: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
5: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız ben.
4: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Pilosunuz kısın AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
2: Şahısı siz bir yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratka aylandır alaysız. Bir eğiz gepiden has çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asanlı kozgutudu.
0: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Pilosunuz kısın da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
0: Mezelik taamla yeğeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlıkta doldurup seferinizde hamra buludu. Herkes app pazarları olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp serkıl mezmulladın huzurunu.
6: Qadirlik radioyonluqçı dostlar, bizden bu programımızın tövendiki uğrulla alayda talep kılgan Xotan Şehir Qarqaş Yoli 55. numarqı caylaşqan Bərkət Açlıq Mayzauti alayda talep kılgan telefon 187 0903 33 37.
7: Programımızın Ürümçi Şehri Davan Yoli Fukan Qotsıqı caylaşqan Aydobu Rahat Enerket Ayıqı Dükünü alayda talep kılgan.
6: Tiyanşar Ayonu Xalık Yoli 55. numarqı caylaşqan Cinkan Cungi Doktorxansının teri keserlikleri məxsus bölümü mu alayda talep kılgan bu uğrullağı Çin dilimizden rahmet eytimiz. Əmdi Ürümçi üç günlük avaraydın aldın məlumatını aldı bilen dostlarına yetkizi ötəyliyə. Bugün kündüzdün keçi gecə hava bulutluq bulub kini eçilidu. Yuxur temperatura 23 səlsiyyə qrados, tövən temperatura 11 səlsiyyə qrados buludu.
7: Ət kündüzdün keçi gecə hava uçuq buldu. Yuxur temperatura 24 səlsiyyə qrados, tövən temperatura 11 səlsiyyə qrados.
6: 27-ci əsla kündüzdün keçi gecə hava uçuq. Yuxur temperatura 30 səlsiyyə qrados, tövən temperatura 15 səlsiyyə qrados buludu. Cənubi şəhər ətrafıda 7-8 bal, ətrafıda şərqi cənub burnu çıxıdı. Əmdə Abdun Murayınımızki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saat qavaraydın aldın məlumat dağıldımız.
7: Ürümçidə hava bulutuq bulub keyin içildi. Temperatura 11-dən 23 səlsiyə qradusqıca.
6: Altayda azraq yamğur yığıb keyin hava içildi. Temperatura 5-dən 18 səlsiyə qradusqıca.
7: Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 8-dən 24 səlsiyə qradusqıca.
6: Qolcada hava uçuq. Temperatura 10-dən 25 səlsiyə qradusqıca.
7: Bortalada hava uçuq. Temperatura 12-dən 27 səlsiyə qradusqıca.
6: Qarmayda hava uçuq, temperatura 14-dən 26 səlsiyə qradusqıca.
7: Küytündə hava uçuq, temperatura 11-dən 28 səlsiyə qradusqıca.
6: Şixansada hava uçuq, temperatura 14-dən 28 səlsiyə qradusqıca.
7: Sancıda hava uçuq, temperatura 11-dən 26 səlsiyə qradusqıca.
6: Qomulda hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 11-dən 27 səlsiyə qradusqıca.
7: Turpanda hava uçuq, temperatura 18-dən 33 səlsiyə qradusqıca.
6: Turpanda dostlarımız 6-7 bal boran çıkıp kin 4-5 bal şamalğa özgereydiken. Andan Korluda hava uçuq, temperatura 15-dən 28 selsiye gradusqıca.
7: Aqsuda hava bulutluq, temperatura 17-dən 29 selsiye gradusqıca.
6: Atışda azraq yamğur yağdı, temperatura 15-dən 22 selsiye gradusqıca.
7: Qashqarda hava bulutluq, temperatura 14-dən 22 selsiye gradusqıca.
6: Xotanda azraq yağmur yağıdı, temperatura 15-dən 25 selsiyə qradus qıcı boludu. Havaraydın, məlumat anladıq.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда күрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmıga aylandı.
3: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
2: Elbette avtomobil hakkındaki paralarımız mı hele alıp kaldı.
4: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yenilikle, seferinizdeki ihtiyaçlı kuşurla, benim avtomobilim programımız da.
2: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakışık gördüğü Allah'ın doğru tanışı.
4: Benim avtomobilim.
3: Benim avtomobilim.
5: Bu programını Arman Kuvvet Talkallarını işlep çıkan Arman Yemeklik Çeklik Şirketi alahide talep kılgan. Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlengen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiye tokuğa erişken Arman Kuvvet Talkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız Arman Kuvvet Talkını işçen. Yeşil Yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talkını. Patiye numarı ZL 2021-11-3047-6. Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numaralı yerleşkan Bereket Açlıq Yağ Zavodı alayıda talep kılgan. Telefon 187-0903-33-37.
6: Oy, tamakını baş götürmeyle yap kettin ozgu.
7: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatı dedi se.
6: Kaysa onda tamak iti vatı kalıgımını bilidigan siz.
7: Bereket ulurdu şu. Untikisi Bereketnikin ekranında kulukumu sındır vetken tursanız.
6: Bereket, öyünge ilip kett digizdiğini yanılı Bereket onu.
5: Bu programını Tianşar ayını Xalık yolu 55-ci numaralı yerleşkan Jinkang Junyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümü alahide talep kılgan. Jinkang Junyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümünün orni Ürümçi şehri Tianşar ayını Xalık yolu 55-ci numar Yidu Mihman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-ci qavatlarında. Telefon numarı 177-267-80-531.
6: Bu programını Şinhua Janubi yolundaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alahide talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası Sıda balla ıgız boşluğu, ıgız boşluğun əslik kəltürüş, çiş ündürüş, ıgız boşluğu inək taşqı kesərlikləri bölümü təsis qılınğan. Adırsı Ürüm şəhəri Şinhua Canobi yolu 578-ci numarlı qorunun 2-ci qəvətidə. Yəni bir oranın adırsı Xotan şəhəri Navaq yolu 275-ci numar. Telefon 0991-322-98-98.

0: Gumudu Buğran Bey küçüyüp gitti, şoför ustamlarına dikkat kıp yanışını tavsiye edelim. Sepranların vaktini toktasanlarım bulduğu bu musa. Gumudu Bey küçük Buğran çıkıp git paradı dedi cümü. Ma uçurdum bir paydalanıp kıyılanlar dostlama. Bugün et seferge çıkıdığan dostlama hem de ma avaray akbalı, yolunun akbalını yakışı bir sürüştürgenden kiyen andın sefer akbalanlarını uğrulaştırışanlarını ümit kılımız.
1: Patrol diyen gep kent tok bak 2013'ten bir patrol vakit dursun canım. Uç maçını bir bağlı verken bosunuz he. Minon maçtan bağlap hem de onlar da maçtan uzun uçuyor yine gidi gidip gelmep de doğru bir evet ha.
0: Ay yıl sahnını yazmadan da kılam siz bunu mu?
1: Açtık ki anı yıl sahni maçının ismi hem de bir kurgu yazıplam evet ha hazırlamıyorlar pek ya.
0: Anı yeni bir aptım oğul bak ya 2021'ninki Trenchy GS4 dem de.
1: GS4 gene.
0: Muşunu mu bir evet koyaylı bağlap besle tursun canıştan neydi cümü?
1: Şu. Onda mı? Sapa çalı yollap. Aldırma yolu sanlam buldu hazır vakit kılıp atık. Hem de 13'den 9 müddette.
0: Kançiki hem de tepsili bulsa manga musabisi rengi diyen de çok kançiki tepsili bulsa hem de aşık çurulağıcı mı demek çok. Bahalaş mı hem de baha mı hem de şünçilik yakın buludu diyen gep.
1: Şu.
0: Mançincilin mandal diysala onu o nispeten baha diyen azırak bir hem de bu bahalavatka aptımı bulla şu baza bahası da na aytıp hakız dep durup. Da devatkan baha. Dursun Can Usta'm bir Optimobil yığıvalamdı dep. Sassak kulamdı. Aldı aldı. Aldı. Optimobil'ın siti deyip navadi kilişip kalsanız Dursun Can Usta'mdan kışıdık Optimobil'la navadi sizi yarap kalsa azırak bir pul koşup bunda. Bir yavasınız mı buludu? Şimdi akıvatkan ehvallah mı bağma anlı kuşlarımızdan işçi de çö. Abla kim canına avazı kuşurun
2: abi? Maşını bağlı kuşlarına numarını yollak çarsanı buluştu.
0: Biz yollap yereyle numarını. Likin hazır telefon kımağın cümle ablikimcan. Ablikim efendim hazır telefon kımay. Program ahırlaşkan diken telefon kımağın bulsun. Hazır telefon kısanız mı alanmaydı? Mergen.
3: Selam bir meyat bir şey diyorum. Her biri de hem o yüz insanla alıp yılan koşulmuş revanşkiye bugün erklerde yolu çıkan şoför dostlar maşinlarını buradan teşhirtip çumurdu karar. Rapas yaklağı karar. Digen de hem mi? Şimranlarını fıstığa kılıp katırcan geçerse verir. Dağa çoğunlarını körüp İslam yaşı oyuna çılınla.
1: Yaxşı bir təşkürt edin. Şu, şu, şu, a şu. Molli qırın basanlan buldu cümə, umum yüzlük bir təşkürt edin ama namı qulaqdan qulaq etkən Molli qırın bağı o şey basanlan buldu. Tesla Model 3, 2022'ninki 180 mini meyap...
0: 180 mini?
1: Keç kündüz meyaptım neyim bu maşinde bir dəmliş bəydiqə oxşumam da. Toxtus qatdi bulmaydı bu maşinde.
0: Kudret ne avazı kutu
1: 3 yılda bu 2022, 23,
0: 24, 25,
1: 4 yıl oldu mu?
0: 4 yıl olmadı.
1: 4 yılda. Lik şunda olsun bekmeyi yap dey. He?
0: Bahalı person kanı ya kanca olurdu. Kudret.
2: He burada ona atla. Burada numara bas. Evet ben sonuna bakacağım. Bir özür dilerim kardeşim ileride. Eğitim. Bek. Mekar bugün. Yıllar yıllar tutuklarla sokak. Çekil bakmağına hissettirip bakmağına.
0: He he.
2: Onun
0: bilək şüdə qaldı dedik. Mücük bulğa mı? Bu üstə omraq maşın sonda sürkülüb getkən deyə bir yerəm bu qaldı. Alıq sətliş qalamı, bu maşına məndə alıb qalam, məndə alıb qalam deyə. Qatdi onda alıb baxmığa, məndə sürkülüb getib şuna bir yerəm bu qaldım. Keyfiyyətim naçar olub qaldı. Ya maşınamda şu bir tezdən oğuş tutamısam, gözü maşiyada deyildi. A bir nim qıldığan deyildi oylıq. Sırlab pavğan qıldığan demdə. Aşında yaxşı bir ustamla bu tavsiye qısanla bu pitkə qudratının keyfiyyətin bir oğuş versək.
2: Böyle bir tutu dosyaları için geliyor, sürü bir iteyim alıp daha şey olup tarafına yollara var mı?
1: Buldum akıl. Tursunca içtik bollu ama hiç kimi 18'ninki bağıma sen şeydin birisi varken Esli zavut sır halette dedi. 130 manı mangal lensi. Ekrem Enver'den başını siken bu.
0: Hem de aldın bağ, aldık ile bağlap olsa andın evet gibi buladık herhalde top kaldı yazdı.
1: Ya bırak yakışı mı sizde böyle yapsız? Yakışı.
0: Öz olsun yakışı
2: tutuyoruz. Böyle bir tutu dosyaları için geliyor, sürü bir iteyim alıp daha şey olup tarafına yollara var mı?
1: Rahmet sıdık can. Makul.
2: Böyle bir tutu dosyaları için geliyor, sürü bir iteyim alıp daha şey olup tarafına yollara var mı? Hambaza. Kadar balık yapıyorlar.
1: Bu oldu. Makul. Kudret. Efendim.
2: He buldu onu atla. Numara bas. Evet. Ben sonuna bakacağım. Bir özür dilerim.
1: Makul.
0: Şunu ola yamalık tahtı onu da karapmanga yönlüşte bir üçcak motoda bir boğay momiyini akı oltırgızıp kitip barıdı şopur dostlarının ki dikkat kıl için ümit kılmadaydı cümle Nurgül Hanım hazır. Yamalık tahtı onu da karapmanga yönlüşte üçcak motoda bir boğay bilen momay Aşındak çıkıp ağa ahval bakı, yolda kitotka ahval bakı, şu produslanık ki, şu yolu belek ki, gendi bir.

0: Декарттык мыңжыңлан сурайбыз э.
1: Үч жактык мотону кайниге кузуп юк басылга яг момин саас болмайт э.
0: Ошо момин себеп да мындай шай сап мага ахвал бакемди.
1: Онда кымайлы жума. Турсунжан.
2: Шуна жигем бана ГСО тапта машинан базарга сапкаса 45-50 миң атырабыз. 2013 жылы патрульдапта машинан базарга сапкат 67-70 миң атырабыз. 20 мың юаньден экспалтерапта машинан базарга сапкат 25-30 атырабыз. Şuna gidelim bana GS4 tıpta maçından bazar bazı tıpkası 45-50 mi atırabiliyor? Şuna 18 yıl şimdi EHA 25 tıpta maçından bazar bazı tıpkası 45 mi atırabiliyor? Şuna 12 yıl Suzuki 20 yıl tıpta maçından bazar bazı tıpkası 35'ten 40 mi atırabiliyor?
1: Doğru makul. Yeni netçi maçın kete ağa modulun ikili. Modul vay ki. Ya modul sen.
0: Şunu bilen garba aylanmadı ki tuyduk da bu ay bilen bu mumay şu şaklık tokskilet bilen ki tuyduk ahval baki şu yamalık donul taraf karap manganda şunu bilen burun traktörü çıkıp toyu barattı acayip bir meyip tükenmez oyla baksam cuma deyip eslime bu vakitte şu atnaş kuralık başında meyip kaldığa ahvalla bulup de şu çağda
1: kesten devatı da
0: he?
1: Kesten devatı da onu
0: estaydıl bulmalı demek için mi?
1: Onu estaydıl kesin.
3: Birinci etkiler, Hürmet, bu size yaşına kanar alınır. Roşen Gül yaksın mı ya?
0: Yakışı mı, kanar alınır.
3: Ölümüne yolu çıkıyor, sayıyorsun, kim aldın, cennet yönü çıkar adıgan dostlar mı? Şu tipliği de aşağı görüyordum aşağı bazı. Üçüncü görüntüsün yıllar ala mı? Üçüncü görüntüsü yılda. Ya, hoten kötüsü yıl diyen otun bulu o kadar gök ya.
1: Makul buldu.
0: Makul buldu.
1: Şimdi 14'ninki bir maşın suvak ya kırama. 80'lik 15 yıllık gaz var. En yukarı seplimliği Toyota Camry'nin iki kene. 140 manı mangan deyip Ekrem Can'ın bir maşın siken bu.
0: Anda Nissan Tidad'ın bir suvak ya. Yaprakla maşın siya. Nissan Tidad'ın bir suvak ya. O 2015'ninki. Muşunun bir bağla pese deydi. Kurban Can'ın iki.
1: 23'ninki Cinkı'dan bir suvak ya ne bu? Nissan'ın iki.
0: Evet, kolay
1: mı? Yok, evet. Mutluk kuşun bir evet tüteydi.
0: Cinkı'nı... Evet,
1: kucağı yol kavuruyor. Kucağı Tianşan yolu, Garip'ten şarkı. Tianşan'ınki aldığı kızıl tarafta aptama bulduk. Köp dostu üçüne tüp gitti. Kucağının avar ayakı var. Kucağı da dağımda topu yıkı atıda.
0: Maşının yüyüp çıkanttım. Yağmur yıkamaz uçuracağım. Ne deyip Yusufcan.
1: Tamam hem de. Say yolu kualin görürtün. Guanghui görürtken içi yollar avan kendine uçurun ekber. Ma avar aydın aldı melumatta. Onda digin olabilir ama avar aydın aldı melumatta. Hava bulutluk olup giyin içildi depti. Lakin hazır bu da karşı azrak yığıp koyduğun değil lan mağabey.
0: Yağmur yağılgan değil, kar bulutlar açıyor. Aşında bu.
1: Şuna hem de diken gepte bu.
0: Şuna hem de onun ait mesuliyetsizler için cevap verdi değil mi? Hem de meteoroloji stansındaki bizini temilleyen mi? Avaray malumatı karsak, yağmur var değil mi? Hep de o karan. Lekin hem de derizin sırt karsak, kar bulutlar durdu hem de.
1: Bunda o sığıp koyduğun çıra açıyor mu da?
2: 2015'ten istan çıza koşu kalabalıkta maşından bazarda tutmakta 35 milyon katrabıda.
1: 35 milyon katrabıda.
2: 2017'ninki Çiçan, Riyallik Dattı Majinan Bazaba Topkası 15 bin katrabı. 2014'ten Toyota Camry Şikirinli Gözva Dattı Majinan Bazaba Topkası 40-45 bin katrabı. 2022'ninki Nisan Cinkı Dattı Majinan Bazaba Topkası 60-65 bin katrabı. 2018'ninki Boğma 320 Dattı Majinan Bazaba Topkası 76-80 bin katrabı. 2022'ninki Modulus Manga Musarisi 180 bin kilometre Dattı Majinan Bazaba Topkası 90-95 mi atıramızda.
1: Şu bekmeyi o yuttu maşına.
2: Şuna gidelim bana GS4 tıpta maşından bazaba sokkası 45-50 mi atıramızda.
1: Boldu makul.
0: Şakırcan mavu meyfin koçis yolla ravan. Şimdi onuş tüpke gendim şunun da mı ağırdı. Çok çok ayak iş durup ya yığılıklı olmağa uyardı digen. Ay bu şunun da mı şıkılıp ağırıktı de uçurulan yolla gitti.
1: Boldu mavu bilal sınav uçurulmanı tapşırı aldık.
0: Ecuk fark etseniz uyardı deymişsin mi? Doktorunu korktu.
1: Ау, шарқы деңіз кәжіра шақы бағы. Шынан телефон қылдым, дейді. Бүгі ямбур ямайды ке, дейді.
0: Ә, бұпты. Тайны құл кәк құтты. Шынан ол әмі Тұрсынжан 2018-6 айының қаруладың бірсі бақе тоқмай.
1: Ой, тайны құл кәп ма? Нені тайны құл кәпілдің тұқайлы тайны ба кәп жұмы ма?
0: Ашына ма?
1: Оштақ, сіз ұқымайды кәсіз.
0: Азыр ачық кетті де, кімі ашы кәп қыға? Білал жан ма?
1: Білал.
0: Мен тілі кетті қапылып.
1: 220-нінке Nissan Чижун 2-3 2-5 ANG Alisi Kançı bula dedi. Abla kim efendimin ki maşını sikemen yollap ediniz mi?
0: Yollap lütme.
1: Abi değil mi?
4: Abi ki yakın yamgul şiketim yıkan şiketim çok tak bol dedi. Yamgul yapsın da eğlen kadar ekşin emez. Maşını anlayan kaç yüz anı bulayım
1: mı? Vay vay etken de bir sevme demiş tak yakıldan bu kaptı bu.
0: Etki Abdurrahman efendim şimdi açık keketken de nim yağmur yakan değilsin.
1: Başısını bağlayıp gidiyorken de açıp da olsun. Ben de o. Degendek lan. 2020.

0: Tianlei bir sıva keçimi 2000 yok 2000 Hauhua ben anım eve atıp koyduk ay Tursun Canus'tan bir bahalı versiniz o bitki.
1: Ba 2019 ayınınki suyunun bir su varken ko.
0: He.
1: Ya bunu yolla koyuyorsun 100 manumangan.
0: Makul.
1: Yemin ofçu orken he.
0: Bunu mu evet evet o kadar bir bahalı versin he.
1: Yani bir azatlık yolları koşlayan yer yollar amanken. Ay 150 madı 200 manı sap mayı iyi kılgılı kaptıma bulasam. Kayısı bekerek mayı diyeceydi o çantı ucuk manı dedi otursun can. Anlatkan basınız.
0: Aşu bibin nur emes men dedi ya. Kaysin tavsiye kılsın çanta ucuk mağın dike emdi.
1: Abi bir nur emes sorap diken aşu
0: Ha.
1: bir...
0: Bibi Nur Emes olup kaldı daha ismi.
1: İsmi bir nur
0: De
1: emes
0: bir
1: sorap.
0: ismimiz Bilal Can mı ya ki? Nime emdi?
1: Ne kısız sorap? Ol
0: Ha?
1: bir nur emes dediniz bol diye.
0: Oh, kişinin Bibi Nur Emes de yüreğimdi kamdan da tuğla.
1: Ha o bombayt kere sen.
0: Ha.
2: Kandıraki riyasetin ama yamgo kadar bile yemiz. Çanşan yollarda yamgo yırısı başıldı yazdır hemen.
1: Ne? Şu an biz bayam diyen bayağı işte yiyip kulağım iki de.
2: Siyasetçiler yapma takmayarlar siyaretini yetiştikini bağma eğer botlasa
1: Var.
2: 23 mi 23 mi kaçınlığa
1: Cigirmişki.
2: kalkıldı.
1: Tosunca anlatkan mısınız cevap verin asıl.
0: Kaçı yılında değil biz de.
1: 22 23'ninki tokma yarlaş CRV'nin yetkisi gibi dedi.
0: 2023. 2022 ne?
1: He 20. 22 yok mu 23 lira yok mu ikinci mi o 24 25'ler çıkan maçta arlaşma energilik yetkisilik CRV'di. Kaç pul ağır bunu da diyen soru gene. Kuşu. Hikaye.
2: Tamam. Hocam Eylül Bey. Bizim 5000 kaka aldım. Kıymet mi ya Erdem o? Ya muhab olup durum.
1: Muhabbup
2: Sözünü
1: da.
2: kapatmamız gerekmez.
1: Muhabbup da hem de onu bağlayıp yiyemem de onu kıymetli websiz desek onun yerini buldu o kadar onu. Yani ben bunu ağan diken izin bir kolu kaydı edin anayasa oğan diken. Onu bağlayıp yiyemem bence.
0: Ha? Bu altı baksın. Yolunda bir sambomamdı.
1: Hem
0: Dikim
1: de izin
0: eza
1: an yazık
0: bağlap,
1: teyarlar.
0: koysam da bek yemek kıymeti
1: Yazık
0: yoldum
1: teyar
0: o
1: bulan.
0: dikadın. 10.000 koy pulunu artık hacı yitip demeye ya 5.000 koyun deydim
1: Yazık
0: aşıyor
1: teyar bulan
0: musun
1: hepsi
0: he?
1: he. Alın he.
2: Meclisiyette destekleme çatmanı hayırlık olsun. 2018'in tamam Ozan Eylül Bey.
1: 2018 lan.
2: 2005'in kaka aldım.
1: Çağan
2: Kıymetli ya
1: Oğuşhan
2: Erdem
1: Eylül
2: o.
1: Bey. Eylül
2: Yani
1: Bey.
2: muhabbet olup durum. Meclisiyette sonuç gerekmez.
1: 25 kaptı. Eylül Bey. Eylül. He bu oldu. Evet ha. He. Hem de tazı köyünün bir yerim kuytayla 25 bin koyu kaptı. Çukum kıymet aldı bu.
0: 25 bin koy kaptım ha.
1: He.
0: Tursun Can ustam kana bir bahala baksın cuma bir anla bakayla yam. Kandalı bulsun kandalı bahalsın belki onunuz gek etmem. Şimdi ben 21'ndeki ben tiyen feydu. Dün bir sabah gel. Yuvan gönlüyüm diye bana bir bahala pekem olsa dedim.
1: Yakça yakış tutunuz mu? Hazırım.
2: Şimdi 22'ye takmaya çağırıyor pasa. Buraya 25'in buraya 30'un atrapı da bizi
0: Hı.
2: bağır. Şimdi 22'ye çağırıyor. Anlatıra bir gamba en tüven bağ buraya 22'nin koy.
1: Kıyma ne dedi?
2: Şimdi 22'ye takmaya
1: Şimdi
2: çağırıyor pasa.
1: 22
2: Buraya
1: nasıl yarıyor
2: 25'in
1: ki?
2: buraya 30'un atrapı da bizi bağır. Şimdi 22'ye çağırıyor.
0: Hı.
2: Anlatıra bir gamba en tüven bağ buraya 22'nin koy.
1: Hmm.
2: 2019'daki random bir fiyatı majinan bazaba topkata 60 bin katrafı.
1: 60 mı atrafı?
2: 2012'deki Nisan çelleri 25 bin katrafı.
1: 25 mi atrafı demek ki?
2: 2022'deki Tokmayarlı çiğarı 99 bin kilometre manganlıkta 125 bin zor katrafı. 2012'deki Kadın Boğra 20 bin koyan kanunluk cizu adatı majinan bazaba topkata 25 bin katrafı.
1: Evet.
2: Şimdi 20'nin fiyatı 60 bin kilometre maliyeti Mecnun Bazar Bazı Parti 45 bin kaya etrafında. Şimdi 18'den Çağın Orşan E600'de Mecnun Bazar Bazı Parti 20 bin kaya etrafında.
1: Obda azabını hem de çüş tamak yılanızda ötemdik ya 5000 kaya kıymet yapsız.
0: He?
1: 5000
0: O
1: kaya kıymet.
0: ya.
1: Bağlatma bağlatsız
0: Ya
1: geldi.
0: Tursun Can Usta ama baza bahsen ait Pakizalet'te de durup alıp ne kılgan dursa bağlaydı
1: Ya
0: kan dursa.
1: Pakizalet'te 20 bin koyu olsa tek Pakizemez'ne ağam boz tek. Abdan kıymet aldı o tek.
0: Belki ait yakış buluşu mümkün hem de. Köylünüz yerim
1: He,
0: kuma.
1: 20 bin koyuluk nesini 25 bin koyuluk ev ağam boz'a abdan bulam da.
0: Hem kürüp durup ağandaki yani yakışa yakışı da belki mi?
1: Abdan koydu 2-20 kilitli.
0: Pek eski kendisi cuma
1: Vay
0: oluşu.
1: yüzü bağlatma bağlatma mı dep durval de.
0: Meyli, oğuvala dep hazır aşına dep otadı akşam.
1: Ya oğavala aşta 5000 koy pulunu artık aşta oğavala.
0: At işte yol kavri suntak yolları koşulun işte ravan. Yağmur belki yağıvatı da o ihtiyat kıp miyanla daydı. Cuma sırda şişiyor yollarda.
1: Ha?
0: Yaz kaçan kildiken.

0: Tian sha tuo,
1: Numanı muçur yolla
0: tian tian
1: bitken.
0: sha yue, saç hole sha
1: Ya
0: tiella
1: sa
0: de.
1: şu kildike hem
0: Kildi
1: kildi
0: kildi.
1: kivatı du. Altın çaydı kildi o.
0: Bir kez şunu var.
1: He. Şunu ola ma Kudret efendim ki o maşınsın yani evet. Maşın pogon kılırga.
2: Muştak ya, başaracak ya Roşengile'de.
0: Ne
2: Jürek
0: yaptı?
2: dert kütüldü diye,
1: Dert
2: zırılgın
1: kutulgan yeri
2: keldi
1: al.
2: diye degendik.
1: Hani
0: Hiç ne
1: nerede?
0: bombat
2: Şş,
0: dolu?
2: nasıl da ovaz var dağı.
0: He ay Azra, ilgili kitle onu cayak sep koysa bulurdu. Küçük mi temetilik?
1: O mitilik ya
0: Ha,
1: o.
0: bunçilik hıp kesa iş yıl tarakşımızı biz diken ayda verimizdi onu tekrar bir iş gel. Şunda küçük ya, şaplak tekmemez az sürlük etke ya.
1: Uncilik yala o kez biz düşüp kara bu koymayımız ey maşallah gaydap kitiyi verimiz.
0: Uroşan gela lüngü iş kişinin tükürüp tek etip akıda mı da kıyın
1: Ya gola ola
0: kılıp
1: et.
0: et.
1: Bu muğandı ki ay bu oldu la. Uncilik işkın barip avar kılıp urayım o çustam la ne de biz aşılak.
0: Yürüküm ağırıp bazırım işte oltadım da Kudret Efendim boy iştim bombay bu da
1: Oy
0: işte
1: nikem
0: bok
1: jürgü ağır
0: durdu.
1: vat kılıyım. İştap kan
0: Bu
1: yetişmey. Sel
0: yollarda
1: kan besim örlep. Mijaz igiz pes sop başlar kayıp. Köğünü ilişip başında bu kağıt Bir maşın aşına bir yer
0: Oğuşanlar
1: nefes
0: neki?
1: alan umumda sırıltıdığan ya olsam ama tursun can ustan bilem dağın da he.
0: Ben Oğuşanlar neki bahsediyor 19 bin ko etrafı da buldu keşif. Değil mi? Tekim ya yürgün olsun tekim. Şu koyup gettim anam de. Aşkım ben 21 neki 21 kan 20 yıl neki 9. ay neki suyu feydo. Aa bunti ya ne yak suyu deyim lan. Aa feydo. Hunda feydo. 60 bin onu mangan neç bulundu. Tursun can.
1: Maşını bağlaş kalıp pişip kapsız cuma uşur canka dep uşur cankanız maşını bağlı mı sayı?
0: Ya beşi dedim hemen kımmet
1: Aşlama.
0: tepsi de bağlı bağlı tükümen. Ona kımam dep
1: Kadın sizi
0: dedim o.
1: maktap açığım geldirip. Şunu ola sılıkçamdan uçuyor akarsa kaşka ihbarhan çırak maşınlar cek. Tekat kımayla yağmur yağmam yığı batı de. Ma kaşka yağmur tohtum ap deka kaşka atış. Bütün yağmur yığı itip de cuma. Aldık güllerde belki topu ketken hem de.
0: Bağo Uyghur tibabı
1: Mana
0: doktorhanısınınki
1: hutten
0: aldı koşuyorsun işte yollar
1: yağmur
0: avanken.
1: banki.
0: Dedi o, makul.
1: Makul makul buldu. Şu yap boğan nesini bağlası şu müşünü karak kaldığa iş tep. Hem de bu maşını köygenliğin kinki bayi yani okşumaydı karan. Şuna be köylünüz
0: Okşaydı.
1: 20 kıp gitmem. Çı mı?
0: Okşaydı değil mi asıl
1: Ben
0: sen?
1: teselli kıvattım ben teselli.
0: Nimde teselli verseniz desem gibim kırmı geldim ge.
1: Oy bek azaplandı onu anda opkasa. Adam da bir üzerinizin hıyal kıpek ne uşurcan? Köylünüz 20 bulan bulmam.
0: Buldu he.
1: Şu an teselli kuymam siz mi?
0: Ya izlep sorap şu köylünün yerini bulmak istedim. Çoğum da. Suntak yolları koşuyorsun işte yollar avan ki ama yağmur bekliyor vardı da dedi Kaşkar'da ya Kaşkar'da bek yağmur yok gitti ha.
1: İzlep sorup da ha.
0: İzlep sorup ki onun yerim kıldığın gibi bunu.
3: Rümsüzen lengan kan kaşı peydi tuduk. Haydar çıkmadı ya tıka.
0: Buldu.
1: Makul. Bak ben bir uçur yollap tıka işkime 12. yılından bir adı yaz kanunluk gaz bağı, 90'lık gaz bağı.
0: Bunu bir bağlap
1: pegen
0: bu saat.
1: Şunu bir bağlap pegen bu saat Tursuncan ustam dedi.
0: Tursuncan.
3: Şuna 20 lap video olup kalsa 40'tan 45 minit atırabıdan.
0: 40'tan 45 kişi oldu ki 20'nin ki feydosu. Andı mavo, molli girengi verip, maşinanın boyu yankılıp, ben hotengi mamak çe. Ne? 10 bin kilometrede almış Tursanlar buldu dedikken ko. Molli girengi olsa.
1: Verip
0: köz
1: tüpe kan maşinanız ne? Navada almıştırdığın vakti uçup kalan bolsa derhal almıştırıp yerine. Vakti uçmağın bolsa kaytan kaytan ben kitan dep ket gözü itirken.
0: Koten gibi verip kilip onun iki almıştırın dep bunda kıldığın gibi.
1: O basınız almıştırdığın iş yok ka şu nim kıp yerdi ke. Vakti karta onu teşürüp bulu dike bulmaydı ke dep çoğu aşında dep yerdi ke cuma onu.
0: Başta iş kan.
1: Basamla şeyde almıştırdığı temu dep muylu mankanı bir teşürüp bakıdığın basınızın buluyu verdi şıksı yok cuma. Şunda yakşı omdan mesuliyetçallık ile körüp yerdi ke biz öz gözümüzü ile gördük hakkını. Haytur etti ha, üç kişisini.
0: Haytur etti. Haytur etti, vakti taşımaptı o deyip. Yine bu bir ayman meni uyuttu, bir ay miyeyi deyip, onun iki kilo deyip başta kıldık.
1: Ma maşınız makçeyi kalan Kudret.
3: Ya çampı hocam tutup alıp kaldı ki, çok köyüsün adam. Kıkıl bir yaram çılak. Hep digene işte mağa nasıl boğan iken, bir gün aşı. Ünüm silim çıkıp bir ayak edin mağa o bir sonuna onu bunu sorap.
0: Ya asırlaydıgan yanı ben deyip onunla ey. Vay bomsay koru kırına ha, ciddi kara koronun işine. Aşağı kırıp birden mi oşa perdi ne?
1: Şu ola aşağı iş mi kımay, hizmet mi kımay, aşağı sürklük etken yaya karap oltadınız mı?
0: Şanı kırıp maşını oyla yedikken resimle içip karap. Resimle içip karap çoğum da karap. Bir şey sürkler değil mi ne?
1: Ya hazır maşını etrafı dike.
0: Bunda maya onga üst
1: santa. Azon ziyip oltur verip aşağı karap oltur da hazır mı?
0: Uzunluğu 5 santa, kenarlık 3 santa ye. Mişincilik ye, kan işkilik ye.
1: Ya bay dep yerip ki Kaşkadaki bir yerlerin dep yerip de hazır mı? Ürümçideki maşın sıralaydığın yerin dep etsen ona neyin buldu?
0: Şu an uçumuzda onu deyim. Şu çeçine değil mi? Sonra işte ustamdan bir sıra zırmada olarak hesap koyduğum boz. өйдүн талаа чыкмагычы жумо, чыкмагыда айтмын чечөшкүчө.
1: А, бунда адамлар сал ашында болуп калат.

0: Yollar kitit manıgrak bir ahvallarını görüp kalsa maşın toktup aşın oğun şüydü deyip arşat kılamında bunda alıp kalsıyor. Andın aşın mağını kalabı. Kudret misal mücaz aşın ağırak ki.
1: Tabi şapkin maymak giyip aldığını ayak mayak ütüp oynasanız oldu ki artık ama. Bir tüm mağazını iyiyiz, bir tüm mağazını pakak adap tazı aldığı ütüp tazı. Kudret.
0: Ayağın soğuğu desep
1: daha. Bir erip kaydırıp koyuz ki, bir tüm mağazını oğuşap koyuz ki.
0: Ayağını sürtmey, topa halette aşı, yan terpini yırtı kılıp aşı, soğuğu desep ayakta mayak mağaza.
1: Cildi kılıp bana
0: yani. Yüzlerinin etraflarını sürtmeyi mağaza.
1: Oğuşlu kalktı.
0: Kudret, iş kılıp. İyi de bir şimdi 17 dakika çok.
1: 2014'ün 8. ayındaki Honda CR-V 2.4'lük 2 çaktatı da Leçbol turpallık maşındaydı. Turpallık maşın.
0: Turpallık maşın mı ki?
1: He, Tayırca namaşız.
0: Tayırca, he, boptu. Ucaçın o yolları ravan diken uçuruna Mehmet Can vermişti. Maşınlarla şu turpallık maşına, otellik maşına divasın bulduk ya ne bu bulduğun gibi. He,
1: turpallık maşın giden. Aptal tutallangan. Roşen göge okşaş Abdol'dan birini götürüp bir yerip almıştırsın bulam dedi. Bunu da iyi dostum bolsa bir yerip almıştırıp etsiniz. Yaksız almıştırıp bir yerdi.
0: Yaksız almıştırış kıp bir yerdi kan dursa.
1: Mağa piyadla yolu mangan kız.
0: Valla gengil sılık mansanlar çıdaydı.
1: Ve kopal mağdan bırak kız valla uçarak kaldı mı Ali
0: Can? Yoga yogan desep aldı mı?
1: Güz güz güz desep ben aldı kendi kırganda. Bopte. Konuyançı tarafları yolla ravanken Abdullah'ın uçuruyor. Lamandonu bağlap ben mi de mesela şunca kitap koyar dedi. Lamandonu unut.
0: Yinglun S.C. 75
1: mi? 2015 ninki. Lamando Arbalin. Zidonkot evet, barmak turumuz. Evet koydunuz mu Lamandonu
0: mu? Evet koydum evet koydum. Ay Yinglun evet koydum.
1: Ama Lamandonu evet mi? Sen ne bağlı mı dedi? Her zaman yollap ben. Ben yollap ben.
0: Hemen. Oyan şu taraf yollar avan dedi.
2: Rezir gelini hata izlip kalma. 2015 ninki çıkamamasın lan. Onda hatalı kop kaldım ama.
1: Şu Ford Ruge. Ma 2010'ninki de yıl sanı hata izip evet siz mi backpack izle bahalap kesin.
2: 2015'inki Lamando 280 arbalı olup kalsa bazar bahçe 35 mi 40 atıra
1: buldu. Lamando 12 35'ten 40 içi buldu ki bazı bazar kıvaza bahçe.
2: 2012'ninki BAD kanunluk toksalık gizli vadattı maşına bazar bahçe 8 bin köyü 10 bin atıra buldu. 2015'inki Lamando 2013'ninki CS 715 14 koyan kanunluk gizli vadattı maşına bazar bahçe 15'ten 20 atıra buldu.
1: 15'ten
2: 20 atıra buldu. 20'den 20 pili olup kalsa 40'tan 45 bin köyü atıra buldu.
1: Baya bu yakıp canan ki maşınsı ya. Andın yine.
2: 2013'ninki CS 715 14 koyan kanunluk gizli vadattı maşına bazar bahçe 15'ten 20 atıra buldu.
1: Baya tümüse hem de izdep sorap yürüp köyünün yerim kuvağın hikaye.
3: Uzuzaca bayatı hatala koptu. Çağın oşan Eyba Bey. Çağın oşan Eyba Bey geç kimi 18 bin barma sotaldıgan. Üçü bir kapıma yeni bir zaten hukken akım.
1: Yezin ha.
3: Eyta apka maşitli mi hata koptunuz.
1: He. He. Adı adı izan.
3: He. Uzuzaca bayatı hatala koptu. Çağın oşan Eyba Bey. Çağın oşan Eyba Bey geç kimi 18 bin barma sotaldıgan.
1: Barmaklık.
3: Şimdi kapıma yeni bir zaten hukken.
1: Ey babay 800. Çangan oğuşan. Oğuşan. Ey babay. Babay. Barmak totaldı diken kuşup koyun ama 25 hukukasın bomuz çatak çıkıda.
0: Akseyde YouTube tutunuz diken maşin çö.
1: 19 bin köylük maşin 25 bin köylük ağan gel.
0: Tursunca usta ama 30 bin köylük kıpır bağla pesip ki.
1: Çangan pojon kudret.
3: Oğuşan annesi ya usurca köpek aşırı. Nasıl de. Sen bu son uçula yıkılınız. Arkadaşlar, ayıp da mutfaylık, özümüzün çıraylık yasağın ki maşinimizin çıraylık olsa...
1: Boy sizden başka hiç kim karmaydı o maşını gey?
3: Burada da koydun da sen işte. Yani ki bana ömürüp kesiyor. Ömürüz hesap okulağımı o dedik.
1: Voy bu sizden, siz aşağı çokul ketkin sizden bilmişsiniz. Birisi köre mekiyede tat pek manın kara demişsiniz. Hiç kim karmaydı onun ka.
0: Ya küçük güne yekelikin.
1: Burası izde mi tap kılın? Mamaşın bir yer sükulgan. Sen izde tip bakaya desin mi? Hiltesine tapıdığa yerken o.
0: Ya kudretin ağa giyip külgüm geldi. Özümüzüm şimdi çıraylık yasangan balığa oğan dikin deydi. Haydi Pakis çıraylık yasangan balığa oğan dikin. Ama maşının başında bir Pakis tursa üye bir yer sizi hopkası açıcığım geldi. Ayak sürtmeyen deklam bir kıl.
1: Belki bu da hop gitmen ha kudretin.
0: Çiçin kendini taramağın dek aşında hop kalık yemeğe. Maylık çeştek bir kıl hop kalık yemeğe şimdi de.
1: Sel be. Sel.
0: Yakşar yaksın yasmaz dediğim bir gibi var hoşur canlan
1: çünkü. Ondan ama sen de likin bundan belki yasak etmen ha baldık bağlıkla işte.
0: E buptu yasansın.
1: Tak düzgün ama yasın. Lik bandak mı getmişsin çö belki belki bandak mı
0: getmişsin. Ay ondak mısın ma yasansın. Pa kız aşına yümsün mu ma yas gevasa.
1: Ya makul. Osman kes.

0: işte asman karab, ay karab yığılsın ha, maçtan dükkünü yıkıldı da efendim sen.
1: Ezek tutsak, 385'i cepkırın adıdığımı durdaylandım. Buyurun sözü ara geldim yıllar ravancını.
0: Makul buldu.
2: Ey bu sırlaydığın yan, bir ola okumamız lan. Tursunca ustam bugün ki kısak mı o eşi sırlaydığın yan desek de efendim.
1: Gel ya, çiçek oldu, limon sayatıra çiçek. Hocam. Ben bu sırlarını topluğuna bir şey olamam da tahtayıp buradan.
2: Siz özünüz kaçına teselli kılsızdan ama her kişiyi de
0: başarılı. Eskilerden başınızı buraya çıkıp çıkıp kesseniz, onunla kimleriniz parkı cümlesiniz olmaydı. Durunca hafızıyorsunuz.
1: Aa, sürülüp geçken başından bizimki Paldan Kılığa yerimiz azal çetti, Mikyon Trap'te. Çünkü o Trap'ten Paldan Kılığa alan maçımız olmuş, numara depırttım. Mikyon Trap'te de depırttan buldum.
0: Ya Tursuncan'ın telefon kılığına bomba şey.
2: Hayır, Kudret. Çıkın ha, çıkın aşağıya, buyurun ha. Hazır oturup da zonuz yiyip aşağıya, kırap aç, küz aşağıda.
0: 138 ayız, tamam, 138. 138, 4 tane 9, 01,
2: 42, evet, 42, evet, Kudret'e.
1: 2018'den Kaan Oşan 58 okası, normal şey 25, 20'de 25 man atırabı da.
0: 25 kaptı.
1: Kıbret nemez normal yaptı, 20'de 25 man atırabı.
0: Normal yaptı dedi sizin cuma, hem de hatırlayacağım.
2: Hikaye. Hikaye isimli kalmışımız bu, he? Akınızı hep koyun.
0: 20'de 25 kişiye buldu dedi, eski 23'lerge ağam bu sağlığı olarak yaptık, bırak oyunu bulun diyecek. 20'de 25
2: kişi. Ya o kuş yaman ciddi, yan su bir yerler, keskin balık ya, çakçaksınız açık ki kaldığında hildi.
0: Ya aslı, 23'lerge
2: bir kısım balığa bağlı çakçaksınız açık ki kaldı, yeş mi kıp duruyor olacak, çakçaklı mı? Yumurunu mu yeş, yemiş kaşına oldu de. Sen başında da durdurmayacağız.
0: Ah kapta.
1: Bozca'dan yolu kavraya, el kaynaklı aldı, yol koysun isteyen başını kep tutmuş yok.
2: Oldu. Nakıl buldu. İşen doktor hanı aldı, kıra varken deydi cuma, kıra aldı Allah bir şeker sana buldu deyip. Şirali ma, nimi khat bu, nimin yüzü pevettiniz, hittim çıraylık. Hittim çıraylık ki?
1: Özür dilerim, cümsem de, yanımı şoşmar kadar manga yerini şuralan kena.
2: Şirali'nin hittiken bu, şuna çıraylık yüzü
0: pevettiniz. Niye çıraylık o khat ne? Doktorunu hittik tutsuk çıraylık deydi.
2: Çıraylık duymamdı, sizin hittinizde mün çıraylık duymamdı.
0: Benimki de o çıraylık ki, lakin çıraylık emez ki. Abi değil mi?
1: Ama şimdi de aşımın sürtülü kötü de yoldu mangan. Kenan şimdi sokulup mu kötü de. Onda Kenan yerin polisine ait yok ki. Adamlar ama ufuk olan şimdi sunup kötü de. Ağırıp kalıdı. Doktor kendi takıydı. Şunu bu okşas evvel bu. Seni bu bu.
0: Ağız yaman adamla ağırlaştıramı son zaman değil. Adamlar...
2: Kudret dekim ki oğlanı yerim. Nimde akılgansın?
0: Zuzuk mu siz bu? Adamla ağırlaştıramı ha tümürge.
1: Ya çok kutuşu kötü de olsun. Röşengül edemem ben. Daha verdim, müydüm çünkü bir yere bende açıp soğuma okulu verdim paramda.
0: Barısı siz.
1: Korkuya, çantı diye çatlakan dedi, çatlak duyamadım ben sana. Hey, tuttu, oylumay.
0: Hani...
1: İşte Nadir'e almıştım da attı. Anlaştı akarağandı. İşte ama, karım olmuştu.
0: Ruşengül de kalmıştır mı diye kışık çakına?
2: Siz kadar bile olmuş.
1: Bunlar bir yer. Kırıksın var, kırıksın var. Şelbrik olsun var, yeni yolda.
0: He.
1: Kendisine
0: yaxşı bir emoksiyonu. Makul. Programımızda alaydı kolluğun telefonu var olan bir devlet. Xotan Şehri, Qarqaşöli, 55 numarı Jalashqan, Bariket Aşlıqmay Zavutu programımızda alaydı talep kılan.
2: Programımızın Ürüm Şehri, Şinhua Canobu yolu Jalashqan, Şahsat Eğiz Boşqan Bulatoriyası alaydı talep kılan.
0: Ürüm Şehri, Tiyan Şehri ayını, Xalıqöli 55 numarı Jalashqan, Jinkan, Jonyi Doktor Xansan, Teri Keserlikleri Məxsus Bölümü alaydı talep kılan.
2: Programımızın Orman Kuvvet Dolqalarını işləp çıxan, Orman Yemeklik Çelik Şirketimi alaydı talep kılan.
0: Yukarı korulağı köptün köp rahmet.
2: Elşir Enver Birgen evet tüpke evet koyduk cümle sizge. Kaşkada yamuk. Uçurken diyen balığa işinim yarmaydı gene adam tiyerik durdu kallama şu. Şunun daha mı bir?
0: Kim tiyerik durdu?
2: Sizin de aç tikellik güldekli bir balık edip sizin şuna dedi.
0: Kudretinin açtaklık rast ko.
2: Hı?
0: He. Andın aa anlatımız beka adım beka maşınsını bağlı tükkanlı yerim kuvağın rast mı? Ya satmışsa o maşınsı. Rast o?
2: Ya nurgun adamla kanda diyorsunuz karan. Mesela dedim işe dedim bir nes aldı, bir kim aldı bulup hanım kızı. Mesela değil, 500 koyu bir fıngı ağam bulsa, a dükkan kırgen bulsa, okşaş bir fıngı uçurup kaza bazı sorap akıdı. Sorap, 200 koyduz ki onu 20 kitin. Ne var da 1000 koyduysa şimdi de hoşal çık gidip kalmışla işler var.
0: Müştah kep.
2: Nurgun adamlarının psikikisi de şimdi bir mesele var.
0: O cevap edem digen kızıkçı mı aşkım.
1: 2015'inki foto 124 maçından mazabak okaz 35'ten 40 minkü atıramıza.
0: 35'ten 40 kıçı. Bu oldu makul. Rahmet. Maşinamı satmak istedim de biliyorlar siz. Telefon numarınız var ismi oldu. Ya Tosun Can satımı. Hem dost programdan çıkandık kim? 138 4 tane 9 01 42. 138 4 tane 9 01 42 telefon kılan.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar aldı bizi hem bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını FOKU Sılıklaşmayları'nın baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük FOKU Sılıklaşmayları Mulazmet Orni Alahide talep kılgan.
6: Akı, abdumobilimini asırtay digen.
5: FOKU Sılıklaşmayları Mulazmet Orni'ni bari. Bahası muhabbak, mulazmet etraflık FOKU Sılıklaşmayları halık soğurtsu katlaştırılgan.
6: Aşındak yakışı bası hazırlı baray.
5: Caylad'ın vakaletçi akırdı. Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan, hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğa lakıgı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alayda talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit ulları üzülmeydiken ha?
7: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o dağa. Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçalık bile işler çıkırılgan.
5: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulları yedisek bolduyken de.
7: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.
8: Yollarınızda bizden...

0: bizni qandoq bilasiz?
1: Bolqach bir yuz yetti bitir, yollarimiz ravon.
2: Yollaringizda biz hamro programmiz. Biz hamro programmiz.
3: Başlamdıq.
4: Başlayılı.
3: Tayyar bolduñlarmı?
4: Tayyar boldı dostlar.
3: Oğlumuzlar tayyar bolğanmı?
4: Çuqun bolğan dek turdı.
3: Başlap ketdik. Biz yollaringizda biz hamro.

0: Adırım dostlar programımızda başlı olduk. Radyo aldır ki bağırlık anlıkçı dostlarının programımızda katışka teklif kılıversek. Çallık fikirlerini bir programımızda katışkan basalım.
1: Şuna kaysi olad ki tuvatçılar dostlar. Aştıranlar nayeti yakışı onuşluk bulsun dep oylayımız. Her kaysi yol bileklerden yol uçurları basanlar. Bizden 5'in salonumuz. Lavşu mulazmette toyun şipin kodumun akmaydan bir bas göz tüşke kırıp köygeç anlıkaç. Mezmunlardan paylanğaç bizge hem özanla halaydıgan mezmunlarda uçurlarını yollugaç yol uçurlardan temelgeç mangaysla. Şinjan 1074.
0: Şinji 1074 FME. Ажында садырсан учурларга карап акайлы. Нургон досторубуз учурларын юллашын башлап кетипти. Мен Сыдык жандан башласа Кашкан нашрият. Чыракта машин жык дикет кылмаңлар, ямгыр ойгып атады дейди.
1: Яна лан биздин каршы алган дослар, учурларын көдөк бирден исмаңларын окумадык, лекин амалларын учурун көдөк. Рахмат.
0: Жудин пип баганан алды юллар абандай дейди Мамматжан.
1: Келгүсүм үчүннүн авазы учурап экен.
2: Салам бир жетиңизге, жумушор берей. Айрым шарты юлу кошуялыштар аваз кошуш жок.
1: Яна болду. Kaplan mı kaptı mına Gülcemile Hanım? Biz devamlı kamera deydu buldu.
0: Rahmet.
1: Turgun Cavustam.
3: Yakışmış güzel, kunduzay kızcağ.
1: Nasıl?
3: Daha önce yakışmış ya olduk mana biz.
1: Hey, aptan.
0: Rahmet.
1: Turgun Cavustam, aptan.
0: Mena buldu.
1: Abdunun uçuruda Seyma Can Trap Azıcı Ravan deydu. Fukancı Koşliniyed Ravan deydu. Şükran rahmet. Sunukunla uğraşıp kaldın lan, yıkanın yakta katalı yok ko.
0: Sunukunla.
1: Deydu, kalı yok kan. Şimdi deyme, çimen tak kettim ya.
0: Ne? Çimen tak kettim de ba.
1: Koğulu vetken bulsunuz deyme ne?
0: Bilge aldıraş.
1: Açıkınız yaman bala sizden açıkınız gelse. Bilge aldıraş. Mağlı devet sizden ha.
0: Bilge aldıraş yok kuttu.
1: Buldum. Kul aldıraş gel. Yetik diyalıklan kıyıp da.
0: Yetmez ikinci gün ürümçün o yolları uçuk mu dep. Kızlık sual sorayken susuma savmaytem.
1: Tohtan, ete kuskum açamdu aşmamdu digendek sual buldu bu.
0: Hoş yine fikirlik dağımda karaylı. Sile, yakışım sile, Kaşka şehrinin payına bir yolları koşulini yedirevan deydi.
1: Buldu. Abdurrahman Somkı çakımız karşılığımızda Somkı digendin sat kıvettiniz mu Abdurrahman ka? Bayram sizgi buldu ki. Ablakim.
4: Kamera kızıydı, adıca odadın olan yol
0: karşıya
4: şapkınlıktan. Müspoca'dayım, sonu koca karatmanla yürünüşten. Hem şu körü çıkılığında ama yakırıp çıkılığının çıkılığına yol etmem için düşkün. Görüşün tepe, koca'yı daha güvenen gene.
1: Oldu, rahmet.
0: Oldu, rahmet.
1: Başka payınap yolları şunlar avan deydi o, Abdur İyimcan'ın uçurken.
0: Hoş.
1: Aksa şovyeni kanalına bakalı.
5: Yakışın sen şokunun hayırlısı olsun. Kaçtan bekleme yazık etki. İşletmeni ama şükür olsun.
1: Ne? Kusak içki etti dedim mi?
0: Kusak içki etti dedim mi?
1: Rabia'ma da karşılığımız için mi? Rahmet. Çıraylı kutçurlarınız ne? Güllerinizin köyüdük. Sayılı Şimal'dan canıbka yolla bek. Ravan avap peyzuğun nimsalkın. Bugün nimpeyze deydi Nur Mehmet Efendim.
0: Öpkü sanatoriyesi çırakta maşallah çıktıydı Sıdıkcan.
1: Kışkayın uçurken. Şebnem karşı alımız, Kanyukan karşı alımız, Seviye'nin karşı alımız. Mavu Tursun Burat Efendim, kaysı yoldu bu bir topucan mı?
6: Derya uydu durup, anlamadım ha, katnaş programını.
1: Rişat Kısıbat Derya bu yemezken bu.
0: Bu. Tursun kapı, östen bu, östen.
1: Üstten.
0: Derya dep.
1: Toktana boptu mu da? Tuyğular derya tuyğuları çömsün.
0: Ya bu üstten ki bu üstten bu siz derya.
1: Hey bir akkandaki mi emese ama üstten ha?
0: Şunday mı bu çömsün?
1: Tiş durdu. Reşat kısı yok derya bu iken bu. Sacıda Hanım'ın mı karşı alımız buna? Yaşı. Yani uçurlarını bir yanına baktık ha?
0: Kaşka yenşer katlık yam kuyak atı deydu Anvercan. Bu karınıza mısın?
1: Şebnem deydu, Adılca ablamet Kunduz Ay Hanım, ekvalanlı obdan tijlik bilen, yakış tuğdunlu mu hoş geldin la?
0: Tijlik.

0: сәрі бұлдай күчіп келіп мындақа яқсы
1: Adilce yakşımsız, kunduzaya da yakşımsız, karşalımıza, bütün dikkatimiz sildemse, deydi Ömercan.
0: Yakşı.
1: Bak kaşka, yenşeyde katlık yamgı yakavata dike, Enverjan bu karınız olmuşsun, dık yapış, kırış bile kaldı.
0: Şunda yeme, yamgur yakşı go, yamgurum yakşı gömeydi kanla, bakin sile.
1: Şunda
0: yeme, yamgur yakşı peyizgı
1: bir kıl. Kızık ballıyken.
0: Şunda romantik mi nay? Yeri simsim yamgurunu koyup vermiş. Şunanla birer dostumuzun muhabbetliği hikayesiyle ağın akşını koş yaplı. Şunanla ne Adilce ne?
1: Eslim bilirim oğlum kütü doyu şunanla ne?
0: Güzel eslim bilirim çömsüle. Manga yardımınla gerek bop kaldı. Mən 79'nın adı mı? Ama çoğunlarının devlet dili ügündüğe yer olsa tavsiye kılgan bulsanla. Siz turdun izlep yıkın ha? Turdun bir izlep yıkın ha?
1: Siz nereden katışıyorsunuz?
0: Ürümçi okşaydı.
1: Başka çırayı.
0: Ha şuna mı?
1: Her baylanma şimaldan canıp karavan yamalık donanın ostu da. Katta sakçılarımız bazı bir dakika yutup da Jukap Novabalarına şu sebeplik Jukap Novabalarına deydi. Şu sebeplik azıraq tozluş ba ayrı durum kumanga yönlüştü deydi şireli. Ha?
0: Aldı da bəgən uçurları, Ürümçinin yol uçurlarken. Şunun karaganda. Hani Ürümçi şehirçi de. Hem de hazır tordumu bekçikke, Ürümçilik emine. Tordumu bekçikke, ögütü de gancım. Tordumu izden, doyundumu izden. Onun denkin sizgi çoğun bir yakşı uçur çıkıdı. Abdurim efendim.
2: 174, yakın sopoklusla yakınısa, Adın Cahabını kundar, kudret, şanakta, şanakta, yollara, ravan bolsa,
0: rahmet.
2: Sünkaş şarkı yolu, tekstek dedim, kardım, geldim, yolla arıştık sıramam.
0: Buldu. Anlamasılığa bahanımız yoktu. La, şuna hürmettim, izzet abruyum bilen kilay deyip, bana iğir bir sıkı geldim. Burunda da şundak salam kat yazattık o, man silek şundak salam bilen geldim. Deydi. Buldu, seher bul, bul işlerinizin. Kıraş. Muhabbet bir şivas yakıştı uğan mıdır, mikriban aylam yakıştı uğan mıdır, garip aylanma, şimaldın canıp kuşunun da araban karıştırıp yamallık tuğunuldun. Şunun astı tarap da vəzip icra kılıp etip du. Şöpür dostumuz bir xatarlık dikkat kıp mağaylı deydi. Lonian daşı ötürüp kubası buldu deydi.
1: Muttalip can, ben minin okutukçumun numarını yollayıp koydum. Aşk görüşmek ha Adılcan dep bədi de, radyoda. Ki Adılcan dep bədi de. Görüşmekten Muttalip efendi.
0: Doğru.
1: Aşk yine uçurladın. Mevlüt İbrahim'in kaçkarı ki Mevlüt İbrahim yolu revan deydi. Baynap yolu.
0: Baynap yolu. Akkepter.
3: Kocidon yol havraya. Pardon bağır kocidon maşin kök.
0: Oldu, rahmet.
1: Gül gülüstan boğudak. Oğlam gülüstan boğudak. Oyhanem. Bektesirliyiz çılsın. Könlümüz şatık dolgandak. Dep bir kompüter koşak şehirlerini tokup koydu. Bir kompüter dedi. Radyo aldı sen aldıraşıp kaldım ben. Kulağım işe kıvamaydı hazır. Dep.
0: Koşaklarınız kompüterini katkınız ne boğun? Yenilik yaratı siz?
1: Daha ben
0: derizlerini yetkisiçin tutun cümle.
1: Daha ben şimali yolu bayzatın aldığı iştipak yolu gıca koşluğunu yadıramandaydı şu buradın.
0: Kayser.
4: Sıkıntılar yasakına bu oyma akkuratları yukarısına. Künlü kez yerim sene dertlik alan çıkarıklar.
0: Bir tolu yutama.
1: Kayser can siz
0: bu. Uykusu içilmedi.
1: Öyle kaynanan zahmeti ya acaba bir.
0: Bu şavazka.
1: Şimdi deyim işçilik öyle girip fıçır bir yöntem. Kokmayı fıçır bir yöntem. Başka dem yakınmadan diken.
0: Kaynanınız mı okşaş radyo anlaydı.
1: Şunday mı bu?
5: Jukap'ta obalarga deydi. Şöze yaptık azıraq
1: tosluş var. Meyli. Meyli. Maşının radyosunu öge girip atık lan.
5: Jukap'ta obalarga deydi. Şöze yaptık azıraq tosluş var. Ayır durum kumak
1: ayırmış. Maşının radyosunu öge girip lan. Koyu yaptı ha.
0: Nem kalayım kan tızgan ha.
1: Bolak mı aldı digen lan.
0: Kıskanga.
1: Kıskanga. Tızı bitip de ha meyli. İş yok. Man tutukup oturup siz de düştü ha. Bopti qossaq.
0: Mening ma kesilimni qozg'itdi. Hozir xiyalim kir qoldi. Nimish qinda ratlik? Tizmiganda deb hozir tiz bag'lirim ketib bordi aqasqan. Tavan shimali yo'li Bayzatning oldi ishtibaq yo'lig'icha qo'shni ravon kandaydi shukranning uchri. Yana ko'ngli butun avlikim.
3: Davamlıq yol qoyib beraman shu qoling ko'rgan sizlar mashinjikkan mashin shunga qarab yo'llar intaravon kana.
0: Qashqar arxovli taraflar yo'llar avvalgi mashinalar ko'pak eg'ir to'silish yo'q deydi. Qashqar to'r taksining uchuri.
1: Qashqa dashizni mashinjiq, yomg'ir, esil jallaq deb. Uch شریل لب تاس لخ

0: de se tep bağan dedi Ayat.
1: Hmm.
0: Buldu meni de se tep köz seliştirip baksın ha.
1: Şom. Ah, ah kepti.
2: Ol jide yol xabre. Bana sosta maşe tep tasta yok.
1: Hmm, buldu. Uyum sar bul bilemiş. Üy bizdekçilik nispetten aşı. Dastan dastan yazıp bir kitap çıkağı da eklamcım. Hmm. Yana uçurladın. Hmm, kani Nur Ahmet bir video avetipsiz. Yağmur yağıp da.
0: Kaydıçı.
1: Nur Ahmet ken.
0: Nur Ahmet.
1: Mhm. Yana uçurladın. Hayatın uçurda, ha, mındaq üzükken. Buldu. Biraz etek üzükçü tur koygandım. Bira uçur keldim o dep sora baxmadı. Uçur kelse bizmi şu Hayat bilen.
0: Mhm.
1: Alaqlı şeyle.
0: Hoş, nasıl yine uçurlarını şunda yoğunluğumda okarsak kege uçurladı. Nazir, müyesserden uçuru yeşiyenden çıkıp meymeye geçip maşallah köp tosluş yok dedi.
1: Nurluk yolu, Kızıltak yolları şunla ravan dedi. Sükütnün uçuru.
0: Hmm.
1: Yine uçurladın. Cahan gezer dedi. Ayrı durum yukarı süratlik yolu hazır. Koşlan yedi. Şunla ravan dedi.
0: Hmm.
1: Yeken Yingbinglu elektrik enerjiye şirket aldıdın. Çiçanga. Koşlan yedi. Şunla ravan gene.
0: Haa, bana uçurup bir kaldık Aksu'dan, Golcu'dan, Kucağ'dan, Örümcü'dan, Kaşka'dan, Unsu'dan, Mekit'ten, Yeken'den görüp atkan dostlar. Köp rahmet de.
1: Kaplan.
3: Beyden köyünden çıkıp Karaspan'a yönüş Ravancı.
1: Boldu, rahmet. Yeni uçurladın Abudu'daydım. Guanghui körükten çıkıp Örümcü bir ketki geldim yolla şunlar Ravancı'n. Adılca, aş mevetken uçurunu nayet azsız kılıp pek təsirlik uxbaygan bulsanız, hoşu gittim.
0: Bir təsirlik, bir təsirlik birim yazalamsız mı siz? He? Hayatımda, unutup kanmayım ben. Üy bizgen, bizekçinin mağa kılgan eskiliklerini, üyümünü vaxtıda çıkırıp beğenmeyi kıynap, iş kılıp talada kanmadım. He? Koroda, pimpan üyüm batı. Şu öyde 12 cayğı yakın oturup demen. 12 cayğı yakın diyen gepke ama o. 12 cayğı yakın.
1: İyi təsirlik gelir buzluk ettim hanım için dağıtça.
0: 12 cayğı yakın oturup demen deplam. İpsiz bunun. Bu kanında təsirlik okuamız hem de bu ne? He?
1: Uşuna yer varmış mı? He?
0: Hem de özünüzden ketip de o karan. Özünüzden ketip de o. Özünüzden bir yegeşken kabı oldu taza. Şimdi ama? Yoğun. Burada çenek karan bodek çokan boğandıkın sarı bol bol. Çın turup. Kapakını türüp öykürgen de. Aval kılı abamız bulanını vermeyim de. Da işi nem kımmay, kıgızmay. İşte abim yürüsünüz bana. İşte oldu de hem de.
1: Gel kımısa, men yok mu ki? Dep kılışma gaylama aşkınla. Men ba, he? Men ba. Kızılçırak'ta emde toktudum. Şun oğluma bir tel uçurumda evet evettim. Dep çentancan yoluşunda rava. Dep de ildananın dadısı rahmet. Şokhi.
4: Adılca.
0: Hoş.
4: Çok kızıl maiki vaktınız va. Uğa oğlum kızıl maiki
1: vaktınız. Oğra. Oğra. Gel kızılaş ki kız. Şimdi yoraş duralı kallı kiydu mandak. Yoraş kallı kiydu.
0: Birazdan kan çıkmışsın buldu ki sizden ha. O çok. Sizden badanız dekatkan kalla seyrek mi ya iş yıl mı?
1: Şimdi. Köremeye batırtıyorsun. Ah kepte.
2: Gözcüden yolu kavre. Son kazan sıkıntıdan beri sakın kevdem yolla insan yok. Faravan.
1: Boldu rahmet. Boldu boldu seher bul buli. Boldu yazman bizekçinin gibi toktusun. Boldu. Hem siz yolu çırı beremeysiz mi de anlap ultram. Çuviyen tereple aldışında ravan armağa isleşikkinla deyil rahmet. Mayitlik yukur süratlik yolda hak almaydığa vakit 26 yaşla kesat nöldün başlamdı. Ya ki 5 gün depdi. 27 yaşla nöldün başlamdı. Ata kesat 27 yaşlağa ma çesla örlügen vakit. Ata 22 yaşla nöldün başlaydı.
0: Muşunu fakat bilemediyken silersin.
1: Her bir bayramda bir deyimiz
0: mi? 21. eser uçur devrinin aşı naayet güllengen naayet terek kıgan devirde yaşayabattımız. Muşkemgi çiğislanan kandacakta almışıdı kallıkta.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çik qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Xeyka işlemliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğzini açsanızda mukapatlık pahaliyet katmış alaysınız. Brazli'din keltürülgen kualana koştuklar. Xeyka işlemliğini içsiniz. 6 saat geçe royunuz urgup durdu.
2: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bevasta anlıkalı batkan Yollarınızdı Biz Emrah programımızı. Yollarınızdı Biz Emrah programımızı.
3: Hoş kadirlik dostlar, programımızda anlaşıldı da anla batkınınla.
4: Yollarınızda Biz Emrah programımızı.
3: Yollarınızda Biz Emrah.

0: Qashqashar 28-nji otur mektebniň aldyda maşynlar intayn köpke dostlar bek diqqet meňler arlyk saklap meňler deýdi ha.
1: Ýaşy, gyny ýene uçurladyň Çangjaň ýollary şunda rawan eken deýdi. Abdu bugün ýollaryňyz berip bek rawan go ha.
0: Zulya deýdi. Barymen diýen naqşy bek beýizdi, bek anlygym bar de meniň.
1: Boldy. Sätir gorandy.
0: Barymen. Barımen.
1: Azırak kim atıda yine tırışın ha, hayır kılım.
0: Barımen.
1: Aşnarak bize kekaldı. Ba aşna bir nakşa. Nurdan.
0: Ey Seher Bulbul, nimde biz var size? En yeni yol düşümga. Uttur körük. Nenmeni karap manga yol liniye. Sel maşıncık tuslu vatı do.
1: Asta. Ha öyüt kaldırışt ependim.
0: Yengilu vetmen.
1: Yengilu vetmen, yengilu vetmen.
0: Ben yine yol düşüm kadar uçuruyorlar. Bu
2: kadar bir yere tema 12. oturun aldı koşuyormuştur.
0: Bu yoldaşlı ben ayakta gülap gettim ben de bu. He? Yeni ayık kemdi kendik. Yeni yol düşüm. En yeni yol düşüm deydik.
1: Yani uçurladın.
2: Arizya Tatatra Sesiyle yolları bir ay. Çoğunluğu koşuyorum işte Ravan Kena.
1: Buldu. Feruk Belen Belen Bala. Bir avazlık uçuruyor laptı.
3: Güzel kalık naktırı kekar. Yapaylan mı Ravan?
0: Ma kestellik mi doğum işte oğa mı dedi. Bu ne şu cicigan çıraycı mı? Ma numar taktısın. Şin, ay yeşil numar taktısı ki ya. Tokluk maşinin ki. Ölümcü numar taktısın. Şin, ey. DB
1: SSS
0: DB 4 tane 4 ke bu 4'nin mavi mındak ägildiği yerinin hemmini sırrını düşürüp bir oğuştup koyup da hem de bu mında jıraktan qarsa
1: birken bir de göründiken
0: şin ADB YSSS qalıptı şuna ama jıraktan qarsa bu kasten qığa oxşayırmış qırma bu 4 tane 4'nin hiç qasının bir igildiği yer sır düşmemiş birisininki igildiği yerinin sır çüktü çala
1: qarma qılı kastelikte tumam da onu
0: şu köngüldüm da çalıqıp qoysam endi bay qılıp qalsam vey
1: oxmuda
0: oy opla demedi da qovağa işken de bu da qımmalı maşut 9 numarını tatıplım şey de şıkkız koy cermanı koyup lan. De yavrusuz mu?
1: Ahmakalı onu şüvetten vakti da haber direk koyarsanız buldu olmuştur.
0: Bu her kız.
4: Tor söğretimizden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondak da 5G eyni işletip ekin. Çürü söğreti tez. Bivas köz işte oyun oynayışta ketivanmaydı. VR texmi iniq görülüdü.
5: Şinjang telegrafının köp xil yürüşlik mülazimeti və dərizisi aşırılğan xas poxtısını aşqılsanız 4 çoğ hüquq mənfəətdən bəhrələnə bilərsiz. Bu mülazimətni Şinjang telegraf şirkətinin APP-sindən yəki 10 minə telefon qılıb bəjirsəniz boludu.
6: 3 yataqlıq öy əsasi kapalı, 4 yataqlıq öy texmi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğ bazarğa yaxın. Öyünün igizliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke texmi çoğ. Yataq öyi texmi köp. Tafsilatını 0991 255 telefon qılıb sürüştirin. Şinjan İpek yolu çoğ bazar öy jay çekliş Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Qayt kelduk anıqçı dostlar programımızda Ak Mervayt un, yağ, gürüş, açıq sularını bazağı sağan Ak Mervayt zavdi alayı tələb qıldı.
0: Programımızda işletu atqalla maqta bir-birsige tavsiye qılışı atqa yaxşı Abdol Foku Abdoli programımızda alayı da tələb qılğan.
1: Ahmet!
0: Abdol kuşmaqçı olsanla Foku onu kuşup gelip bakarız. Foku!

0: Balla çüşöp kaldı, kavap yayıldı gen, ağınem de iş kisket diken, el oğlak kavapı ne de, elan çıkıp atkan deydi.
1: Günü gün tez çıktı.
0: El ihbar oğlak kavapları mı? İhbar oğlakının ki karanla.
1: Bekti olup siz resmi attan can boğa da kıltı olup
0: kensiz. Anlamadım dümen la. İhbar oğlak kavapları. Bu şu karlıgaçlık yolu 207. numurgu caylaşkan. Burun kılık öz kıza digen tamla şehrisi var o. Şuya geçilgan ihbar oğlak tamları şuya geçildi. Orne işte bak öyle 207. numur. Diye ilan mı?
1: Doğru. Yesine çişiniz kırdı, yemesine çişiniz kırdı ha oğlak. Kavapları.
0: Uye de rast kavap okşaydı ki. Aşı oğlak kavapı bütün çoğu. Yani ki tüge. Tüge'nin tonu diye yoğun tüge.
1: Konda patkandı.
0: Tüge'nin tıkıplı dümle pişirip lan diye. Acayip mizlik pişiriydi ki. Berip gelin la. Ağın alını şu hep. Mimalarınla olsa apasan, boşanlarım mı, talar doktası anlamı buludu aşı. Maşın toktuş, kenarı tinkçi açan oylusu.
1: Maşın toktuş, bak kolaylık ha, yakışı yeri.
0: Kırıp, tepip, tetip gittin. Aşı, sen doğumine üstlük meni versen la, sen kendi ütüplerle, maşın jüydüğe, aramıt kıldığa, yer, bir dükkanlı var mı? Aşına üstten aptuz bekitti. Aşı, aptuz bekitti de şu.
1: El, çırak, kızıl çıraktan ütüp gitmeyiz la. Aşı, kızıl çıraktan ki bir... 20-30 metr aldı da rahlanma işte, şuna tapma kalsan. Onsuz diye ama aldığımızdaki demelişte dostlar, havam şuna yakışı bulduk ya, biz kelgüsü 70 kısalık hava rayığım karıdık. Hava yakışı bulduk, kent temperatura ürleydikken. Hem de öyde duramaydıgan dostlarımız bulsa, mimarlarınla aparam sizler. Dost yaralarla basanlar, nayet yakışı aldım talışanlar. Bu olaydıgan bir uğrun geçimi tavsiye kıldık.
0: Büyük buyursa alın buldu, mesela.
1: Buyursa, ha, doğru.
0: Oğlak. Allah kabul etti bütün. 600 koydular maşo. Mail aşkanla ulamdı, çaytanlar ulamdı, öy ulamdı.
1: Ya pişkan aş bir bütün.
0: He, bir bütün pişiriptiler, aş bitler.
1: 600 koy?
0: He, şimdi biz mimarlı kop koysa bulduk ama sen. Mimarlı kez cozu kop koysa. 4-5 gün itti güç itti de.
1: Ma bulduk arası. Sıla oğlak kapını maktığım dedim ben bana çoğumi fınımını maktayım Adılcan bana çoğumi fınım pişti bana okşap gittik de yığınız geldi bana ayalım kelse taza. Fırkatçığı usup taza birbirimizi karışıp oturup yiyemiz taza.

0: Güncellenme Dongdaeliang bölgede bir maşına Boşengang numar ne? Boşengang maşının Boşengang numar taktisi bilen tan çöp kaptı o de ola şen.
1: Emiş Boşengang bekhtedağa mıhlarını ne etsatı da? Adatta şu numar taktisinin bildi çıkıdı o?
0: Boşengang tahtayının numarı mı?
1: Emda bekhtedağın.
0: Ha çöğün soğudu ba? Çöğün soğuk basınız bunu. Çöğün soğuk basınız bir yerde.
1: Lazım bap bağlan. Ben şikital mı kaçıp kaptım?
0: Şikital mı ki? Ne adayı dep jügen boğuydu siz?
1: Kaysı çığıllıkta? Uşak balı oyna koyan dek durdum da.
0: Teklamakar rallim soğuk siz verip geldiniz mi?
1: Muşunan bunu asatik bir uçurbaka yetkizü değil mi? Nek mışı rallim soğuksun gibi çıkıp kaldı. Dostlarım muşu ayakta bir uçurbaka yetkizesek.
0: 600 koy, 600 koy başı git. 1600 koy.
1: Şunluy mi bu? Bulduk alı ha, o yüzden bulmamdı. Belki bana bir küçük baklan buluş mümkün, lakin şunu alım yani buludu. Bana 5. ayının 22. günü 2026 yıllık Jungo Yeni Energiyalik Aptomobilla Rally Levhet Alışış Musabıqısının Şinjan Bekti Musabıqısı, yani Şuanxı Köktala Musabıqı bölüki Bingtan 5. Şi Şuanxı şehirde başlandı. Musabıqı yılının umumi musabısı təxminən 910 kilometr bulup, Galite Taş Cilgisi Mənzırı rayonu, Alatau Çigra Eğzi Dövlət Dərvazısı, Sayram Külü Qatarlıq özgücə yer bəlgilerini tutaşdırıp, Bingtan bilən yerlikini tutaşdırılan Altın Sayahat Koridori Arpa kılıdı. Tügede.
0: Tügede mi? Ma Enji Spa degen şirket. O şokha ni kanda ola ma dedi. Ni şokha va kanda ola. Tansı ni mey şokha.
1: Başka gepiniz yok ke? Ma o toyunda bir mezun ha. Qağılıqta signal faqat yaxşı emas, bek zayin bu kit bardı. Mening shundaq mı ki deb ma atrafimdagi başqa avtomobil egalaridan so'rab boqsam, ularning ham shundaq ekan debsiz. Biz bir inkas qilib qo'yaylar. Qağılıqda lekin boshqa ma radioda unda demigan.
0: U jin degandim ba deydi-ku valla.
1: O'shnama.
0: Payjonom maqana.
1: Çünkü onun üstüde aliqimda xiti vaqatchu.
0: Xiti va shin ey deb qilib. U jin degan satamda valla shuni.
1: Onda minin satmaydı cümle yok.
0: Korodu lağmet keş. Anlaydı sen bu avazlarını. Pekat anlıqlı olmayı vardı da. Pekat süzük çıkmaydı kolcu da. Ay. Kolcu süzük çıkmaydı da. Kızık ya kız. Saniye mi demdin yolluğa uçurun? Deşşe süzük.
1: İyi saniye mi de. Toyuk etmeye misiniz? Yen bir gerek bittin ha? Ha ahma dosturumuz bil basın kolcu dıkan da süzük çıkıdı alıqını ya.
0: Könlük yap gittim.
1: Ay ya kazan, kazan bir şey de bolsanız gajguj diye akşam almayı kaldınız mı ki ya?
0: Kazan, kazandık tamam mı? Tüküplü ettim o hem de.
1: Anlıyorum.
0: Etmepti mi? Boldu he. Bu ye iş kılıp. Etmepti mi? Bunda suyu kaç ne he. Dep ip. Tükü etme gelseniz he.
1: Çoğun iyi doktor kansına aldı yolla pek ravan dedi he. Bana bul bulukamı da yol uçurları bir ilişki başlattı. Yakşı iyi bana. Xalq baxtısını aldı şunu da ravan deydi ha, rahmet.
0: Bu radyo rongzdaki şike bu azraq bir tenşen yokken de ha.
1: Nimdigen çıraylı
0: oyla bu. Siz bu nungcalı açamsız, biz onunla oylusun bu şunu da ama.
1: Bek çıraylı gen ey.
0: Umaklam radyo ki ama sandıktaki götürüp başka yere koyup bakın ya der izni üstü geliyor. Kömür işatkinin yeni gayo apırıp da koyup bakın yetkep baksan sözlük çıkıp kalan bilgi. Olcu da signal sözlük koy.
1: Aslı biz radyonun için bir yakında ilk koysa yak çıkarmış ki. Sizden şu nemanızı bre bir sın bayağı bir ilk koyup bakın arışat kılığa.
0: O şovda okuyam Olcu'dan uçur ben sonra bakalım bana.
1: Çok et.
2: Olcu'da, Olcu'da ili dağlarının suları bekletip sizi için masaya çıkardı da.
0: Bana, şovda bana.
1: Siz isminizin daha isminizin evet koyun ama isminizin özgürt koyun. Kim o? Yani uçurladın Nur.
2: Yukarı bir ete aliyle okuşuyoruz Ramakana.
1: Buldu rahmet. Yani en yüleyi rüyda akırap mangalini bir aptobus bilen

0: بريك قرب مانغال دنيا ده ما شاء الله كبك يا أزه خالنا وشري شو ينجي ما يو هم هندا شو ينجي يوقتي ما بنا سوغات قصان لا بولام دو دب
1: Biz program işlep bakan ki bula hem de radyonum soğuk kılıp billa onlar birli mendim beri. Eline dik gidi çıkıp torga çıksın, tavaba çıksın, radyo diye.
0: 15 yigirim koydun tatlı.
1: Hep koysanız da kilidi bir demde öyge.
2: Beijing vakti saat 14.
3: Örümçe şehri su üstü bağıtısının yenideki Jeli Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Seti olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jeli Mablağ Siliş Terakya Çekçirikti'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-008-24. 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün paydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge silishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

0: Mikra iyice siz mi nime?
1: İsmi neydi mepti hem de aşu. Bu hem de tenha sevgiyi kırdığı Adılcan. Aşu avletinin tenha sevgisi bulan şu kız. Meyli kayadı bulun. Sizge toğulgan küllük tebrikimiz bulsun. Mübarek bulsun. Yeni işinizde. Tekimu. Tekimu bəxtli kütüb gittin. Aslımı bək bəxtli kızken siz bana qaran. Sizim işte əsləydiğen.
0: Yaxşı görüb durduğan.
1: Biz radyoladı. Demişte sizin toğulgan günümüz tebrikliyatımız.
0: Doğru.
1: Avlet yanılığı için unutup qalmabdı.
0: Doğru.
1: Nim bəxtliksiz. Mən şüttüm de. Eğer res yisqiğen bulsa. Biz məxbi alette. Demeyimiz. Eğer anlayıp siz yisqiğen bulsunuz dene. Peyda bulun ha?
0: Fücürkes. Onun dep koyunla. Mən toy qıp buldum. Balam 3 yaşı geldi. Hem de bunda
1: bir yaşı. Başladım. Onu da demeydi. Bir kıl hoşu kaldı mı ki deyim ben köylü götürülüp.
0: Cem mi de oturup yastıklı kucakla.
1: Hım cıklağımız.
0: Derizi karab öydü radyo tınşap yastıklı kucakla. Bunda yedin yaştın bir seyfi. Oturam da atak bilgül olmaydı. Hey nim kuvat ise. İrim bağı edem ben radyo saz ayıkınma beni. Bunun bunun kıgının yete.
1: Sen bana ismimle demeyken bile bilival men.
0: Numuske.
1: Abla sınıflarının bugün iş testiydi.

0: hazır uçur gelse oblet radyonu tanışırım. Eğer muşu gibi rastlı olsa bana bir 3000 koy atak. Koydum birini el olaydı.
1: Eğer o kız mesela hazır toy kımıgan bas boyuttak olgan bulsa şunun bilemden uzun yıl ağırlık etken bir şiki aşkın tepiştir koygan bulatık ki. Ey ma bayram nalız bir yakışık kıvita gelsek o kız acaba radyo almadı ya. Hoşu gitme de ki bana ablat. Rikşi. Bek beyz de sorulup bayadan ama uff adığım çıktı cuma. Saklığınım kırazı kettim ne dediniz de?

0: Hoş. Yine şöyle kalıp bakayla.
1: Natural diye nasılsınız?
2: Yol hayır ya. Çöktüm doktorhan mı ki aldık yolda. Ben geldim ama. Önce bir şey ama hava uçuk kimleri. Hava tutuyor. Yambara kankiliymiş. Korku okan bile daha ben çıkan da alınmışsa. Hava üstüleri ama dudak kallarda alınmışma dedi.
1: Aşna mı? Ey, yaxşı tatkı kıpsız ha. Bayan bir dostumuz gelipdiken, ete, mavu musabıqının bahanısı da Ürümçi kilidike oxtuqçuları bilem, de balam kiçikte yolu samak çıdım. Ürümçinin avası, kəlgüsü 3 gün avası qanda ola bir neç gün turatdi. Dəptken siz, çoxum bir 7-ci il vasun, onu çoxum səpirsiz dəb oylaymış, çoxum bir uzun yan il vasun. Əm de ma kəlgüsü 3 gündə ava yaxşı buldike Ürümçide. 23, 24, 30, müşüxil ətrapı da buldike, ləkin kündüz ilən keçinin temperatura pərqi bək çoğun Ürümçide çox. Səhər de səl soğuldu, çüştə aptab çıqqanda azıraq ıslıq. Çüştünkün, ma bu, kün oltağandın kiyin, yana səl soğuk, sılqın buldu çox. Şu an çoxum bir 7-ci ipnim qılın qağınıq, əm de normal yazlıq kiyim bilən kəs buldu. Yepinci ivağın asasta, değil mi? Kani uçurlarını yenilab yetküz baksak. Cənubi Beijing yolları tibi daşı yollarda maşin köp tosuluş yok. Adılcan, Aykunduz, deydu, rahmet.
0: Serdal'dı, minam o amine dep bir sıbatı uzun yıl Allah aşkına.
1: Tola bakımız mı?
0: Dep yazıp koydum. O koyu ağamın amğamını soradı.
1: Koyu ağamı amğamı demde.
0: Hep ağamıdı, amğamı.
1: Ey uçur bir yerip şundam çarçıdım ye şundam çarçıdım selamet bulunlar ye ben bir yek adım gerçek hikayegen şundam çarçıdım he Sanfango yolları ravan ama uçurunu yüz koydum dedi. Bulbulkan köyde uçurunuzda yetküz attınız.
0: Mert Dursun Navay dedi biz Navay Hanım'ın şu üstlük tonunu üstlüklü koysak süzük çıkmadı radyo dedi.
1: Hey buldum ona. Emelike Adılcan şaşçın boğan adım kesildi. Hayır tutman ay yaşlı bala bu çok çok adam kendisi de.
0: Elkanın bir uçur var kendi ya. Ben bir
1: mesele sorgan.
0: Soraydıgan gepatte anlayışı anladıydı. Ayalım heydigen resim mende yoktu ya. Ondan sonra ayalımız heydigen bu ot aparatçı sızık çokum çüşüdü bu musa. Sızık yok yol ne ola çıkarıp cümeydi o. Çokum sızık. Balette, köyde galette bozma, şuna şu sebepten çıldırgan ge. Ameliyatı azak üç ketken bile köyüksüzler için hiç kanak sızıksız mı kanak oparlı yol emez de belki mi? Hmm. Alkam can.
1: Ezelden sızık yok, onda yol emez bizce. Çokum bir sızık var mısa, suzlap kalgan olsun sızık badana şun tatlıdı.
0: Bu musa şu özünüz turuşluk çoğadırat var mı? Kırıp farkı kırıp kanunsuz bir şansı kırıp ma ehval ne deseniz buludu. Bundan bunda aşık ya ben sizi uç gittime kürem mi diyem. Ya şu aparat çöp kaptım ya. Ben maşine edes çarayan kömürüm bu sizi kıynıkla koymapsılar ya. Dep ehval ne den. Rast hakikaten hem de maşine edes çarayan da kömür gidek derecede ünüp gitken bulsa sizi açığlık yutudu o cazanı.
1: Avlukim degen dostumuza halo qanda qatma vishin olan deb siz vishin qoşuldu endi mushu bu uchur bersangiz bo'ldi ha Abduqiyimning uchuri.
2: Ya sizlar yaxshimi abuga yaxshimi mashinani qo'shibsiz ola men keldim ha.
1: Bo'ldi Shibeylom shunda ravon deydi 4 taksi Ro'zijonning uchuri rahmat. Ha Odil ismli yo'lchiba xonim qizlar
0: bugun. Oblat. Oblat.
1: Aslı oblat diye ama dostumuz adil deb qapdı endi. Ha, bugün bir kun qanda test qildi, qanda test kesh qildigan bo'ldinglar de. Anda emas bildi kim kim ekanligini. Abdukeremning o'chiri.
2: Yo'lo sura qunza abjon, mali dost yo'llari, bayin qulim yo'llari, fandashi g'arb yo'llari yo'llar alan.
1: Yinchan yo'li ravan, fandashi o'tirib yo'llam shunda ravan deydi, rahmat. Farruq.
2: Birinchi avara hozirib kampun qamida. Kandayışa kadar avarayın şimdi bu yaş mı kaldı mı?

0: Tordun qalay degenim ki ya, o ilgin şunun da ötmepti yana.
1: Jisen Fangpingde tordu şut joga yorsan, Kongan ministerliğe katnaş başkışı dersen, memleket uyuş çıkagan birden bir tordu ki alayda, onun da başkası yok. Birden bir kanunluk ilan kıgan, pırala kolaylık yetküzdüğen yor yorsan app. Telefondaki çıkak ben so. Onun da başka üçüncü bir trap app yok. Bu bir. Yeni birisi ge. Bu teyzeye çıktı kaç yok kalsa o sizge tam konu urvetken basa supu da yakın. Ne gülü basa Gungan bunun şiddonsu da ötmedi deyin gibi kaysi bir disen fan pinkte sizge ötkiz bir ay şuna. Şuna ama
0: Aşın çöğmeye kaldık ya bu dostumuz.
1: Aşın çöğmeye kaldık. Disen fan pinkte deyin ağız. Öyle peki. Gungan bunun özünün yarı yarı sen pinkte sizge ötmeyen nesini disen fan bir pinkte sizge ötküzel ama. Ötküzgen takdirin yeni kip Gungan bunu aldık gildi kan dostu.
0: Aslında normal bu kampasa bu 8. yılda çıkmaydı dağın su bu.
1: Çıkmaydı, çıkmaydı. Şu bir cazası var da.
0: Özgürtken bir ekval bağı kuşaydı o maçın üstüne.
1: Şu buna şu su bu kampasa bu maydı. Teyze kapırıp. Bu şu çalayan cinsler Rumşil'de bağı. Şey yapırıp kampasa o maydı. Ne vardı? Aşta kıl dep kalsın. Ama benim düşünüşüm çeyre. Ya siz hata çınıp kaldıysanız kayıt düşündüysanız buldu.
0: Kine uçurlağa karayımız en devamlı uçurlardan yetküse Kaşkar poiz stansıdan Kaşkar'da götürüp geldim. Su yığılıp kalan yollarda, su yığılıp kalan caylardan astarak ötken bulsanla degen teklifimi verip de Karagay kızı rahmet.
1: Hoş eylenim.
2: Müşüle ışık ışık ışık yok.
0: Nuruna uçurayım.
1: Eğer, makyabın düğüteyim de. Eğer de Ma men başkaçı oylu hep sizge mesele teyken bolsam deki makul ehval astıda çöğülükü siz ayakı varsanız disen fan pinkteydi kılık kısam bulamışsınız buldu dediniz o çöğüven soğuk varımız cuma başka yakı varmayımız çöğüven soğuk yapanızı alıp
2: alıp yapanızı alıp çıktı men disen fan pinkteydi genin ılıkı teyze kılıkın kıldığa yer var onun için de cönse kıldığın inasyonu kıldığı şey baksam bunların ilke sistemi ise bu Yenice kılgın haşimelerde çıkıyordu. Ama ben telefonda mı ya ya sen de şey sen sen çıkılsam o sen şu söylemden bir soğuk bana da çıkıyordu.
1: Ne onda olsa şu bir yeri bakayım. Çıkan soğuk verin. Ya ki bir ışkı münasebet yaptı mı bul mu? Ya ki bir çalış kalan bir işi var mı? Ya ki hem de kandı kandı eğer uzunluğun namı da maşının erkaysı uçurları normal. Boğa ahval astıda sistemi bilen işki orundan sistemi işki kıl çıkan bolsa demek ki çıkan soğuk var. Çıkan soğuk verip köznek girip aşu tek şusunuz sakçılar köznekten aşu bir taraf kapıldı. Kandalığını sizge de yapırın. Manda manda iş de yapıyor.
0: Demek ki layılım yine okşaş müşi kademlerini mansız diyen gibi de. Nur.
3: Zahar verirse yok abi. Beyloğumu koşuyoruz.
0: Yeni bir uçurayım.
3: Nişanı aldım maşınla sal köpken iki tosak yok ha.
0: Buldu. Gongminli utrapla yollar avandaydı ha. Mikray kızının uçuru da. Beşinci doktor kanının aldığı geldim yollar şunu da avandı gen uçuru ne. Ablik Mehmet Abdur Ahmet.
1: Onda ketken boz dostlar bir nakşısını ayılım ha.
0: Hey şuna çırayılık güzel nakşılardan takdim etili.
1: Hoş nasıl dostlarımız. Abiyem nimi nakşını da yaptı ki?
0: Tılla üzük toy nakşısı digende.
1: Toy nakşısını alamdı.
0: Meyli. Dostlarımız da yaptı.
1: Merhaba. Toy nakşısı.

0: Xoşdaşlar, proqramımızı davamlaşdırıbız. Bu proqramını Ahmarvayt un zavodını qollab kelibotqan istemalçılara minnetdarlıq bildirish istemalçılarının sağlamlıq üçün tirishibotqan Ahmarvayt zavodi alayda talep qıldı.
1: Programımızda işletiyotqanlar maqta bir-birisiga tavsiya qilishibotqan yaxşı Abdul Foko Abdulay alayda talep qılğan. Abdul quşmaqçı olsanlar Foko'nu quşıp beqinlar. Foko Abdulay. Hoş geldiniz dostlar. Programımızın ayet yakışı da olmuş adı da. Soraydıgan sual mesele de var. Sorgaş, katnaşkı dair mesele de var. Sorgaş, mangasıyla. Yolların ahvalları kandırak dostlarımız.
0: Yolların devamlı kuşur besenle buludu. Hem de anıcı dostlar, bana bir mezmun yeni uçur tapışır aldık. Şu uçurun bir yetküz versek. Ürümçi şehri yine 14 milyon 500 bin yüellik istimal bileti tarqıtıdı. Ürümçi şehri 5. ayının 23. gündün başlap, Erzan Bahada mal seti bilip turmuş istimal bileti yardım buludun Bekirman buluş paaliyetinin 2. kararını yolu koyup 14 milyon 500 bin yüen yardım pulu acırtıp şehir ahalarına istimal paravallığı tarqıtışını planladı.
1: Bu kadar bir istimal bileti yerden böyle iki katımı bölünüp yine tuncu türkümde 4 milyon 500 bin yuan, ikinci türkümde 10 milyon yuan tarqıtıldı. Umum somunu kontrol kılış, aval kelgelle aval erişiş. Tüyenden kiyin tohtutuş yolu koyuldu. Bu kadar bir yerden böyle tarqıtışta dikkat yine muşu universal partisi sahası gibi merkezleşken bulup yerden böyle veriş obyekti, faaliyet mezgili de Haliyatki katnaşkan soğudigalarının dükkanıgı berip, istimal kılgan şahsi istimalçıla. Yardan pulu berdiğen türlü kiyim keçek, ayak, baş kiyim, ilmi tokulma buyumla. Türlük malla katarlıq tavarlığını özü çıkalıdı.
0: Dikkat kılışkı arzidiğini şöke, yan telefon, üs seyturi, ayrı elektro üskünleri türüdeki tavarla bu kıtımkı yardan pul dairesine kırmaydı. Şu nomlan bir vaqtta, devletinin konusunu yenisiğe almıştırış yardan pulu türüge kırgızılgan avtomobil, Birinci derecelik energiya ünümüge ige aile elektrosikülleri, belgilengen rakamlık akıl mahsulat qatarlıqlamı bu qetimki istimal beliti yardan pulu paaliyeti dairesige kirmeydu.
1: İstimal somusu boyunca derecige ayrılıp yardan pulu berildi. İstimal somusu 200 yen ve onundan yukarı olsa 20 yen, 500 yen de yukarı olsa 50 yen. 1000 yuan da yukarı olsa 100 yuan, 2000 yuan da yukarı olsa 200 yuan, 5000 yuan da yukarı olsa 500 yuan yerden pulu veriliyordu.

Asa boyunca kündelik oturucu maaşı 495,194 yuan bolgan. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Devlet Tölümü Kanununun 33. maddesi ve Ali Xalq Sot Mahkemesi, Ali Xalq Teptiş Mahkemesinin cinay işler tölem delolarını becerişte kanunlu tatbiqlaşqa dair birkaç mesele toğrusudaki izahatının 21. maddesinin 2. tarmaqıdaki belgelimege asasen, her derecelik teptiş mahkemeleri 2026 yılı 5. ayının 18. gündün başlap, devlet tölümü kararı çıkarganda puhralarının cismani erkenlikigi çekiliş tölem pulunu künüge 495,194 yuan boyunca hesaplaydı.

0: Tamak etkende Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şıltın. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natriy azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı. Navay usta, nallarınız acep sınıyı pişip de.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: He?
0: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, neyini hızdın balay?
1: Navay kana, pişirik dukallarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
2: Kayka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini açsanız da mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Brazli'den keltürülgen kualana koştular. Kayka işçimliğine içsiniz. 6 saat geçe royunuz urgup durudu.
3: Hürmetik radyo oğulucular, anlatkınınla 174 katnaş senet radyosun bivast anlatılatkan kanun sizge hemra programısı. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkaptisi Sulu-Şitin'de maskadamda anlatılıdı. Anlatıcılarımızın programımızda Sulu-Şitin aptisidimi anışını karşalımız. Bu programımızda Xotan Şehri Qarqash yolu 55. numarığı çaylaşkan Bereket Açlıq Maysauti alayıda tılap kılgan. Alaqlışış telefon numarı 187-0903-33-37 187-0903-33-37 Programımızda alayıda tılap kılgan bu oranına köpten köp rahmet eytimiz. Onakta dostlarımızın kegen uçurlağı karab bakaylı. Bayatın Mao Yongyuan Ayni isimlik anlıqçımız muşu maşinini yıllık tekşirtadığan çakkan muşu Şanyan kıgıl bulduğun ya bosa tepegen bosa anlar gendi demişu. Tianşan çüyü tarapta. Tianşan rayon tarapta. Bizdinki bilişimizce hem de Mao yeni cüyen deyimiz hem de sanat yurdi, sanat oranınki kain tarapıdaki şeyde ismini unutkaptı mən, demanlıq ismini alamadım. O, yıllık təşirtiş oranı hazır bağımı yok. Qani bildiğin dostlarımız, bu şey Tianşan çüyü tarapta maşinini yıllık təşirtikli bulduğun cay bolsa, bir tavsiye qalan bolsanla. Abdurrahman Somkıçı, hoş gəpsiz, qarşalımız. Çilikiniz xeylik bolsun, Abdu əpənim, hoş gəpsiz, qarşalımız. Xonsan yolları qoşulmuş dravankən digən uçurunuzda tapşırıp aldıq. Onundakin ғарби чоң көріктен үсті раванкен, Шаушиминнің алдырық елламу раванкен деген ұшырыңызны тапшырып алдық көптен көп рахмет. Тосылған ел біләклердің еллаумышы тауан шимали еллерді машила интайын көпкен досла. Ашу тарапке амалуамышы амиви қатнаш құралларына талап бағам болсақ, іштіпақ еллердімі машила көпкен, ян ән еллердімі машила көпкен өнімлік пайдылан қайсыла.

0: davolanib, damlanishga to'g'ri kelgan. Yorinish ahvoli muqimlashgandan keyin chay ikis davolanish xarajati, ishqi tahliti sini, salomatlikni asliga keltirish xarajati qatorliklarini birlashtirib, korxonadan 200 ming yuan jismoniy ziyon to'limi berishni talab qilgan. Korxona talab qilgan to'lam summasi bek yuqori bo'lib ketdi deb qarg'an. Onun üstüge yang işçilik kengişinin kanuni çekleş küçü kemçil bulup, asanla kiyin abad peyda kılışının ansırıp, her taraflımı tüzeş merkezigi berip, murassa kılışını iltimas kıldı.
1: Arzını kubul kılgandın kiyin, her taraflımı tüzeş merkezi derhal köp kıl birleşi perketlenip, murassa kılıp, bir taraf kılış mekanizmini kozgatıp, köp tarafının küçünü kozgap, yarlanış ahvalı dokulatını elip, hadisinin jaryanını igilip, işçi hizmetçinin muaş hatırısı katarlık materiallarını toplap, hadisinin cevapkarlıkını aydınlaştırıp, muvaffak tölen bir işte irsini bekitti.
0: Murassaçı Erkin Hocimir mundaq tonuşturdu. Biz bir taraftan çay ikske cismani ziyan tölmege alaqdarı kanunla, hem kanunda belgelengen tölem türlerini türmü türü düşendirip, onu hukukunu aqlanı qoğdaşkı yetekledik. Yeni bir taraftan karxanığa adam işiltiş bir xatarlıki, hem ziyan tölümünün kanunda belgelengen cevapkarlıqını uxturup, adisinin şekilini sebebi ve tölem asasını obik tehlil kıldık.
1: Murassa xodimi ham yarlanguvchining qiyinchiligini tushandi, ham korxonaning amaliy ahvoliga tang e'tibor berdi. Har taraflama tuzash markazining to'plashtirib mulozamat qilishi, qiliplashgan tartibning terak bo'lishida ikki taraf kayfiyatda qarshilishdan aqlani kengishgicha 3 soatga yetmagan vaqt ichida kelishim hosil qildi. Korxona ChayX'ga turlik to'lam pulidan 206 ming yuan berdigan bo'ldi, ham to'lash muddatini butishdi.
0: İştinkin pushaymon qilish yoki takror da'vo qilishning oldini olish uchun xizmatchi xodimlar ikki tarafni naq maydonda qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirishni iltimos qilishga yetaklab, murassa kelishimini majburiy qonuniy kuchga ega qildi. Bu yib qalqismon mashg'ulot ham yorlangan ishchi xizmatchining qonunli huquq manfaatiga qonun bo'yicha kafolat qildi. Ham korxonaning to'lam talom talash tartışını muvaffaq hal qilishiga yordam berib, yuz berish ehtimoli bo'lgan qonuniy xavf-xatarning oldini oldi.
1: Majra hal qilingandan keyin chay ekki sayajallangan holda mundaq dedi. Bundaq murakkab bir majraning yarim kunga yetmagan vaqtda hal bo'ladiganligini o'ylab baqmabdi-kanman. Yana texi qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirildi. Ko'nglim xotirjam bo'ldi.
0: Korxona mas'ulimi mundaq bildirdi. Her taraflama tüzeş merkezi kespi, yokur önümlük, amivi şençki ilgi bulup, bizden nurgun dava tanarxını tecep kılışımızda yardım verdi. Tonuşturuluşça çakılıq nahiyesi her taraflama tüzeş merkezini kiliplaştırış kuruluşu neticelerini sıcıl mustahkemlep, macralarını köp menbədin tügütüş mekanizmini takamınlaştırıp, murassa kılış bilen kanun yürgüzüş birleşip hareket kılışını çoğunkurlaştırıp, türlük ziriyet macralarını dəl cayda həl kılıp, amma ve karxanlarının kanunluq hukuk menbədiğe kapalet kılgan.

0: Hurmatli radio o'quvchilar, qonun sizga mira programmamizni davomlashtiryapmiz. Qani do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarapaqayli. Qonun o'quvchilarimizdan sahar bulbularimiz qishkapsiz qarshalimiz. Yo'l uchuri Chingfong yo'llari qo'shinishdi ravonkan, Sanfongu yo'llari qo'shinishdi ravonkan degan uchurimizni topshirib oldik. Ko'pdan ko'p rahmat bergan uchurimizga. O't yurak ismlik qonunchimiz qishkapsiz.
1: Davan Beylug'u çıkıyor, müşür, Davan Cahit'in namış vermişte. Acayip tuzak
0: bizim. Tosluş eğirken, şu tarafta kitbağın dostlarımız bir hatarlık ki dikkat kılgaysla. Abdikerem isimlik anlıkçımız Sayeli Huali'nin etrafta işkili tarafta maşınlar köp, lakin tosluş yok da bir rahmet begen uçurumuzga. Dostlarımızın ki yanı devamlı programımızga katlaşıp uçurlan yollaptırışını kızgın karşı alımız.

0: 베이징 왁티 사앳 오날때
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканода көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
0: Аятыңызды бәзі кішілі. Bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizin bir aram kılıdı. Yakı sizini çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, Minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
1: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayda tələb qılğan telefon 187-0903-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yap kettinizgü.
3: Bah, tamaqlarınız bağğan sır oxşap ketib atıdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atqanlığımnı biladığan siz?
3: Bereket ulurdu şu. Untigisli Bereketnikin ekranında kulukum ısındırıp etken tursanız.
2: Bereket, öyünge ilip kət digizdiğini yanılı Bereket onu.
1: Bu programını Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-ci numarığı caylaşkan Jinkang Jongyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümü alahide tələb qılğan. Jinkang Jongyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-ci numar Yedu Mihman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavətlərində. Telefon nömrəsi 177 267 80 531.

0: İllik ve mehir-muhabbetli kalbiniz bilen, özünüz ve etrafınızdakilerin kuyaşığı aylanın. İlliklik o bir aktif güç. Siz kançki illik boğan sıra, turmuşunuz ne şunca illik ve güzellikle bilen beziyerleysiz. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızı yaktırıp anlayışınlarını karşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Sizge rahmet etkin bar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqo əpçisi Solushi Tiyan'da mas qadamda anlatıldı. Programımız ne Solushi Tiyan əpçisi dumu anlayışınlarını karşı alımız. Bugünkü programımızda tövendik məzmunlarını uğurlaştırdıq. Aval işçila uyuşmuş sadazi sahibimizde 2025 yıllık memleketlik emgek nəmunicisi Şinjan Rənglik Metal Tətqiqat Orni Çəklik Şirketinin baş injineri Asigül Abduğubur'nun pən tətqiqat yolu da 30 yıldın buyan üzlüksüz tırışış yarayandaki hikayesini anlayımız. Qurban Tulum Tağının vətənpərvərlik royuğu varıslıq ilişi. Şinjan Oçuqdaşı ödüki Münevver Mektaptaş Ruhiyem ana mektibigi qaytib idevi siyasi ders ötdi. Şinjanqı kəginige 40 nəticil boğan Sıçvallikdağa, yurttaşlığa uyğur tılıda ilmi terikçilik qilishini ögətdi. Dostlar, ondaq bolsa, diqqətinizə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun.
1: Əmgəkçilər əvlatma əvlat almışıb turğan bolsunmu, lakin ulardakı tırışıb işləş ruhi izcil özgərmədi. Ula bir cüp işçan kolu, akıl parası arkalık Cungu iqtisadının yukarı süpetlik terakkiyat kademini ilgiri sürüp, emgek namunicilir ruhi, emgek ruhi, önerven ruhi arkalık güzel devrini kadirlep, casaret bilen olgu ilgirleydiğen devrinin ahmetini izahladı. Bugünkü programımızdan başlap, emgek namunicilir vekillerini maksus ziyaret kılış arkalık, emgek namunicilir ruhi, emgek ruhi, önerven ruhini medihleyimiz. Anla vatkınınla, İşçila Uyuşması Sadası Sayıbsi. İşçila Uyuşması Sadası Sayıbsi'ni Abdünüm Rayluk Baş İşçila Uyuşması bilen Şinjan Radyo Televiziya Stansisi birlikte anlatılıyor.

yoldan ötken vaqti ölçem kılındı. Haqsız yol yürüyüş mezgilinde oxşaş turdaki avtomobil yoludan kiriş çıkış prinsipiga amal qilib, avtomobil egalarining yolunu muvafiq planlab, tinch aman safarga chiqishni eskertimiz.

0: Ürümçi şehri yana 14 milyon 500 min yuanlik istimal belti tarqıtıdı. Ürümçi şehri 5. ayının 23. gündün başlap, 2. kararlıq erzan bahadı mal seti velip, turmuş istimal belti yardan puludun bəhirman buluş pahaliyetini yolu koyup, 14 milyon 500 min yuan yardan pulu acırtıp, şehir ahallarına istimal paravallıqı tarqıtışını bilalladı. Bu qatımqı istimal belti yardan pulu 2 qatımqı bölünüp, tuncu türkümde 4 milyon 500 min yuan, 2. türkümde 10 milyon yuan tarqıtıldı. Umumi sommani kontrol qilish, aval kelganlar aval erishish, tugagandan keyin to'xtatish yo'lga qo'yildi. Bu qatimqi yordam puli tarqitishda diqqat universal partiseti sohasiga markazlashgan bo'lib, yordam puli berish obyekti faoliyat mazgilida faoliyatga qatnashgan savdogarlarning do'koniga berib, iste'mol qilgan shaxsiy iste'molchilar. Yardım pulu berildiğin türler kiyim kecek, ayağ, baş kiyim, ilmi tokulma boyunla. Türlük malla qatarlıq tavarlarını öz içi galıdım. Dikkat kılışqa arz edigini şu ki, yan telefon 3C türü. Aile elektro üskülleri türdeki tavarla bu qatımqı yardım pulu dairesine kirmeydi. Şun bilen bir vaqtta, devletinin konusunu yenisiga almaştırış yardım pulu türüge kirgizilgen avtomobil. Birinci dərcilik energiya ünimigi ige aile elektro üskülleri. Belgilengen rakamlik, akıl, məhsulat qatarlıqlarımı bu qatımqı istimal beliti yardım pulu paliti dairesine kirmeydi. İstimal sonması boyunca dərəcələrə ayrılıp yardım pulu verildi. İstimal sonması 200 yuan və onundan yuqarı bolsa 20 yuan. 500 yuandan yuqarı bolsa 50 yuan. 1000 yuandan yuqarı bolsa 100 yuan. 2000 yuandan yuqarı bolsa 200 yuan. 5000 yuandan yuqarı bolsa 500 yuan yardım pulu verildi. Dostlarımızın ki uçurlarına bir karaylı bəxtlik mən deyən dostumuz.
1: Yaşın sözler yasak ki.
0: Ondaq bulsa, yana dostlarımızın ki uçurlarına davamlıq dikkat kısaq. Ablız, obul, qatarlıq dostlarımız mua. Yaxdırıp anlavatqan özün ki köngül sözlerini kaldırıbdu. Yani bir uçurlarını, yani bir yenili bittayla. Ya. Zöhre qatarlıq dostlarımız mı? Yaxdırıp anlavatqan özünki köngül sözlerini kaldırıbdı.

sözleşeleydigan bolup, kündülük alaqa, dehqançılık işlerde hiç kandaq tosalgıq uçurmaydı. 2019 yılından başlap, her qetim dehqançılıkının boş mezgeli boğan kış pəslide, Ren Wenchao Kent Ahali Komitetida yezigilik texnikisi boyunca keşlik kursu açdı. Ədiyazdaki dehqançılıkının aldıraş mezgeli de, meyvelik daraqlarını çataş, etizlarını uğutlaş, kesellik ve ziyandaş haşarat apıtının aldın eliş, tüzdaş qatarlıq maharetlerini kol mu kol körsütüp, köp yıladın boyan bu xil yetekle ishni uzib qo'ymadi. U 2021-yili Jungo Kommunistik partiyasiga kirdi. U salomatligiga yarbasla davomliq ishlaydiganligini aytdi.

0: Naqsh quyutaymikin deb bir qarasan bir uchur keldi. Shuning bilan bu uchurni bir anglaylik. Izalning ovozi uchira.
1: Derece tutup bu dosyada kadrak havalanız yaşımız olsun, hayırlı olsun. Yolu sürgürü ise ya da tutak ile soğuk çantın çoğunda karakman kalın işte Abdülillah imtihayın kök kürüp getti.
0: Şöpür dostlarımız paylanıp görünler ha. Ondak biz turup getken dostlarımız payza nakşıdan birini koyup buray. Ceyli bombay nakşıdan huzurlanıp uyak bir uyak karab, yollarını küzdüp, yollardan huzurlanıp turunlar burada başladı.

Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı imşede akırlaştırmız. Programımızı yaptırıp anlığan, programımız katnaşkan barcanlığa köp dün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Murat Qobur.

Liu Daliang, Jiangsu ülkesinin Huayan şehri, Huayin rayonu, Liuhe kentinin kent ahalisi. U aslida Yez kentiki pensiyaga chiqqan odatiki o'qituvchi bo'lsa-mu, gezit to'plab odam tarbiyalash asl maqsadini ko'ngliga pukib, 20 necha yildan buyon butun mamlakatning har qaysi joylariga berib, o'z xarajati bilan 200 ming pochtadan ortiq partiya geziti, partiya jurnalini yig'ib saqladi. Ham qimmatli yig'ib saqlagan buyumlarini yurti Liuhe kentiga haqsiz iyoni qilib, qizil kitob o'qish bo'limini qurishga kuch qo'shdi. O, təşəbbüskarlıq bilən xalısanı düşəndürgücülük vəzibisini üstüge ilib, cəmi 10 min adı

Şu yili Lyuhe kenti Dehqanlar kitap okuş üyini ölçemleştiriş kuruluşuna başladı. Bunundan haber tapkandan keyin Liu Dalyan kılcı işkilenmey, köp yıllardan buyan saklap gelgen gezit jurnallarının hemisini kentke haksız iyanı kılıp, bu gezit jurnallarını kent ahalları ortak behriman bulduğun, medeniyet baylıkıga aylandırışını karar kıldı. O, kitap okuş üyü planıga pahal katnışıp, mol yığıp saklaş ve başkuruş tecrübesige tayinip, kentnin 300 kvadrat metrlik yukarı ölçemlik kızıl kitap okuş bulunu kuruşuğa yardanışıp, onu tezden kent derecelik medeniyet mulazimeti yeni bazısı kılıp kurup çıktı. Kitap okuş urukumu kitap okuş bulunun kuruluşuğa ergeşip, bu tıpıraqta asta asta yıldız tatıp büksürdü. Lyuhe kentide tuğulup özken Liu Dalyan baştan ahır kentdeki balılağa rişte bağlap geldi. O yezlada kitap okuş baylığı kemçil. Uçur nispeten yetersiz hikayeliki. Yaşla ösmerlerinin kitap okuş ihtiyacının teğe kandırılmağalıqını optan biletdi. Şuna her haptanın ahri yaki kışlık, yazlık tatil kagende o türlük amıvi mənpət kitap okuş paliyetlerini təşkilledi. Okuş başlanğandaki tuncu tərisini yurtuşta o konu gezdilerdeki tarihi yıkayla arqılıq balılanın kalbini uzuqlandırdı. Dövlətinin kudret tapquzuşta mənba. Kitap okuş keyfiyatı bilen tən ilgirleymen paliyetide balıla kitap okuş təsiratını kən küşədə sözledi. 100 yıllık partiya tarihini qayta əsləş, kitap okuş keyfiyatı arqılıq əsli məqsədini uzuqlandırış baş temalıq kitap okuş paliyetide o balılanı kızıl klasik əsərlərini köngül qoyub okuşqı yetəklidi. Bu paliyetle balılanın mənivi dünyasını beytipli qalmay, yana yezi kentlerdeki yaşla özmürlə üçün özgece kitap okuş yolu tepip bədi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Apitalının 6.0 Plus nusqısı torğa çıqırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız hamra boladı.
1: Saat 8:20-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki xəbər hamrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tilda radyo anlayalaysız, xəbər körəlaysız.
2: Saat 9:20-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki səfər hamrayınız. Yol əhvaldan, uçurlardan xəbərdə bolalaysız.
3: Saat 11:00-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki ijadiyet hamrayınız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 12:20-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki pul tijeş hamrayınız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tijeysiz hem hatırcam bulsiz.
5: Saat 14:00-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki turmuş hamrayınız. Sılu Şıtin Sodi şehrçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16:00-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki ilgilik tikleş hamrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sılu Şıtin Apitalı yardım berdi.
7: Saat 17:20-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki medeniyet hamrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü his kılısız.
8: Saat 19:20-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki mezelik taam hamrayınız. AI tamak tizimliki bar.
9: Saat 20:20-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki ügünüş hamrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurçığa aylanıdı.
10: Saat 22:20-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki tenerket hamrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sılu Şıtin Apitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
11: Kündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türüge ayrışını özümüzden başlaylı. Batarya, doğra, aşaret yokçı doğrusu. Kündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçılıkıge. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı. Tiz tamak boyumlarını külren ahlatçılıkıge. Aynek, metal boyumla, kolo işçimliki kutusu, kağız kuta, sulyav katarlıklarını kök ahlatçılıkıge. Aşkan tamak, meyve çivi posti, köktat yopurmakları katarlık aşkanı ahletlerini yeşil ahlet çilikigi taşlaşımız gerek. Ahletlerini türge ayrışkı küş çıkarıp, güzel muhittin ortak menfaatini neyliyiz?

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü balkısının yenideki Jilin Ukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Hatnaş liniyesi programımızı, hatnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıklarınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı Hatnaş Sənət Radyosu'nun Hatnaş liniyesi programımızı.
2: Hatnaş liniyesi.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talap kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk

0: boşluğu, ağız boşluğuna əslik keltiriş, çiş ündürüş, ağız boşluğu emek taşqı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobu Yolu 578-ci numaralı korunun içkin çıkartıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq Yolu 275-ci numar. Telefon 0991-322-9898.
1: Kulaq silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için avtomobilini astara kaydan, belgelik arlık saklan, süratini aşırı etmeyi bir xatar avtomobil haydab, teniç aman öyünüz, kayıtışınız ümit kılmız. Örmetlik radio anlıqçılığa katnaş liniyası programımızın yahtırıp anlaşılanı karşalımız, mən programı riyasetçisi Hidayet Kız Şemşidin. Qatnash liniyasi programmasi uchun Jang radio televiziya stansiyasining yangi taratqan appsi Slushiting'da maskadamdan oldildi. Programmamizning Slushiting appsini ham alishlarni qarshi olamiz.

Hürmetlik radio anlıqçılar, her günlük iş faaliyetlerimiz yol qatnaş bir xəterlik bilen zic münasibetli. Kiçik yol boyda avtomobil toxtutup, işini içip, avtomobil çüşüdün tatip, çoğu avtomobilini dostlağı berip duruş, hizmettaşlarının avtomobilini çıkıp ilişkici boğan turmuştaki bu kiçik işler. Karmak nait adı bozumu, ama qatnaş adisi yüz bergende mesuliyetini ayrış, tölem macerası, suğurt tölümü qatarlıq bir qatar avarçılıqlağa çetiliş mümkün. Hem de nurgun kişilerin könlüden avtomobilini başkalağı berip durup adisi yüz berse avtomobil ilgisi tölem tölemdü. Yolu bir bulup kalsa uruk tıkkan dost braderlerini haksız apırıp koyuş çeriyanda katnaş adisi yüz berse şopur mesuliyetini üstüge alamdı. Dikkat kılma işin içi padis görülse şopur tölem tölemdü ya ki avtomobilden çüşken yolu açımı. Pensiya işidin ötüp ketip katnaş vaqa sebebidin işqi dahli yetse, işten qilish puli talep qilsa bulamdu degendek bir qatar suallar bulishi mumkin. Avtomobil egileri şoförla amma köp yıllardan buyan aydınlaştırılmayı vatkan kanunu münasibetlik bu talaş tartışla karta bugün künde ahri birlik gelgen inek boğan hüküm ölçümü babıldı. Yakında Ali Xalık Sot Mekkemesi yol katnaş hadisi ziyan tölem dili olarak karab çıkışta kanunlu tedbiklaşkı dair bir kança mesele doğrusuki izahat işkini resmi ilan kıldı. Cemmi 12 türlük yeni belgileme bu yıl 6. ayının 30. gününden başlap resmi yolu koyuldu. Yeni belgileme kündülük seper ceryandaki türlük macralarının ağırlık noktasına bivastı yüzülünüp, avtomobilini ariyet biriş, avtomobilini icarigi iliş, yaxşı niyette başkalarını ilviliş, işini içiş hadisi, pensiya yeşidin ötüp ketkenle katnaş vaqasda işten qilish haqqi talep qilish, tölem hesaplaş, sugurt tölümü, xiracetini toluqlap töltübiliş qatarlıq, amma en köngül bölgüden meselelerini bir mübir, inik, toğra, tepsili çöndürdük.

kısmını şopur ve işini açan yolcu hatalıq derecesi asasen kanun boyunca tölem cevapkarlığını üstüge alıdı. Adli qilib aytganda bunundan keyin ishq ichi shodisi yuz berganda kimning xato qilganligi ustida talash tatish qilmay oldi bilan motorli qatnash vositasi haydovchining javobgarligini bekitib sug'urta bo'yicha to'lam berish kerak. To'lamga yetmagan qolgan qismini shofyor va ishqni ichib avtomobildan tushgan yo'lovchi o'z xatoligiga asosan pul chiqarib to'laydi. Programımızda barlıq şopur və yolucuları şunu əskərtimiz ki, avtomobilni bir çəti toxtatqan dinkin, şopur yolucuları oldu kəynədəki yol əhvalini közdüşünü əskərtiş gerek. Qollandiya şəkildə işikini iç usulü, yəni işikdən yıraq qolu bilən işik içi

Abdikerem akımızda garba aylanma şisen yolları uçup şisen yolları ravan deydi. Buldu Kaptan Köp rahmet. Yeni Qarsaq Rabi Gül degen dostumuz bu programını anlamat kalıgını bildirip uçurlarını yollabdı Kaptan Köp rahmet.

0: Yaqubjon degan do'stimizning ovozli uchuri yetib keldi, anglaylik. Do'stimiz qaysi yo'l bo'laklarda uchurlanmaydi ekan?
1: Tamam, 174 riyasetçiler yaşadılar.
0: Yaxşı.
1: Kaskadi yolu sürüp ertelen, kaskadi şu sorunu dikkatle aldırdın. Mesela Güyendoğun Dodurhan'dan aldırdın, ayrılıp dağdın, hiçbir şey yoktur, mektatlı sıranı aldırıp geldin. Koşun ya kıravan ki, kaskadi yağmur yeri tuttu. Şoför dostanın aldırsaklar, avaylatmak için tersiyatı ben.
0: Doldu, rahmet.

0: Latin ismli do'stimizdan ovozli uchur kapti, anglaylik.
1: Yo'l qavri, qayyumi janubga shimolga so'zi yo'lda o'tganlikda yo'llarining ichiga ravonlashdi.
0: Bo'ldi, rahmat. Yoqubjon degan do'stimizdan ovozli uchuring.
1: Ama kaskadın tamam mı kum yolu sır derse ben kışın zıtıp bunu sır ama aldı sen hazırmış o. Arslan Han yolu hazırmış o. Ayınlık bir sokum sokum sır ama aldı kendim Bosniya sıravan kendi.
0: Buldu, rahmet. Abdu degan akimiz, yo'l uchuri, Xaylonjon yo'llari ravonkan, Jonyi doktorxonasidan oldida bir ko'cha avtobus bilan bir oila mashinasi surkilib ketgan sababdek mashinalar ko'proq ekan deydi. O'sha yo'llarni ma'lumotchi bo'lgan do'stimiz ana shu ahvolga, shu uchurga asosan bir oilinib ming'ish tegishlik bo'lsa oilinib mana aslajimi? Yana qaraydigan bo'lsak, Abdikeram akimizningki ovozli uchuri yetib keldi, anglaylik, ha? Abdikeram aka.
2: Yolu sıra, Brüksel Tüntay yolları, Gördüm Katrakman'a yolları var.
0: Buldu, rahmet. Yani uçurunu yığınlap karsam, Ahad Canba degen dostumuzdan avazlık uçuruyum.
3: Örmek şoför dostu, devamı kıl kavri. Tabaza kısırıkta iskak körüksün aktı. Güzel kaktesini aldık gelsinlik yollara var, maşını yok yerine. Şunca inşallah, maşını inşallah. Çıktı koş yerine şuna var.
0: Buldu, rahmet. Sen isimlik dostumuzdan avazlık uçuruyum. Yaxshi.
4: Bu deshedim men baxtli
0: bo'ldim. Sen degan do'stimiz hisob nem dedingizmi shu derishdan dabza tara qarab menga yo'lnish. Shunaroq gap qildingizmi, ha? Mush uchurni berish qizg'inligingiz nayt yaxshi bo'pti. Xursand bo'ldik. Lekin mush uchurni bayganda bir iniqroq, jalliq-jalliq holatda uchurni baygan bo'lsangiz, texmo, unumli bir uchur bo'ladi deydi do'stimiz mush uchuringizda unumli foydalanib qoladi deya. Badam taksi degan do'stimizmi, bizmi ba anglayotimiz deydi. Anglayotgan bo'lsangiz yo'l uchur bilan ta'minlagaysiz. Teopida pangiz degan do'stimiz, men itizda ishlagach anglayotman, yomg'ir to'xtamay yig'iyotdi deydi. Siz qashqadimi, lekin nima deb ketdingiz? Qashqada yomg'ir yog'ayotdi deb oldim. Do'stlar, mana shunda qizg'inlik bilan programmamiz davomli qatnashqaysizlar.

0: Veyla Veyla degen dostumuzun avazlı kuçuru bay ekken anlaylı.
1: Yaxşı mı ita yırtıl yürüp
0: Yaxşı.
1: Ayrıtırımda kişilikte tozuda kaçlaş görüp nekin tozmuş yok da.
0: Haa, buldu, rahmet. Yani uçurlarını yanılıp karsam, Kudüs degen dostumuz sen de oba otur yolları koş yolunu iştiravan deydu. Buldu, köpten köp rahmet. Lacin degen dostumuzun avazlı.

0: Bakış çare.
1: Devamlık yol kavruyor. Maçta yolundan kaçta yolu dört iki işte. Kaçta yatak yolları koşuyorum işte. Ravan he.
0: Buldu rahmet. Abu Dudu yakımız yol uçları, Garbi Çon Köyrek'ten üstüne koşuyorum işte. Ravan kendisi. Şaşımından aldı da otomobiller bir az köprek deydu. Buldu köptün köprek rahmet.

河南加诺比奥利国新教练，河南加诺比奥利国新教练，也尼光辉格瑞登红山路吉博馆阿勒加诺登西马关，阿多摩比拉克布莱克里根阿拉伊达托苏里修。Şarkı Bikat yolu, yani şu Kaşkar Şarkı yoludun Beyçin yiyeceği gibi olan aralık Canıp'tan şimalgan otomobilla köpreklikin olayda dostuluşu. Xuycan yolu, yani Xınan Şarkı yoludun Çidaven şimal yolu gibi olan aralık Qarib'ten Şarkı otomobilla köpreklikin olayda dostuluşu.

Gengo balan diyen dostumuzdan Fukan koçisi, Biven koçisi koşu yönlüşten Ravan kendiydi. Buldu, köptün köp rahmet. Onun da başka teop yedi panzı diyen dostumuzdan Mən qaşqardım, pornikti işlavat demen deydi. Buldu.

0: Do'stlar, azroq ilonni anglab, ilonnikiga qaytib kelmasa.
1: Navay ustam, nallarınız acayip sınıyıp pişip de.
2: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağan tem, neninizdim malay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım. Bir buyruk bilalla, tiyatır körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oynamsız. Teyi, akıl ekranı, güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sütümüzde östürüm.
3: Bir buyruk bilalla tiyatr görüşünü. Öyünüzden bekaterlik ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyunuzunu kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sütümüzde östürüm.
2: Abdumobil aydigende heyka işçim, rojimizni urgutun. Biraz diyedin keltürdügen, uvalana koşulga. Heyka işçimligini işsiniz, 6 saat kice rojimiz urgup durudu. Heyka işçimligi, işçimligi.
4: Kesip tırışka, muhabbet asraşka. Ota anıla vapadarlıkka, balıla sevirçallıkka muhtaş. Bazide köp bedel tölep ketkerligimizden çarçap kalımız. Yeni bazide başkalarının hacetinden çıkalıqalıkımızdan özümüzde bəxtlikiz kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun, bəxt küreş kılıçdın keledim. 107 töp Patnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylap, siz bilen belli ilgirleşti halaydı.

Man Nurjan degen dostumuz, hazır say yolda bir müşk aslanni maşin soku edip diken, men aşı yerde toxtap ilip aldım, yarısı bek eğremezken, köz taraftan azraq kan çıkıp getip du, ama emdi kandak nege oparıp davalçı gerek, şunu bir depesanla bop diken, deydu, nege aparsam şu say yolu diken bu dostum, say yolda mı siz hazır nede? Ne gerek apası bulam şu? Müşk ne apırıp bir davaltıdan vurula bağı. Şunu bildiğin dostlarımız bu bir davet anlatıyor.

0: Musa Can diyen dostumuz suçulu yolları ravan, tosuluş yok deydi. Buldu, köpten köp rahmet. Qadrus diyen dostumuzun ki avazla kufçuru varken anlaylı. Bu dostumuz kaysi yol bileklerden yolu kufçuru verirken anlaylı.
1: Salam, 134 kaçtazı yol savrayım, mağı Superhal sorsarıydım, taktik yöresi getirdim, mağı yiyin bazağı geldim. Yolda şu yamğur sebep maşınla sel, cik, söyletsel asla. Kolay kesiliş yok. Asla çeçerine asla mağlı.
0: Abay, bir de boğun tıkaymış, kaçkaydı bugün yamğur yaka ahval bayken, yollarda bize optimobilla köperekken, optimobilla mu, hem de süretini sel normallaştırıp, belgilengen süratte sel astara qılıp aydaylı yağmurdan adamğa çaçırtıp mamaya dostlar. Dostlar mənim üçün də qızğınlıq bilan davamlı proqramımız qatnaşqaysınızlar. Dilxumar degen dostumuzdan Çanlıq yendən Şenfuluğa kəgicə avtomobilla köprək lekin tosuluş yok diye uçurunu verip de köpten köp rahmet. Yeni uçurunu yanılıp karsam öz hal diyen dostumuzun avazlık uçuru bakken anlaylı ya. Öz hal kaysi yol bileklerde yol uçuru bakken.
2: Adı sor, sarayı taraftan kilip Çoğunbazağa yürüyüş yürüyüşünü tutatıp da Çoğunbazağını aldı bir duşa olup tepkirlikte yapıştın ha. Ama Çoğunbazağa çelikli oyuş otkalı başka linya evlen sersan bulamayken.
0: Ama daha bazı tarafı benim için oyluşu atkan dostlarımız bulsanlar, başka yollarını talep miyip tutsanlar boğduk, değil mi hazır?

0: Obudu degen akımız yolukçuri, halık yolu körükdün say yolu çüşüp, say yoldun guanxoy körük çıkıp, ürümçü biket kagüce yollar avan deydi. Bu da rahmet. Onundan başka, Yezimcan degen dostumuzun ki avazla kuşuru bayke anlaylı ya.
1: Man Nemir Çatırhan'ın uzulda bir hayvanatla dokurhansı da.
0: Nemir de bayke cümo, Nurcan degen dostumuz. Nemir tarafta ba deydi o, yeni bir anlama uçur niye?
1: Man Nemir Çatırhan'ın Rımınlı taraf kızbaşı uzulda bir kudahı o deyme.
0: Buldu rahmet. Nurcan anladınız mı? Anlayan bolsanız anladım devdim. Bir xatar yol yürgen asas da cümü. Onundan başka alıp, galip degen dostumun sen çok öğrektin düşken dünyada on tarafta ba müşüklen davalaydıgan ya deydi cümü. Müşük sen çok öğrektin düşüp on tarafta ba deydi. Hem de sizki kaysi kolay bolsa, kaysi yakın bolsa şu yak apırp yakın derhallan.

Radio anlaşı dostlar, katnaş liniyası programımızda ahırlaştırımız, yaxtırıp anlığan programımız kızgıllıq bilan katnaşkan her bir anlaşılığa köpten köp rahmetimizin bildirimiz rahmetsilege. Program riyasetçisi Hidayet Kılıç Şemşidin, nöbetçi muharrir Murat Qopur. Endi dektanla 107.4 katnaş sanat radiosunun yollarınızda biz hemre programımızda bolsun.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Celi Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar altı bizi hem bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
5: Bu programını Okyanus şirketi alahaydı talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkin tilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin direk bemeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalanış adetini yitildireyli.
4: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğalıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alaydı talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un ya gürüşlerini tüzüp koyup sizler bu.
6: Bu digen mihmalların aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
4: Tamaklarını hakikaten Akmervayit un ya gürüşlerini itibat kınanlarının deliliken de bu.
6: Şundak bir taks lağmen keltirey Akmervayit açıkları bilen mezgıp yapakamsız.
4: Başlamdı ak.
7: Başlayalı.
3: Yollarımızda bize...

0: Yollarınızda, biz Hemra programımızı.
1: Şunda kadirlik anlıkçıda yollarınız biz Hemra programımızı. Bana coşkun akşarımızla başlap kettok desek tamamen boludugu.
2: Şunda?
1: Çünkü bu yollarınız biz Hemra programımızın ki özü kas nakşıda olsa başlama.
2: Doğru.
1: Hoş anlıkçıda onda olsa barlık sıranlarının ki köngüldekidek buluşsun. Yollarınlarına raban buluşsun. Çın kalımızda ümit kılımız. Onda olsa vakitini çın tutup. Hazırdan başla programımızı kapatmıştı başlap geçsenler. Hem programımızı uçuruladın mı? Önümlü paylansanlar dediğin arzuyumuz bacı mı?
2: Kini onda hosa anlıkçılar bizimki Mavu Vision salonumuzda uçurulan yollar şarkılı katnaşsanlar. Yeni gelip anıma doyunumuzu kırıp bizini görüşünler namı karşılığınıza.
1: Elbette.
2: Sizler bizim köyüm gelişik gün bol işen bir işen be.
1: He şunda.
2: Onda bu kadar iken kırıp görünler.
1: Çok umamda sığınlığına da
2: böyle. Sığınlı.
1: Özümüzce.
2: Sığınmısan mı he? Sığınımız sığınmısanlar mı bizlikin?
1: Lekin biz sığındık hem bizler için o lazımat kılıçını. Hoşan da olsa yol uçuru bir işimden bir kez oraya dağın soruların abi sorusanlar buldu. Mesela yollarda bir kıyınçlıkla yolu kıyıp kalsanlar birinci bizden oylu sanlar buludu. Onun kendi uçurularına çıkmaya kalsa kapınma, çeçilme, yani bırak etim yolu yetişenlerine için kalımızın ümit kalımız dep arzu okuludu, nurluk başarı yasaçanlar Mevlut İbrahim.
2: Ey kızgın çabaklarımız bilen karşı alımız ki nurluk başarı yasaççı Mevlut İbrahim. Sekhnimizin nurla çeçipli peyda oldu işe misalına kırıp körünler. Müşerimizin nurluk kıdı nurmanın içi diksi.
1: Şu an bunu birden bir körüş, solya doyunumuz kırıp körüşü olanı karşılığımız.
2: Şimdi akıllı bugün bana Düşembe, yeni haftadaki tuncu günü de hizmet ögünüşlerine bırak kuru tügütüp hazır öyle kaytaylı ya ki menzillerimizge, planındaki yerlerimizge parayla edip yolda kedip atkan buluşanlar mümkün. Hani şu yolda silahı hemra buluşun programımızını başladık. Samimi mülazimetlerimiz var, köylük paranlarımız var, silahın uçurularına var. Onda olsa yakışı gep sözlerinin hemisini, cınlanılan geplerinin hemisini bizden anlığa isle.
1: Şuna.
2: Ben bolsam Büdürçaş, Riyasetçinle Zühre Kerem.
1: Karışalımız Büdürçaş, Riyasetçimiz Zühre Kerem.
2: Rahmet.
1: Hay rahmet karşılığının anlığa. Bu Zühre aşkımızın bu birleşip radyo aldırıp bizden programımızda avazımızı anlığa atkan, bizden körü atkan bağırlık anlığa uçlarımızda kanaklımız kızgın
2: karşılığımız. Karşı ağalığımız için yanılam silahını teklif kılıp bildirimiz anlıkçılar.
1: Ama Nurcan'ın bir muyum uçuru var ki okuyduyla. Yakışı Mevlüt Eke benim üstelik uçurularımı bir körü etken basınız da. Neyim uçuru bu gidi bu?
2: Tiyasar ayında Hualin tarafı mağın müşüktün birisini doktorhan apırdıgan iş bu kaptı.
1: Olan Nurcan kaydı öyleydi ama ne? Biz mağalı üstelik uçurularını bağlayıp tasavvur kılınca vakit bak ütep kötü. Eğer anlığa atkan basınız. Ne asas maksatını izi bile evet anabilsiniz ki çokum yardım kılımız.

0: Doğru.
1: Hem de siz hayatı kes kurun 8'de mansınız. Demek baldır berip kalsınız. 12'den burun berip kalsınız. Hak ilinudu. 12'den kin yani 12-20'den kin ölsünüz hak ilinmaydı.
0: Ha.
1: Kaysa kandak.
0: Doğru.
1: Hem de
0: 23'ten
1: düşünüşük oldu.
0: 59 diye vakti de ayağı kep olsunuz o vakti de. İvit kaldı sizden.
1: İvit kaldı.
0: 59'un 23'ün 59 ötüp 00 ötüp ketken vaqtida anadiki sizde almaydı.
1: Mana et degen oşur jandan başlap davat atdı. Daymız biz her bir anlıq uçumuzga bir din demisek.
0: A şu kulaq degenge asın
1: qoqaydı ke biz anlıq uçlar. Anın degen ay guman qarap ay moşuq dev atamdı. Ba ne qanda.
0: Et degen bir dedi. Üçte ikki ikinci qetim dedi bize muqumlaşıp atdı ma iştepçi.
1: Tünigindən başlap deyişki başlaqan. Tünigin keçtim
0: başlap deyişki. Tünigin dedi bugün dedi et bir devəsən ini xo kəsə dep ma.
1: Et bir devəssək şunu onun ögillikdən başlap anıki sormaydı. Çünki haqsızıp ketməz ma. Qan bolğan ikən. Muş meselini Adilcan bula konza çüşlük iki saatlik bırakan onu maksus çendirdi. Hmm. Bu da o vakti de bula flatka vakti. Hazır işten çüşüp soraydı. Soranla biz bir yarım saat çendirip koymuşuz.
0: Kaç kadın
2: alakası. Ben burada yakışım o masupat. Ne ede uyum
0: Kay wa cha cha yo damdu.
1: Örümçi qara mağama degen
0: bir
1: gaplar. Rahmat rahmat ma bizning kelgan qadamlarimizni muboraklab atgan, yopog'ida anglab atgan, yoqtirib anglab atgan, yuraklarni berib atgan, diyanzan qilib atgan, tijliqmi deb so'rab atgan, avolingni qandaroq deb so'rab atgan, men keldim deb fushurlarni yollab atgan anglug'ichlarimiz hammanglarga yana bir qitim ko'pdan ko'p rahmat. Bir-birlab javob qaytirib olmadik. Juma anglasiz.
0: Ha, ma'qul. Oy, ko'ngil bütün obligim rasm degan mushtami tatamiz tuzuk muzuk tatmay.
1: Qanday qilamiz? Faqat yaqin atrofimizni yumanglar, yumanglar, yusanglarmi chiroyliq tatinglar.
0: Da set tatmalamış eril uğlamın da aparatın tanlığı altı da ergiz tuğmusak bulduk acımı radyo alki barlı kızla dikkat durunlar acımı ulanın meyyensi yok amaz mı şu an
1: Nurcan dayıda nangon yan tarafı apırpaka hazır müşkünün ahvalı xeyli yakşı deyip eğer apakış tekim yakşıp gitem de Nurcan
0: sakıplı qası ekirme ekit qasın sana dikin
1: ha o ama birinim de gül olmaydı hoş anlaylı
0: Mugı
3: Mağdurlu ertlik işinli olması balcırak yok işte Abadir İstat Yardımcı Kesanlı'na aşı Tengap Kalsiyo'da odun ötken ayızını
1: Tenşan, Tenşan, Galbiyat Tenşan, Galbiyat da onunla ballama ısımlan toluk atayla Yutunup kalayla anlı kuşlarımız
0: mağalık Ölçemlik atalı kuşu bağır şu
1: Tenşan, Galbiyat da onunla Anlı kuşlar bulam da Bu mısır fıçırlarla koymayız Muga
0: Hazır anladın mı?
1: Hazır anladın mı şümit ya Bu imamcan bekçi fıçırıyor
3: Hayır, Galbiyat da tabi yolu süre Her baylanın yolu Ya şişen çiçeğimin azıra katken iken yolun sol taraf birinci yolda bir maşin yapı zokattı. Agahlandı çaksın kaymaktı, agahlandı çiçeğimin de yakmaktı şabırın satı katkı kaçtı.
1: Da yakın ötken de dep koygulu imkaniyet olmaktı da agahlandır iş taksı dep köyüsü koysanız mabdik ya.
0: Şu he?
1: Oten de tabi yıkıp gitti isem ki o. Burası gilem kıyık vatam neyim edip. Hey, ben ölümcü de. Otenin ekvalini bilmeyim ben de. Sanki ben bunu soram da değil ben de. Şunda ama.
0: Şu amaz mı? Abdüveli deydi kızgarlık bir iş boğandı. Üç deslevle ortaklaşkım geldi. Bayatım polo yeydi. Başkanı kırı polo yevesem. Bir adam 26 koyluk polo odun birini. Hmm. 29 koyluk polo odun birini aptike. Bataydı kaç pul pol deydi. Sen 65 koy diyendi. O adam ey onda emez. Doğru emez koy deyip. Hele talaş tatış kılıp çüşendirip bulamay. 25'ni koysak netçe deyip sorgan değil. Bataydı ikisi 50 diyendi. 26'ki 29'ni koysuyor deyip. 60 5 dem yıldık hem bedenini güldürme. Oyey değil misin bu şu kızıptı ha? 54 diye, 55 diye güzelmepti de. 55
1: diye güzelmepti.
0: 26,
1: 29 kasa, kaç yazı 65 de.
0: Saat 65 oğlum eli de.
1: Çünkü yani rahmet sizge doyundu görüp denzellerini kılavatkın ağzını şöyle hoş bulduk. Cuma.
0: Kuan kılı ucunu doktor kansın aldığını maşallah köp deydi o Abdu ha?
1: Otundun kömür yakışı, nandın aş yakışı de ma anlar gülmeyim de kendi bu otundun kömür yakışı, nandın aş yakışı Gaybetti
0: Gaybettin bir 174'ni anlığa yakışı cima isam ka deydi o ma anlar gül
1: Şıkılıp bir kıl katnaş kısı ba anlığı çılağına Neyimi de

0: Onda sağlık hocalarımızdan uçurulara karaylı ki Esir, Mehmet Çaroğuz, Sait Tepre'ye saçacağını. Bunun kendi can ba. Mehmet demedik o ya işkem.
1: Yok.
0: Takabıl, tırgıl, aralık ağa nesli.
1: Topumuzlu da bu
0: tırsızlı.
1: Mehmet İbrahim Mehmet ku, Mehmet İbrahim de birisi yok mu? Mehmet Çaroğuz, Sait Üzanlı diyen dek.
0: Biz mesela kaytır yüteleyemiz bu sağlarınlar cevap yeri yüteleyemiz. Oşan beylo tosluk getirdi. Oşan beylo. Vuşin beylo getirdi. Oşan beylo dedi. Yakşı ya. Mende kızı karlı fışırlarını vermemizle. Oşan beylo dedi ki dostum.
1: Bekti yıldın şu karapmanganda yol yasa sebebinin maşillar cık gedeydi könlü bütün ablikim.
0: Yakşı mı Melo teka kimlik yitip gelken ehvalası da cahı yüzünden may kaçtaklı balam dedi. Olmaydı. Çok kimlik balış gerek. Bek ters oldu dedi. Karan.
1: Bücürsünüz
0: buldum. Derhal bücürün. Ablikim yiyken o. Cık vakit etmedi o.
1: Hazır kolaylık doğru arkalıklı bücürsünüz. Tezlem püttüdü.
0: Yakımız özünüz duruştuk. Sakçıkanı kırsız. Öyle ki nemi kimlikten vakit kimlik çıkarıp yerlerdik. Akvallah bağımı olmuş. Dışınız buludu. Bunumuz amal yok şu. Onunki, bununkini söyleyip.
1: Şu.
0: Başkalar karap kaldık. Aşı çıkıdı ablikim yiyken. Bugünkü bir günün vakitini ötküzü ettiniz ne?

0: Hoş kadirlik anlıkçılar, kadirlik körürmenler. Kaytıp geldik anlavatkınınla.
1: 174 Katna Sanat Radyosu'nun
0: yollarınızda
1: biz hemra programımız.
0: Ben Mevlut İbrahim.
1: Ben Zühre Kerem.
0: Kadirlik anlıkçılar. Öylerimizde ak mervayit, un, yağ, gürüç, açık soları üzülüp kalmayı hakikaten ait. İsil mahsulatı, cuma ak mervayit.
1: Sevimlik anlıkçılarımız kündelik kızalınışımızda sağlam kızalınışını, sağlam ozuqlanışını oylasak, okyanus şirketinin mahsulatlarına bir dikkat kılıp, bolsa şunu bir istimal kıpak aylıya, müş ettigen naşlılıklarından tatıp, müşün naşlılıklarımızı kən bozup olmayan yemekliklerden tatıp, keşkici istimalımızı kən bozup olmayan nurgun yemeklikleri ba, anan degen ozuqlık mahsulatları ba. 280-96-98 numara bile alakılışıp, çönsanla buludu.
0: Şuna kadirdeki anlıkçılar, onunla başka bir faaliyetimiz var. Bu faaliyetimizin birisi Abdülmobil Klubu faaliyetimiz. Bu faaliyetimizde katlaşkan oran bolsa
1: namı kulaktan kulak yetken
0: pulunuzu ticaydı kan
1: İsil Abdül Molli Gırın Abdülri
0: 13-5-9-75-75 bir kuyup baksanla özenle bilisler cuma.
1: Her kaysı ceylada setiş uğrunları ba. Anda Şinjan'daki en esil temin izdeş pahaliyeti de silahı tavsiye kıladığınımız olsa Sertem Kroren Kaligüşi Ügürhanesi.
0: Aksu'daki dostlar anlatam size. Ey Aksu'daki balla.
1: Bayılık binası mı? Sayfu her şey.
0: Sayfu Gonçan.
1: Sayfu Gonçan.
0: Sayfu Gonçan'ın kışıda şey verip tazaşıp. Mesela nereyim yan bana her kıl temdeki. Kaligüşi Ügürhanesi, Kaligüşi Sertem Kroren'de. Onu ki toko paçak bana. Амбрык болгусу ба. Неме алып ружамо ба?
1: Ружамо ла ба дегендеке.
0: Айза. Өрөмчүлүк орну болсо ма бул Даван Шимал жолду билесиң го? Рустам докторханасынын кышыда. Оп дүршит мен идараңдан алды саклап турдум, чыгам силер мейман кылайдыр. Вай рахмат, рахмат, өтөп кете берем. Өтөп кете берем бизге хели бажы ма тех.
1: Шу, шу, бек сакла кетсиз.
0: Onda azad dostlar, umuşturulur karısak, cin hayvanının aldırık yol, koş yolun işte tosluş bağdaydı, makanlı yolun aldırık yollar. Ya anlaşımız, rahmet.
1: Akat canba.
2: Örümler şükür dostlar, yana avat ile cüzdan yok kapmağar yolun şıralan, karşılık maşınlıkları kep.
0: Abdu, yolu şehir birey, ne miydi ya, ne mi tamak şehrisi de? Tianjan, Yipek yolu, taamla şehrisi. Tian Shan'ı bilirsiniz, Yipek yolunu bilirsiniz. Koş bir okusanız buldu. Tian Shan, Yipek yolu, taamla, şehirçisi. Şu şehirçinin aldığı tuğan vaktinizde yoldan ötken keşkellerce kaylamay, Abdu. Aşkın viviskisini 10 kitim okuversiniz, isminiz kalıbdı.
1: Tamamen kalıbdı hocam orası, 10 kitimde inlik kalıbdı.
0: Hatsı mı okuğun bobdu, yeşiniz çoğup kalan bosa. Ögünü mü okuğun?
1: Lan pişiklan.
0: Şu bir nesini okundurduk biz sizinle bir matematik, biyoloji, fizik okundu mu kendine?
1: Haa, doğru.
0: Yani biz geçtiriyordu tıkı.
1: Sıla damla dep. Kuanxoy körük bek dostlu kitipte ya. Könlü bütün ablikim mece bir yazımı çufçurgu çup kapta bu bala.
0: Haa, balda. Molli girinin
1: küçük. İp olgandaki ne?
0: Molli girinin küçük etmedi de. Ketke vaktin hani ki hakika avazlık fıçır bir yerde. Kaşkaya'daki Sertem Kroren Kaligüşi Ügürhanesi'nin birisi iştip akıldı. Birisi Şenhua kitapkanasına bakın da. Başka şey yok şu da. Koyay dedim de. Bu oldu. Kaşkaya'daki dostlar bile olsun. Rahmet.
1: Çimaşan taş yolda mı toksik motosiklet bilen işgeylen meyipti. Şopur ustamla dikkat kılıp meyla silahını soğukat mısın deydu ha?
0: Buldu.
1: Yana Nurali kekla.
3: Salam 1.77 kaçkadın yolu şöyle. Zambada uçağa düşüyorlar koç yolu işkira.
0: Buldu rahmat.
1: Sence Şihanzı şarkı yolları ravanken ha insanın ufçori.
0: İnsan. Benim için müjde sınlanı koyu oldu gazlı.
1: Şu. Sizni bir siyavında emas demegan bu qo'ydi boshqa u bu gaplarni demegan bu qo'ydi deb akiltib sizni mundaq boshqacha chaqir qo'ymagan bu qo'ydi Dilxumar tiyuganluvdi mashinxona lug'manga yo'lnish to'sil ketibdi deb uchur beribdi
0: janoblar bir kuni bir arayol and flylda
1: bu qanday arayol
0: Vekşi
1: kokancak.
0: Vekşi kokancak.
1: Bir-birinin öte.
0: Kokancak. Muş keş buldu. Dalağı çıkıştın.

0: okuduğum öz yalnız mıyorsun? O çoğun dervazının ilin mağallıkı, dervazını et mi geldik, iyisin ki kap dedi. O ayalı, eğri karaydı ki, eğri ayalı karaydı ki, eğer o ayalı dedi kokancak ki bu.
1: Bir kında kılayım sen de?
0: Keşif getti de.
1: Ya, karanlık düşük etti. Ve neymiş ki baldırak iyisiniz kendime dediğimizsin.
0: Vay, ben ne bileyim
1: ha? Ya, muş vakti tolak. Ya, kanda çıkmış.
0: Sen çıkı?
1: Ay yok, yok. Kurama ekşitirgul sen çıkı da ben iştirgul koyun değil.
0: Bu bu
1: koyun. Ekşitirgul sen.
0: Yok, ekşitirgul sen çaşka ütep köpkes.
1: Vay, uğu şu. Dikin şundan sen ben siz meşbimiz mankarhan azrak olsun bir ilgi nemeniz bağı hem de bir.
0: Ya, kara ben.
1: Cüret kıçkırma. Ya,
0: çırak mı, çırak boz mu?
1: Ay, no, yorgul çıptırı da çıkın ha. Çırak yandır birme mi?
0: Sen çıkı hemen.
1: Ay, pijektirimi tut birme mi? Ünlü tutup sizge.
0: Ya, ya, ya, kayşe, kimşe, kayşe.
1: Ay, ben ismimizi çakırıp durma. Yalnız talak çıkmayın, ismim çakırıp durup. Ana işini itin.
0: Çıkma, bir cinim çıkı gitti.
1: Neyim de akıldı kandı bu. Ama kan akılımız hem sen müjde yotkalan da.
0: Dervaz uç kaz tekim
1: kovandı. Oy, şunu deyin ha. Tasadı bir müşükle o bu neyse kırk git kaz kan akılımız. Ve tasavvur kılamadım ben.
0: Amdası.
1: Kokuştum hemen. Yürgüm sen kitabı da.
0: Amda kılaylı.
1: Kan akılmanız.
0: Oyundun birini tapa oyun.
1: Hazır oyun oyunu gerek evalımız var.
0: Ya meyli oyunda kısa kanı ki birisimiz çıkmam da kuruyor. Ne mi olayımız? Çok birisimiz çıkışımız gerek.
1: Ha, deme.
0: Ne mi? Madak. Sen tepişmaktın bizimde.
1: Ha, yine tepişmek oynamdı oq. Ha, bopdu. Onda saqran budaq simindaq. Ha. Tepişmekni deyme men.
0: Eger tapsam.
1: Siz tapalısınız. Toğru tapalısınız.
0: Ha. Men çıqay.
1: Ha, siz çıqısız.
0: Ha. Eger tapanmay qıyıp qalsam.
1: Eger siz tapanmay qalsınız boldı. Hesap men özem çıqıp potçı çıqıp itib kirmem men.
0: Buldı. Onda tepişmekni de.
1: Tapınma. Ha, mədaqa tepişmek.
0: Tapmayım men ha.
1: Tepsiz tapsız mən nim qılmam.
0: Tapalsa mən çıxıram.
1: Çıxıs. Tapsız çıxıs tapamay qızım mən çıxıram endə. Məşu tumşıqı seyriq.
0: Seyriq tumşıq.
1: Hə, sudu üzüdü. Mındaqlıqı putları putları mındaq palaqşıydı mındaq. Palaqdak putları ba deməkçi. Anan deyin qaq qaq deyib avaz çıxırdı. O nima?
0: Mozay.
1: Oy tapdınız. Таптыңыз. Ой, чавак, таптыңыз. Чыққанғай, сіз таптыңыз, сіз үйді үйді күріңай.
0: Ой, қанда бұл...
1: Мозай ол.
0: Мозай ма?
1: Ой, ой, маш, суды нем қылдуды, палақ шүйді, ауаз шықырды, оның ма зуаны ба?
0: Ой, мен ашаны соқ кірел
1: шықа. Ой, күрсіз, мен қарап дүрмә, мен қарап дүрмә. Мен тоғылап дүрмә сізіне.
0: Я бұда балдырақ есімі сыйлыңай мен.
1: Batur deyip tuğulap durma, ısmağızın tuğulayma, kopuğa kopuğa batur, batur, kopuğa. İsmağız batur, oğan çıkmıyor muyum?
0: Makul, makul, çıkayım sen,
1: Batur! Batur, zuhan üç kez tuğulun ki, neymiş oğandı bu? Üçten git, mağak etmi kendin.
0: Bu soğuk çıkma, karangonu körüp lan, hoşu dök etken
1: gibi. Üçünden de.
0: Rahmat, rahmat. Kadırak anlı kutula.
1: Ama kaplanlar da gittim. Oka kokman kaplan inanız bu. Çıkıyor oka deyip deyip.
0: Ya onda adam o. Dervazını aldık ki takıyı tükkesin o zaman da.
1: Söylemez mi?
0: Yolu çöre bulak beş köşür ravan ki. Dedi abi de onun çöre. Rahmat ya.
1: Yani maçanla yönün karşı tarafı da bir maşina yolunu otursa tuktap kaptı. Deydi o Mahmutcan.
0: Abdurim çıkıp siz ma toluk hat izişini ügenge vakti de anın kendini verelim. Bizninki maksulatlarımızın markasını tek bilme gidek alettikken siz. Bəgən bilən, bər bir onu paydalanmaq da istəyir.
1: Hə, rəsə? Toğra.
0: Şunlə mə?
1: Ucu, bütün umaş topaqı bitpisiz qo, maylıqı məsulatırımız nə?
0: Qolcu dedik ki, Abdikəm, Abdiriyəm, Abdiriyəm, hə? Yaşlı ayıq, sünçilik ravan tükəncümə haqqa deydi, maqlı və Məhməd Əliyə.
1: Yəni, mə cim qor Abdikəm mə deydi o, tənşən vənki qoşulun işte yollan nəyət tutusaq deydi qo.
0: Çanlıyanın qarışlar bir bunun maşının yolunu oturuz toqtap qapdı, nəyə mi toqtap qalqanda?
1: Таңы.
0: Бұзылып қалған ұшымым да қалдың қарағанда.
1: Шында дәк.
0: Бұлды, бұлды. Әгер бұзылып қалғанымызда бір тоғыр түшін әйлі. Шынке әміміздің машинісінің кел қи, наайты мұстәккем, рава мүнішін атайын. Бірі шыккәптінің алдыдығы дәймі бір екшем күні қыран. Сай олды келіп ататты, машины жігірмі кіл чүп қалды сүрет. Дәссем,
1: Өнен бопты машин шуның
0: оның? Шуның оланлық жидді чырақыны яқтым, мұз солғы ұрдым оң тұрапке. Мұз ма оң тұраптың келуат қалай елі әмейді.
1: Ола дек тез ұчуат қалай дек.
0: Дәдімді үзен біліме, тәк үйіліп кетті. Арран мұшылықы сән шығаныз тұрап қайрылған, яның бір қошым

0: yollarımızda.
1: Biz hemra.
0: Biz hemra. Qadirlik anlaşılı Abdumobil klubu faaliyetimizde sizlerge tavsiye kıldığınız bosa.
1: Namı kulaktan kulağı yetken.
0: Kulunuzu ticaydı kan.
1: İsim Abdul.
0: Molli Grin Abdulri. Telefon numarını bilirsiniz ki anlaşılımız. Cayladaki setişi orumurak ihtiyacı basanla 13-5 tane 9-75-75. Mesela böyle veyşen kaçılı basanla? Abdul'a münasiyetlik mesele bu kıyıpkası. Muşun umur arkalı kalakla sana buldu.
1: Yine Şincan'daki en esil temin izleyiş faaliyeti de sizlerle tavsiye kıladığınız olsa.
0: Sertem Kroren Kaligüşi
1: Ügürhanesi.
0: Acayip peyze.
1: Nurmiyelden işçinler çımış bugün kavamı çüşün da peyze koşak odum ağabeyi Nurmiyelden basanla.
0: Hem de onun kısa anlatayımızda rocam adım örneğe basanla buldu.
1: Şov sayılır ba.
0: Balıranla apasanla diken ambarı
1: Bolkisiden
0: Toho bacakları. Hakikaten ait yakışıcı mı? Hem temlik digendek.

0: İsa'mıdın dadan bağ mı dep. Ve İsa'mıdın dadınız bağ. Kanda gipiniz var dene. Adette doyun köme aytık deydi Abdükerem. Şıkkınlan izdep deyip köre. Nurgun yüreklerini yollu aytık deydi bana. Rahmat.
1: Rahmat. Yana ma 7-nji oturunu aldık yollar avanken dep Abduf jur berip tu.
0: Maqul, rahmat.
1: Yanğı yollarda maşin köp deydi Kayny degen onu gochi.
0: Buldu.
1: Toşqan qulaq.
2: Qaysqadi yol favori paşqa taş bolgan biz süydi qaygan qızılçıraq geldi dep yollar maşinla maatıp.
0: Rahmat. Köngli bütün Abdükem uçurunuz yenglap berin hazır 5 minut tap ketip qapdı jıma.
1: Mavo qaplanını sorab tike maşin juqsam ma vaqında raqtu aka dep.
0: Boldu.
1: Juqsun ha.
0: Maşin juqsunuz qaran. Ətlərini juqsunuz ögünlikə boran çıxır ikən qurtubdı dep jidəm. Juqsun 3 gün hava 3 günlük avaraya qarsaq hava o çıxıb gəcəm xatırlayacam juqsunuz boldu.
1: Yeni Abdirim əmdə qılan Abdirim ojun əmdə anlayıram avazı.
3: Hazır yol xəvri. Məyə yolu. Son yollarından harbaylandır yolu karakmanın yolları var.
0: Oldu. Kaçan ki Abdirim.
1: Biraz doğru işbadil yerlisiniz. Sınırını doğru yazarlısınız.
0: Muşu biz 10 yıllap tavsiye kılıp atkan. Muşu Abdül'ün ismini doğru desiniz. Bir oyun iş baksak bu olurdu. Bulması evet karana.
1: Bir imlağım karmaysız kendi karan. Yazıplamanı yazdım evettim. Karınız yok otursuz kendi.
0: Bir tüzütüş verip koyulsak, mesleğinden çoğunrak deyip çoğunluğunuzu peşkınmay. Kalkma o, kalkma dana.
1: Çoğunluğa deyip de imlanı doğrulap yazıp evet edigen.
0: Mavu, Mehmet Ali 3800 çakıran. Deniz uzun 12550 getti bildir iyi gizlik tuttu bazarı. Temperatura 13-22 Celsius gradus.
1: Adrapı da.
0: Hani kendin kançı bal, garbi şimal şamal çıkıp atkaya yedi. Anın kendi ma gradus meridian buzulluklarını da hesaplayıp ekip şu bir şaucun aşağıda tura bizni görüyordu. Kaşı, Şı, Cenşilu, Şı, Vuhal, Huayuan şaucunun içi de Cenşilu diki.
1: Coğrafyalık olaylıkların hepimiz mücessem bu tucumu ma bu resimdeki nimsi karısak, fıçuru karısak.
0: Futbolunu yeşip koyup, bağlı futbolunu sınıp koyup kıra.
1: Zobi o şeylerden tatıp bakıya mana.
0: Tırnak ıgla koyu ağam mı bu bala putuna tırnak mı?
1: Sen hal rengi mayıl bu yaptı ha?
0: Şimdi bak şimdi bunda atının kedede karçayın demle kapış kalan köre bottadım dedim ana. Huzur ku huzur. Bir maşinini şikki yavar yavar senge bombaydı o değmeye anlı koçumuz erken. Bir maşin neymiş kılsız bir gülü bağlısanız bombadı mı?
1: Şimdi deyme bir yürekli şikki nemigi bölgülü bombadan dek bir... Bir yürekki işki adam sıkkan mı, sıkmıkan dek digendek ya.
0: Ama yoksa bir gülü bağlanan ama belki zörür idi bu saçında ama.
1: Mürekkepleştirme ya. Mugu.
2: Ma o kişi çakla anlaştırırsam ona. Ma o ya maşallah ma o ya sen her gün hayal kalamay.
1: Heee. Dekçisiz aşağı edemezsiz. Mugu. Yağa şaka. Hazır teki kışlık çaktık ya bu bala kanda ula. Bir muşta mene versem ertek gün kar yığıp kılam dep. Onu desiniz o yanımışı 5 ay denkin o almaştırırsız bu musa 5 ay.
0: Anlı uçular biz ne çoğu hakikaten naite eğir besi kısılar değil şu. Hakikaten çeçilmeyizler. Muşu suvallaha hem de yerinme cevap verirsiler değil şu. Rast sündakkemiz muğa. Hem de kışlık çaktı hem de hazır mene versem bulam da almaştırırsam bulam da. Bir başlangıçtan balıstan bir an tutulup sonra baksanız mı baptık ya Muga? Bir yerge söyleyip açıkmay.
1: Üyünüzü küçük balınızın fıkısı var mı şunu da sorana bulmuşsa?
0: Kıksak, köyümler kek tutu. Da kımmayla balla. Da sel seviyelik suallarını oturup koyayla balam da. Hazır 5. anın şikirin 5'e 6'ya az kaldı. Eğer almıştırmaymasanız özünüzün işi almıştırmasanız buludu. Lekin bir adam da gep tapamsam neyimi deyme de peki bak kışlık çakla yazlık çakla ki talaşta çıkıldığa vakit emez mi lan cazırca?
1: Çak özünüzden karan neyimi kısınız bul almaştıramsız çıkırvitip şu emi çakın çıkırvitip mağamsız. Eğer mağalısınız ıhtiyar özünüz deyici mi?
0: Biz o hem de deyimiz ki köyünüzde. Dikin başkalarca ya muşun da sorularım cevap verir misin edep kötü de. Ben de elimi çönmedim dikinim yakışı öptük hem hani. Bir mi söz ettiniz de?
1: Amangül'ün ki, Amangül bu mu? Belki çıktı davatkan geplerden birisi. Ben katnaş kanunlardan bir haber kaldım mı? Bu tamak toşuğucu balla alta yolda maşallah.

0: Yolda mini bir dike toksik kedi tiyana maşından öte ayda dike bu gavca adam uçta ama vahşi mağı dike bula da püçür yolu
1: lafta. Bağın zir gibi git parada. Kays günü mü yalkın sakçı yani bir oğultu balını ekili baptı. Tügit bulama oğutu da balla.
0: Ekegen zir peyda bulu bu balla nimde akıldı gansla.
1: Ulanın atalırgımı haber kıptı ula tosaptı de. Hazırını özü karap yıkanla mektepten kayıtkanla. Anikken ma motosikil deyipegen toksikil deyipegen Atanıla ballarga. Doğru, özen men dep halpaklarını tap ipirip tutuyor. Ula kanda kıldı ki aslında şık savak dişin kendi kurtarızdı ki.
0: Vay şunu de, kayısken ya tört kocada ne kaçta iş göz gör yüz bedi, iş okuyucu iş kız vala.
1: Ana.
0: Bir toksikilit mingen, soku itip to. Toksikilit bir yerde iş kısı bir yerde jüri oturdu aş oturdu katına sahçıların bana nurgun adam oluşup gitip to. Oturdu uyaka bu uyaka hamik. Yaxşı emez bu işler.
1: Şuan bak katına sakçılarımız mamdı. Bak bu yolların akvalını ilgilemdi o balların lağmasını olamdı. Toksikil, balların toksikil tepeken atalla ayıldaki idiyi kısmadı küçük şeytanla. Kendi adam almışsın. Bugün kalpakını ipirip de bu mısın atanısı? Kendine koy koyup da kendi bir savak dişini otakızıp biz de o pestik oraya ekip koydu. Bir koy pul aldı baldın.
0: Ya, soğut kıldın ha?
1: Adaş rahmet tabi bir koy pulunu bedi. Şimdi bu hazır. Onu bunu toşup pul tabıdık işler. Atalla biz manı dikkat kılaylı.
0: Bu fakat yakşı işemez.
1: Biz bunu için radyoda sözlep mi bu tüktü bulamaymış.
0: Bir koy pulunu alıdığan abala kendik otağı uzup bir hadis kep çıksa anı ödüsüden çık bulanmaydı ucumu. Ondak bir koydun mançılığı bozsa mı vakti kegende bu bir çoğun katnaşı adis yüz berip kasa bir koy buldun mançı milyon bop kesin mi oranı kemmeydi.
1: Demek her birimiz nemiş kılımız ballarımızda mesul balaylı toksikildi ipesek mi olaylı ki muşu işini bektekitleyli. Mesela balla kayıt kirge vaktir paranlışımız koşun değil mi? Bir paranlışı koyunla balla. Ata anıla bir köngül böyle koyunla maşka. Katnaşı akışlarımız hazır. Aslın yetiş bulan mahtudu. Değil mi? Dostlarım uçurla hazır mı ayrı durumdun tiyanşan çöğü kayıtıp götürsen bir maşınlık altı tazlık iş kızmasını biz tüken katına saksının hoşarlığına geçip kutlanmaptı mı ne? Altısını katası oturduğunuzu kıbır resim tatı birinde. Demek
0: doğru.
1: Kanun icra kımı demez icra kılıp atıdı. Deken hem de yetiş bulanmayı vardı. Şu an özümüzle özümüz soraydı. Şu gibi kıptı sana şarkaylanmanın yandaş yolda veymeyi dostlar gitip var dedim. Değerli ve manlı ballı bizim söz etmanlı ballı cık söz
0: etmanlı. Biz pek söz etkilerimiz bunda geplerini kösek.
1: Kömez salaydıysa kapım kapım mısın kapım kamısın değmez.
0: Hazır mı yaşan yamalıkta tonul neyim buldu? Bek tosulup gitip de mabra onluğu için sağla da yollup neyim buldu? Dip de ayçı dami diye onluğu için neymiş buldu? Haber bağlan aldı da bir iş buldu mu ya maşın neyimi sebepten onda cık tosulup gitti bildi gala bir gek bitin la.
1: Şükür yasetçi akka ede. Sizlerinin buluşunla bile azırakın bir alıqı. Nim deyimiz? Bir kıl işçimiz sıkıl mı diye, püş mü diye?
0: Yolu maşını iyi tatlamaya çıkıyordu.
1: Rahmet sizlere de püşürüyor labda Bilal'cım. Rahmet
0: sizlere. Fakat zirikme kırat atı edip de. Hemsi Gülkamer'in uçuruna ala bakaylı.
1: Balda.
2: Yolu baka, bir hada yakın
0: işler. Yakışma.
2: Aldıra o bir dostumuz bir maşını şükür yavar yavar senge uzun dolandı da başladıydı o. Ağırçılık kılıp yürümüş olan zikin kılığını buldu hocam o.
1: Bulam dike.
2: Arkadaşlar ben onu anımdı bu maşini. Hem minikiye hem balanı da sunukiye aslında işkice ulahlık.
1: Ya o buludu mesela beyan dike yani bir şarkılık. Mesela işki telefonda. Bir maşini mesela erin anamda ayalın anamda kılıp akıl buludu. Çünkü alıp tek şörüp durur bana. Ama
0: okşumaylığın anamdaki demek için
1: o. Benim oyluğum işki telefon kılıp bir maşini dedim o.
0: Yak bir telefonga, yak ondak demedir az. İşki telefonga bir maşina. Doğru, işki maşina hazır kiminki digende eklem ki Gülkamer'in digindeki.
1: Eğer onda olsa buludu. Mesela yol dışına namıdı ki maşina. Hem de bunu ayağının yavar yavar senge kılıççuna beyan daydıgan bir yeri bacı. Şu yani bir isip durup maşinanın tıplarını kırgızı basıp buludu. Cuma.
0: Yani Ayka Yayi.
3: Salam her yaşı çırak haydarak yakşına yakıştıran sile.
0: Tizle.
3: Yakşı. Aldı yasal tutak gene. Kızım başlar deme aldık bana.
1: Demelan.
0: Deme kütüp de bu bala.
1: Ucu. Hakkın çişini köyme yıkandığımı çıdasız.
0: Çıdadılığa bir yetsek çişu atı.

0: Ya.
1: Pulunu değişip çıktı.
0: Hım.
1: Saman çıldı ya da bizde artık pul ile bastı. Bütün şipyanı iple katnasak çoğun etrafı ekirip tapşırıp duyuramamızı. Utta mı sanalı buludu? O da kalkışağında göre. Şuna mı? Şahsen
0: Şu.
1: ben adette şu cıngıyı taksilani bakarak tasap gitme. Talaş tartış köp çıkmaydı. Eğer zaten arız kılama ben alınacak pul ile aldı dediyseniz. Bütün şipyanı taht yap. Katnasak çoğun etrafı maşinin numaralarını tartıp temellisiniz. Bolu da eğer avarçılık görmeyemezsiniz. Cuma. Bu masa utanmazlık en yakışı. Tallaş.
0: Özel gekla.
2: Önce nalır yollar, revan gemi olup eti. Aynen mi de kuyana? Kaçakın yazdı, terler gidiyordu. Elis
1: Vay da koyduk, da koyduk. Da koyalım da, özümün sızını da, bizimi de. Da koyduk şu an cim cidip gitti. Hele anlığa akşaydı. Ekvalını karar.
0: Kuşur mu pehmet sok yattı hazır.
1: Bana. Bunu dedi ki sormayayım hadi. Sormasak gerek onda uçurulan için ama.
0: Abdurrahim.
3: Nuriye Yoli. Tutar Yoli'nden. Rabese kuşa karabmanın üstüne başlısal köprek. Kaza tutuşa.
0: Makul.
1: Ama koten de. Ahir yamgı yağındaydı. Zülpiye malımı deydi. Onun için Nurbiye mi deydi? Kutan diye yamgı diye şak yap gitti. Acaba yakışı topçan bir işle kan buldu ha. Ya belki yakışı yoktu değil mi Sımcı? Müşüne vakitte de alık yamgı yakışına arzu kılıdı adam. Belki yakışı yoktu şu. Yamgı mesela yamgı din kinki havam acayip peyz oldu. Bazı da alık yamgı üstü çıkan topçan üstü götürüldü bir kıl peyze bir fırak çıkıp
0: kaldı. Tabii pek peyze. Nam yaxşı görmüş.
1: Onun avaz, onun fırkını yaxşı gördük Allah bəkçik. Her bir dakikadan huzurlanış gerekçi mi anlıqçılar?

0: Ondan zamanda bir uçurunu yetkizeyle anlı uçularımızga. Ürümçedeki bu mektepler tolu otur sınıfı içip 9. ayda oku uç kabal kıldı barlık. Atalla dikkat ha. Ürümçedeki tolu otur mektepki imtihan verdiğin oku uçula ve atalla dikkat. Ürümçedeki bir kısım mektepler tolu otur sınıfı tasıklı bu yıl 9. ayda tuncu karar yeni oku uçlarını kabal kıldı. Bu kaysi mektepler dikkat anla bizde basın atalla.
1: Ürümçi şehirlik 66. otur mektepinin Şincan Tibbi Daşı Yoli Mektep rayonu 9. ayda. Toluk otur mektep birinci yılıqıga tunç karar boyunca resmi okuğucu kubul kılışını pelalıgan bulup, bu mektepinin toluksız otur mektepten toluksız toluk otura bir gövdeleşken mektep buluşka terakki kılıdgalıgıdın diyerek berdi. Bu mektep Şincan Tibbi Daşı Yoli 221. numurga caylaşkan mükemmel yatak şaraiti ve toluksız toluk otur mektep okuş baskıcı mağarpıgı kereklik yumuşak katık detal əslerlerini hazırlıgan.
0: Demisim hem de Nurgun Atalla sel bir iş gitti vardı. Bu yıl tolu oturu uyurlaydıgan balları ba. Şu sebepten kanda bula ballarımızın takdiri de vardı. Birisi 66. otur mektepinin adını ozgu. İşkinsi Ürümşehirlik 77. otur mektepinin tolu oturu sınıfı tesliliş iltiması muhabbetlik tesliklandı. Toluk birincilikka 6 sınıf 330 okuucu kabul kılış bilallandı. Bu mektep yukarı yeni teknikalık kesilme terakiyat rayonu, yani yeni şehir rayonu bilen ıksat teknikalık terakiyat rayonu, yani tudun haber rayonu tutuşuduğun yadırılık rayonu cahilişkin. Toluk otur sınıfının içilişi bu rayonun toluk otur mektep mağarıp baylıkıdaki kem tüklükünü ünümlük tolukulup, şehrinin şimaldaki rayonlarının mağarıp borullaştırmasını yanıma alalaştırdı.
1: Yani birisi, Ürümçi şehirlik 152. otur mektep, yani şehirlik 70. otur mektep, yığın körgezme mektep rayonu, toluk otur mektep birinciliği daha 4 sınıf, 220 okuş oranı tesis kılıp, ala süpetlik sınıf içtek, toluk otur mektep iç nişanını tırışıp işe aşırıp, bütün küş bilen Şimgo rayonunun ala süpetlik mağarıp yığın yukarı pahalısını berba kılışını pilalıdı. Bu mektep Şimgo rayonu Fınşan Koçisi 1525. numurgu caylaşkan bulup, adetki sınıftın 44'ü tesis kılıngan. Zal sırtı basketbol meydanı, yenik atletika tenerket meydanı katarlık, türlük pahaliyet meydanları seplengen.
0: Bu yıl 2. ayda ilan kılınan Ürümçi şehrinin 2000

26 yıldaki halk durmuşu dair 10 emeli iş kasasın bu yıl adetki tolu kutur mekteplerinin yoşurun küçüğünü kezeş, sığımını kenaytış ilgir sürülüp, adetki tolu kutur mekteplerine 2000 okuç kabul kılış planı köpeytildik. Onda asa bu yıl tolu kutur örüleydiğen ballanın ki imtihan neticelerinin yakışı buluşunu için kalımızdan ümit kalımız.

0: Қош қадірдік аңын ұқычылар, әгер сағылам ұзықын айлы, сағылам ғызалын айлы десаңыз, Океанус мақсулаттары білен тонышып бақсаңыз болады. Океанус шіркеті, бізден сағылам ұзықын ұшымыз үшін ажайып есіл мақсулаттарыны төвен бағада, әқиқатымыз қобыл қылалды қырық бағада, базағы салды жұма телефон номері 280-96-98.
1: Yani Ahmarvayit un yağ görüşlerde tamaklarını etinle acayip okşaydı, öyledi bolsun. Hazır mı o setibili üçüncülük kolaylık meldeki çoğuşuladılam setibalalayımıza programımız Ahmarvayit un zavutuma alaydı talep kıgan.
0: Onda asa dostlarım fışırılırdın eyku yay.
2: Andırma, Gantiyan'ın etrafımı ravan kezime nalık mali.
0: Makul, bir hoşallık vakı sizde.
1: Şu ha. Amerikam siz avu ilgi pul töyleken ispatınız bolsa şu buludu cümo, şunu kösesiniz buldu.
0: Maşinam şen de, radyo bek güzelde paket çıkılanım aytırat, yani yakış çıkıvatkan de. Ne de, oranınız ne direk yakış çıkmağıtı da tuzun. Başkalarının yakış çıkıydı hazır şu. Bunun karga vaktıra şu ettiğin yakış çıkan basa şu buzulduğun bir vakti ki kaldım ki dedim. Bez, mesela deydiğim bazı adamlar diyor ettiğin sapsak diye ya ağır kaptı deydiğim bir gepla var o. Şunun okşa şimdi bir tekşür tüpekin yakın zıma şehir işi kirpekin. Taz radyo signal taz yakışamaz mesela tonullarını ütep kaldınız mı ya tozun. Emli ahval karap şu özünüzün oturmatka oranı karap bir baha birimizde. Dadı yapı körüğünün kışı da daydı. Dadı yapı körüğünün kışı da maşiniz gıcıldaydı kaldı bu ama eğer sana normal çıkıp atkan olsa tuz onun maşiniz tükmesiyleyken bu. Tuz onun maşiniz atı yitimsin de kılıp.
1: Nur Mehmet şu akşam daydı maşinsinin ki malık MC markalık maşinin yok onu çürüp koyup da tepe ağaçlamam bile alaklaşkan bu sadep. Saat 13-20 atrapı da kes saat şu anda çürüp koydum da. Neymiş ki jügen bu koyduğunuz vakladı çürüp. Akama yokunuz çıkıp kaldı mı yedi?
3: Ay çıkas çıkas ne?
1: Da yokunla ne mi dedi?
3: Eşe kalkın et ilo ile yazık ağı dek madarım yok.
0: Takça kıtma ya onları ben madarımda.
1: Paras koyduk biz
0: bakalım. Paras koyduk. Bazen ama da jüstürü yutırgınmış. Paras koyduk değil mi?
1: Telefon nömer 135-794-33-278 деген нөмір екен,
0: ә? MG маркалық машинаның яукон тип ағышлар болса, бай мен тип алдым, нөмірін әватып беріңіз дейдім, а Нұрмәмәтнің нөмірі сізге әватып берейін,
1: ә? Айка яй.
2: Радиосында сүзік қуаты да, мына жанқанлығыны беймен қарап маңға үйленсе тоқтата.
1: Мақұл, мақұл.
0: Шимфу омырқым деп қойыңыз әкіре келді. Бұл омырқым шындық аңлық өте деді әсіз.
1: Ашта дегенді мә?
0: Айта дедің әсіз.
1: Әнім болса мәулі дейінімді. Үшін ғуа болды. Спат оп.
0: Әт, үрімчінің атышық пойызды қайтмақшыдан пойыз тоқтыға ұқтырыш жоқ дейді. Яқай-яқай пойыз тоқтыға ұқтырышын тапшырып
1: амадақ.
0: Қалық майданың атырапыдық еллар аван кәдейді Абдуның шөре.
1: Жақыр жа, амарат, нүкіс сүріп тұжымы өйде дейіп, дойынды көріп аты мәсіләні де мана.
0: Онда асы жүректілен жықырақ берет оны 30 мыңға шықыратмандық балла.
1: Aşta kılınlar çok hani hazır aracı 28 mı oldu?
0: Teşhidi körü atkan valla işçi ki denci, cinru, jubocen diken de şunu da kırıp da alt rakımın diye. Bırak yolda ve sanla şunu 30 man kalıp arattı.
1: Aynen teşhidi körü atkanla işçi kırsanla 30 man olup gitattınla şıkkımanla körü atı da şıkkımanla adam körü atı teşhidi.
0: Kına kına doyunumuz gıdosla bir kıranla çözlerini bir alay taktik bulaylı. Mumu da demsle ama da kılıp işçi bir
1: kırıp. Mumu da.
0: Mumu da. Aşu liyo liyo liyo, kukul liyo liyo liyo, liyo liyo liyo, liyo liyo liyo diye rakam liyo liyo Sizlerin ki kim kimlerinin körü batkallığını bir eski pakayla yaşıyor ama rahmet sizge cuma hepimizin birinci bağlıydı.
1: Ya yakşı. Altın kümüş yolu koşulmuş da ravan deydi Mahmut Can'a.
0: Balda.
1: Balı maşını yok olsun tapımaydı gece onda izdep avar oğanı maşını sınam olmaştırıyorsun da bir yupurmak.
0: Siz yoksa sen mademle onda pulu yok. Yok onun jütesi maşı almaştırdığa.
1: Şunu deyme siz uyunuzun aşk için jütürüp koysanız oyunu almaştırıyor dedikken siz de karganda.
0: Yoksa. Mehmet geldi. Allah Mehmet geldi ama durraş. Ben de körap bakmak tükenme dedim. Kendine vurayım çünkü doğrayıp köstüp koyayım.
1: Emeli erkek
0: bana. Yok.
1: Yok ağırlık. Her kim ustuğusuz aktyorusuz bir aktyorluk ustuğunuz bilen köz koysuz bu dorap.
0: Meslani doğraş çıkma çıkan biz ders ötken emas. Mes doğraş dersi de.
1: Bugün kavada ne miysen bula deb Zulfiya mam ne urmaya için ha o sertemninkini.
0: Ayal kişim keş tamak hem de yiğit kılın ha semin gitse ya zunun bu kere.
1: Peki şıksız o sertemnisin su yok selen.
0: Ha o bula dek ha o azırak yakışı da. Şu.
4: Яңақ, бадам, өрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішіленген дөләтінің ішіліп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқыны ішін. Ешіл емәклік, әкеки құвәт арман құвәт талқыны. Патет нөмірі ZL 2021 11 3047 6.
5: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliş turğanda mehmanxana güllükke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
6: Şinjang Radyo Televiziya Stansı'nın Sılu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
7: Sılu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
6: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
7: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
6: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
7: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
6: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
7: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı görüleysiz.
8: Sılu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
7: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
8: Yokluğumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
7: Sılu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
6: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını gözü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilen has çoğun film işle alaysız.
7: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
8: Sılu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
7: Şinjang Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şinjang'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
8: Mezellik tamamla yeni meyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şinjang'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setveleyip, özgeçi mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
7: Şinjang hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
6: Şinjang Radyo Televizyon Stansı Sılu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizde hamra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarından Sılu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

0: ve kökertişke işletildiğin su ölçümüge yetküzdük. Sudan sırt havanın özgörüşümü işçilerde çoğun təsir kaldırdı. Lan Haycon muhbirini başlayıp, köydürüp biriktiriş, güngürüt sızlaştırış, nitrat sızlaştırış türü meydanına geldi. Bu yer ilgili Zavut rayonundaki çang tozan en köp cayıydı. O mındak dedi. Bu tür kuruluştan ilgili şirketimizdeki işçi hizmetçilerinin hizmet kiyimi 3 günden 5 günü geçe meynet olup getirdi. Bu tür 2023 yıl 9. ayının ahırı bitkenden kiyin bu rayonun muyut hava süptü körünerlik yakışlanğaçka işçi hizmetçilerinin hizmet kiyimi bir hepte cereyanında mu ancı meynet olup getmeydiğen boldi. 2023 yılı Şincan 1. Ağust Polat Dömür Goroyi Çeklik Şirketi, Medeniyet Sanayet Sayayeti Menzeri Rayonu resmi yecilip, Garibi Şimal Rayonu'ndaki devlet 3A derecelik Polat Dömür Sanayeti Tunci Sayayet Menzeri Rayonu kaylandı. Bugünkü günde bargan sıra köp kişi Şincan 1. Ağust Polat Dömür Goroyi Çeklik Şirketi yekelip, Polat Dömür Zavutu'nun kanda kılıp, bağıtçı zavutu'a aylanğalıqını öz gözü bilen kördüğen boldı. Şincan 1. Ağust Polat Dömür Goroyi Çeklik Şirketi Energiya Muhit Koğdaş Bölümünün başlığı Cavuddi Mündak dedi. Yakın etraftaki şehir baza paskın su bir taraf kılıç zavutunun kereksiz suyunu teşebbüskarlık bilen kabul kılıp, bir taraf kılgandan kiyin zavut rayonunun işlep çıkırış ve kökertiş işleri işlettik. Hazır şirketimizden katlık taşlandıklardan zavut içi de tekrar paydalanıp zavut rayonundan çıkarmasını emelge aşırdık.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kıladı. Abdunum rayonluk Sayyiz Sağlamlık Komiteti yakında Sünni Ahli İktidar Teknikisinin aile doktorları hizmetteki küş koşuşunu tezletiş doğrusuzetki uxturuşunu besip tarqıtıp 2030 yılı barğanda aile doktorlarını asası gevde Sünni əqli iqtidarını tırak kılgan, ağalılar təşəbbüskarlıq bilen qatnışlıqan mülazmet əndiyesini asasi cəhətdən bərpa qılıp, asasi qatlamda diagnoz qoyuş, davalaşdiki əqli iqtidarlı qoşumçu qollanışının 60%-dən artıq aile doktorlar kollektibini qaplaşını inik oturgu qoydu. Memleket boyunca Erkeccan Doktorxanı boyunca yenlik yardış ülge bazısı bulgan Cimisar nahiyesi de aile doktorları kollektifi kesel körüstüşki yardan bir somkısını götürüp kesbi sağlamlık mülazımetini ammanın öyü geçi yetközdi. Beyting Bazri Guçun kentide oltuşluk Macem Fan'ın yukur kan besim keselliki gırıplar bolğunuğa uzak yıl bulgan. O daimlaşkan aile doktoru kelişim imzalap mülazimet kılışkı tayinip, öydün çıkmayla kespi sağlamlık boyunca başkuruş pərbiş kılıştın bahırman boldi. O mundaq dedi. Doktor xanıgı berip geliş bək avarçılıq əm bək çapalıq di. Aile doktoru bar bolğandım buyan doktorlar öyü geç kilip mülazimet kılıp, kan besimim, kan şekirimini ölçeydi. Ağırıp kalğandı telefon kılsaqla öyü geç kilip mülazimet kılıdı. Hakikaten sağlamlıq ne öyümüz geçi yetküzdi. Cimsar nahiyesi asası katlamda davalaşını rəqəmləşdiriş kuruluşu arqılıq, hər qaysi kent şifaxalları, məhəllə mülazimət punktlarına universal doktoru kesel görüş somkısını bir tutaş səpləb bərdi. 304 asası katlam tibbi xadimidən 59 aile doktoru kollektifi təşkilləb, 113.900 amma bilən kelişim imzalab, sağlamlıq kapalıdı bilən təmirlidi. Təbəlikdiki noxtlıq kişilər topunun kelişim imzalaş nəsbiti 83.112% giyətdi. Abdunum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Azasi Qatlam Səhiyyə Sağlamlıq Başqarmısının müavin başlıqı Lo Yung növbətdə Abdunum rayonunun Azasi Qatlam Ailə Doktorlar Mülazimətidə yanla əxli iqtidarlışış səvgəs yuquru bulmaslıq, sağlamlıq başquruşunun dəlcaydı buluş dəriyisi, yetərlik bulmaslıq qatarlıq məsillərinin məvcud ikəlliki. Asasi katlam davalış mülazimetindeki ağırıq nokta, qiyin noktalarına karta Abdunum rayon Pelenpeysman tərəqiyyat nişanını aydınlaştırıp, sıcıl türde sünni əxli iqtidar arqılıq asasi katlamını küçeytip, xalq turmuşçuğu nəb yetküz vatqallıqını bildirip mündaq dedi. Hazırkı baskışta aldı bilen kaplaşkı kapalet kılıp, razı buluş dereydisini östürüp, bunu ammığı aldı bilen yes kıldırımız. Muşu asasta əkli iktidarlıq yardımçilikini yanımı küçeytip, kurulmını əlalaştırıp, mulazmetnin dereydisini əqiqi östürüp, əkli iktidarlıq yardımçilik kitaynıp, oxşumğan kişiler topunun alaydı ihtiyacını xaslaştırıp, maslaştırıp,

0: xarakterge ige Çin sulalis devirdeki Çigra rayon şehri harabisi saklanmıştı. Bu cay bugünkü günde cayı caylardan gelgen sayahatçilerinin tarihini düşünüştüki muhim köznekke aylandı. Xıbilik sayahatçı Wang Xingnong mundak dedi. İli Cangcun mehkemesi doğrusudaki bilimlerini, onun Çin sulalis hükümeti Şincan'ı başkuruş, Şincan'ı birtutaş idare kılıştaki derecesi en yukarı aparat ikerlikini otur mektep derislikinden ilgilen idim. Bunu tarihinin güvacısı değişki buludu.
1: Stansımız xəbri. Qumul şəhər yaxında 2026-cı illik beylikçilikda köpəytib qoyub veriş xizmetini başlap, Eyborğul rayonudaki Huayuan su ambri, Xotuntam su ambırda köləmləşkən beylikcan qoyub veriş məşğulatı qılıb, ilmi ekologilik vasıta arqılıq şəhər rayonunun su ekologiya tamponluğunu qoğdudu. Bu qitimki köpeytip koyup berişte, merkezden 210 milyon maksus tür mablığı tayınıp, belijan ölçümü birdek 10 cm'den aşıdığan otxor belik, laqqa belik, yoğanbaş belik qatarlıq 210 milyon ala süpetlik belijan koyup berildi. Kumul şəhərlik aybanat yokumunun aldın eliş tizgilleş merkezden muabın modiri Levin Muhbirgimindak dedi. Bu qitim, Süzüşcan ve otkuru bilik türlerini koyup berip, su ambırının su süpitini saplaştırıp, su ekologiya kurulmasını yakışlap, su jallıkları tür topunu əslige keltürüp, su rayonudaki jallıklarını yanımı köp kıllaştırıp, şehrimizin su ekologiyasını koğdaş neticilerini sicil müstakimlep, bilikçilik baylıqının yeşil, imkaniyetlik sicil tarakiyatıga əqiqi türtkü buluşunu yadroluk məqsat kıldıq. 2019 yılın bu yan Kumul şehri tabeliğindeki noktalık su ambarlarda köpeytip koyup beriş faaliyetini sicil yolu koyup, hazırgıca 2 milyon 320 milyon yakın belijan koyup berdi. Ala süpetlik belijan koyup beriş arqılıq su rayonundaki jallıqlar tür topunun sanını yanımı köpeytti. Hem belijanlarının ekologiyalık hususiyetini paylanıp su rayonunun ekologiya muhitini yaxşılaşkı küş koştu. Kumul Şarkı Tiyanşan Su İşleri Guruhi Yürüştürüş Başkuruş Bölümünün Xizmetçisi Lebin Mundaq dedi. Belijanlarını koyup bergenden keyin çarlap tekşürüş kitim sanını köpeytimiz. Her haftada belijanlarının yoğunaş ahvalını közetip ölçep, kanunsuz bilik tutuş qatarlıq belgilimge xilap ahvallarının bar yoxluğunu tekşürümüz. Hem her ayda su tartıp, əvriş gelip, su süpite ahvalını tekşürüp, belijanlarının sağlam özçilge əqiqi kapalatlı kılımız.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansının Şinjan Haberleri programı boyunca anlatış verdik.

0: Qadirlik dostlar, Tan tarbiya sog'lomlik programmamiz bugun o'zgirandlar mazmunlarini mujassamlab diqqatingizga sunildi. Programmamizda o'zingizlarni qarshi olamiz. Men program raisi O'rka Sultan.
1: Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, Tan tarbiya va sog'lomlik programmamizni o'zingizlarni qarshi olamiz. Men program raisi Sulfiya Qadir. Undan so'ng'ilarimiz programmamiz yana o'z o'ringlarga sunildi. Avvalgidek programmamizni yoqtirib, o'zingizlarni qizg'in qarshi olamiz. Bayanlı yakımda bir selbe boran çıkan ekvalla var. Şu anda anlıkçı tutsurumuzdan ki muşu munda avar aylık şaraitta imkan bas sırtladı ki muşu kuyvağın gül teşteklerinle bulamdı ve ya ki muşu kişilerin ötüş yoluğa mesela bir hıllılıkı kolaysızlık geldirip çıkardığın yine mundara kopkağanda bir kütülmeyen hadis

0: Bir daha kıldığın şunda bir taştak ve yakımda katıqlıq buyum degen nesilerini derezinin sırtıdan içine kırıp etişenlerini tavsiye kılımız. Onda biz anlığı çıllarımız kelgüsü 3 günde ürümçinin avarayı ekvalı kanda buluduğandı. Havarayı deki ekvallığa bir nazirimiz nağdırıp bakaylı.
1: Yani 5. ayının 25. günü keçeden 26. günü künüzü geçe hava uçuk bulduk. Temperatura 11 Celsius gradustan 25 Celsius gradusu bulduk. 5. ayının 26. günü keçeden 27. günü künüzü geçe hava uçuk bulduk. Temperatura 14 Celsius gradustan 31 Celsius gradusu bulduk. 5. ayının 27. günü keçeden 28. günü künüzü geçe hava okşaşlı uçuk bulduk. Temperatura 19 Celsius gradustan 31 Celsius gradusu bulduk. Onun da başka şehrinin canavı da 7-8 balı şarık canavı borunu çıkarak dostlar Murabiyen Küçay Çınlan eskertimiz.
0: Anlıqış dostlarımız hem de var aydı ki məlumatlar yukarıda dekken hem de müşü şıkılıp 2-3 gün bop kaldı bir kılış şamanla kütü vaparımız. Bu şarak olsa şamal bekrak küçüğe günü boran buludu hem de borallamı bulup ma şehir etrafı şehrinin canavı taraflarda oranın küçüğü şekvalı xeyli bakıyor. Şu an bu cahitki Murabiyen Küçay Çınlan'ı alay tavsiye kılımız. Ondan sonra anlığı çıllarımız programımız anlığa çıyırladı. Min vatkan bulsanla yol katnaş uçurları bulsa berip min şanlarını karşılığımız. Bizdeki Vision Sup'ımızın numarı XC1074FM. Ondan olsa kine dostlarımızdan kege uçurla baki asasamış anlığa vatkan anlığı çıllarımızdan Kaplan Kepto Abdurrahman Somkici
1: anlığı
0: çıllarımız yetip kepti bulanı karşılığımız. Başka anlığı uçurlarımız kine uzanla yolladı min vatkan bulsanla yol uçurları boz verip min şanlarını karşılığımız. Mağı kuruluş kılı vatkan yol bölekleri de mağı min kua koyduysa yenim oşu Çınguan Cahuyen taraf yenim oşu yen ultrak rayon UFO koros tarafı mağın GD'den biz 10 tarafı karap mağın yolun işte mışı tarafı karap min işte mışı yolunun otturda mış turp yatkızı sebeplik yollarda kuruluş kılmatka ekvallar bakken hani şu taraftan ekvallar adetli mış işten çıkken işten çıkan vaxtlarda sel besik ekval bakken şu anda sorumuzdan şu kuruluş kılmatkan yol böleklerini ötken vaxtada özara yol koyuşup abdumbillada biraz kıstaşmay rencişmey degendek ötmeyin inşallahın tavsiye kılımıza bayan niyak kege çoğun ceryanı biz buna yaman tezke aldık karsakma yollağa mı kırmay yolunun çiti de turup kağan maşallah bakken kiraydısı hicil oğan kırmaydısı yolunu mağmız tehi oğan bekrek sokunup kiraydısı maşını sokuşup getemi deyip ensirgen amal ba muş yollağa kırgaya vaxtı da özüra birbirimizgü yol koyup çıraylıq özsüle kesile mağsile baksile deyişip bir özüra örmetimizle şu yolunu öteylem tün gün karsam şu yol bir katnaşatı söz verip diken yol talisi sebeplik özüra sürkülüşke ekvallah bakke şu anda selle birbirimizgü yol koysak şu yollarda sürkülüş bombaydı katnaşının tosuluşu tehim iğir olmaydı degen gep muş noktağı alay dikkatka gaysle. Ondan sonra anlıqış dostlarımız programımızı devamlaştırıp gelsek. Programımızda şu bugün sizler için oralaştırılan mezmurlarımızdan aval sizlere kısıkçı bir uçur versek.
1: Yani Şincan Derizli'nin taşkırı futbol birleşim musabıqısının 2. aylaması dike musabıqalarının neticesi çıktı. 2026 yıllık EPO, Kungo Teklimekan Aylanış Halkara Rally musabıqısının Xotem musabıqı rayında Mədəniyyə Sayayat Şatlıq Ziyafet Ötkizildiği Qatarlıq mezmurlardaki haberlerinin təpsilatını alayısla.
0: Programımızın devamı da nemiş için hava ısıganda yukarı kan besimi tuyuksuz yakışı bop kalıdı. Kalsiyet oluklaş boğumlarını asır aşkı yerden beridi o Katarlıq mezmurlarda sava sözler berimiz. Qenem Sörmetlik Radyanlıqıçıla dektanla programımızın tepsili mezmurlardı bolsun. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısının 2. aylanmasıdaki musabıqılarının neticesi çıktı. 2026 yıllık kalıptaşlık longkısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı, daimlik musabıqısının 2. aylanma musabıqısı fütülle ahırlaştı. Şincan'daki nurgun güçlü futbol komandaları musabıqı meydanına atlanıp, çimlik meydanda can tikip ilişip, öz ara maslaşı şiddetlik hücum ve müdafiye arkalık Şincan futbolçılığının sekre gücünü namayan kıldı. Bu aylanmadaki köp meydan musabaqa dolqonsuman ilgirilip naydı kızıqarlıq boldı. Karıştırıp meydanda ahırkı payıtta top kırgüzüp testi yengen musabıqalardan tatıp karıştırıpke bir mut top kırgüzüş pürüstü bəmigen musabıqalagice her bir meydan musabıqa top mestanlarığa Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısıdaki kızgıllık ve hayati küşünü çökmüş şekilde his kıldırdı.
1: Şincan Derecinin Taşkırı Futbol Birleşim Musabıqısının 2. aylanmasıdaki musabıqalarda Çöçek komandası 0-ge qarşı 3 netice bilen Ürümçi komandasını yendi.

0: kumluk, çöl cezirelerde uşkanda yürüp, cilga karlık dağlardan halkıydıgan 2026 yıllık Eypau Cungu Teklimakan Ayılış Halkara Rally Musabkısı dağdığılık başlandı. Şincan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 107.4 Katnaş Senat Radyosu sizni Cungu Teklimakan Ayılış Halkara Rally Musabkısı'ya yakından dikkat kılıp, cesaretli kişiler bilen seferdaş buluşka teklif kılıdı.
1: Ondan sonra uluş dostlarımız diktanla devamlı tentarbiye haberlerde bulsun. Emne diktanla rally musabakısı gayet haberlerde bulsun. 2026 yıllık Eypau Cungu Teklimakanına ayrılmış halkara rally musabakısının Xotan musabakı rayonunda medeniyet sayahat şartlık siyapıtı ötküzüldü. 5-nji 24-nji günü 2026 yıllık Eypau Cungu Teklimakanına ayrılmış halkara rally musabakısı kıymetlik demeliş gününü kütüp aldı. 8 gün davamlaşkan yukarı sıcaklıktaki keskin musabakadan keyin musabaka musabısınınki 20 tügüdü. Mahirler kum buran ve en yukarı çekki rekabet ilan kılış üçün yol boyu çipip yürüp ahire kıymetlik demeliş peytini kütüp aldı. Xotan musabaka rayonuna yetib bargandan keyin Xotan viloyati ve Lob nahiyasining madaniyat sayohat o'rinlari yiroqdan kelgan mahirlar ve xizmatchilar uchun mo'l madaniyat sayohat faoliyatlarini ko'ngil qo'yib tayyorladi.
2: Kunduzi o'quvchilar tadqiqot ugunishi bo'yicha lagerga kirib, naq maydonni ekskursiya qilishdan, kechda noya rahbarlari hol so'rash, ko'p maydon musiqa ziyofati o'tkazish, shundoqla yotgan qadimiy shaharni cho'kmi shaklda his qilishgacha Lob nahiyasi musobaqa tashkili komiteti, musobaqa qatnashgan mayirlar ham butun mamlakatdagi taratqilar uchun tantarbiya musobaqasi, g'ayri moddiy madaniyat miroslarini Mirasları medeniyeti, zamanevi rock müziksi bir gövdeleşken universal medeniyet sayahat katı merkezini namayan kıldı. 5. ayının 24. günü 3 saat 13 tarafında Teklimakan Ayılınış Rally Musabıqısının Lob, Yulunven, Kumluk, Bağıtsıgı caylaşkan Lagri, bir türküm şok küçük mihmanlarını kütüb aldı. Lob nahiyesi köngül koyup teşkilligen 300 okuğucu Lagri'ı kırıp ekskursiya kıldı. Xizmetçi xodimlarining yetakchiligida balla dala musobaqa avtomobilini yaqin oraliqdan kuzatib, musobaqaning yurishiga kafolatlik qilish ahvolini egallab, keskin rally musobaqasining orqasidagi jon tikib elishish va raqobat ruhini his qildi. Bu qitimqi ekskursiya o'quvchilarning darsdan sirtqi nazar doirasini beytiqli qolmay, qo'rqmay raqobat e'lon qilib, botirlik bilan olg'il ilgirlashdek taklimakonni aylanish rally musobaqasi ruhini yosh avlodlarning qalbida yiltiz tarqizdi.
1: Teklimakanına ayrılmış rally musabıqısı lager keçisi Ruşenki muzika ve şatlıqı tılgan keçe. Şu günü kesat 21-23 keçe, Lob Çoğ Lageri Medeniyet Sayahat Pahaliyetideki Qum Denizideki Çalğı Avazi, Yuyulongdaki Esil Sahipa Muqam keçisi oyunu Çoğ Lagerinin asası Sahna rayonunda həşəmətlik oynadı. Qadimi muqam sanati, özgeçi melodiyası ve çonqur asası bilen kalıplarını lərizigi saladığan bir meydan ziyafetini nəx meydandaki tamaşı ballağı sundi.
2: 2026 yılı 5. ayının 24. gündeki Lob Çoğ Lageri bütün bir gün hem mahirlarının demilip küş toplap, puxta tayarlıq bilen qayt yolu çıxıdığı illik makanıqa. Hem Xotanın güzel manzarası, koyuk adımiyet asası ve coş urup ravajlanmatkan hayati küçünü merkezlik namayan kıldıgan sehri küçüke tolgan sahne aylandı.
1: Tantarbiya musabıqısı da kaynak hissiyat bilen medeniyet sayahat yuğurulgan bulup, onun ki özgeçi sehri küçü bu yerde jol alınıp hem Teklimakanına ayrılmış rally musabıqısıdaki xavip xatardan korukmay, batırlık bilen alğı ilgirlaydıgan can tikip ilişiş ruhini, hem Lob nahiyesininki musabıqa arqılıq medeniyet sayahat terakkiyatını ilgir sürüştiki canlıq ameliyetini namayan kılıp, kum deniz

Ondan sonra işte dostlarımız ama programımızda yakını bu Qashqadan İmincan yol haber deyip yollap koyup siz uçurunuz kemaktı cümü kaytı bəlsiniz buldu. Qadirlik anlığı için anla vatkın anla bir yüz yetidi. Tüt Qatna Sanat Radyosu'nun bir yerli vatkan tən tərbiyə və sağlamlıq programımızı radyo anlığı işte dostlarımızdan ki programımızı tamamlıq yaxdırıp anlayış ümit kılımız. Dostlar, əmnədi qıtanla programımızdan ki mağız savat qısmıdır bolsun. Programımızın növəti sözləb bəhməkçi boğan savat məzmurlarının mı? Radio anlayış dostlarımızı yıxışın ümit kılımız. Dik qıtanla davamlıq programımızdan ki yenki məzmurlarda bolsun.

0: Kadirlik anlıqıçılar, 5-ayning 25-ci günü, yani bugün Daşiyo oquqıçılarınınki psixika sağlamlıq günü. Radio anlıqıçılar bu mezmunni Daşiyoda oquvatqan yoki Daşiyoga kirish aldıda turgan sabaqdaşlarga yetkizip qoyaylı. Birinci, yeni muhitqa uyg'unlashishni o'rganib, boshqalar bilan turmush bo'shligidan tang bahraman bo'lishga odatlanish. İkinci, her bir adamni tushunish, bu dunyoni keng qo'rsaqlik bilan qabul qilishni o'rganib olish kerak. Üçüncü, yeniklik bilen açıklanmaslık, özünün kayfiyatını kontrol kılışını ügün veriş, adamın koramağı yetkerliğinin başlanışı hesaplanıdı. Öz piyetiliş, bilimnin köpeyişten direk beriplik kalmasından yana psikikinin mükemmellişi, kişilik kadir kımmetinin mullişi vatkallıqıdan direk beridu. Psikiki mutakhasislerinin karışca, özünü tonup, özünü kubul kılıp, özünü muayyerleştirgendila, andın işenş, dostluk, ken korsaklık, örmet pozisiyesi bilen, başkala bilen çıkış ötkülü bolu diken. 5-ayning 25-ci günü, Daşiyo oquqıçılarının psikiki sağlamlık günü de, özünüzni ve başkalarını hakiki suyun. Radyonluğuş dostlarımız yukarıqı məzmun, nayet yaxşı bir məzmunken, her işlemiş 5-ci 25-ci günü, yani bugünkü gün bolsa, Daşiyo oquqıçılarının psixiki sağlamlıq günüken. Mənim üçün də əhmiyyətlik, kişilərin esədə qaladığan bəzən bir xatır küllərini bekitiş arqılıq, şununqa asasən bəzən bir məzmunlarını, təşviqatlarını küçə etiş arqılıq, şu xil, məsələn, şu təşviqatdan biz özümüzə tegişlik bolğan bəzən bir paydlıq tərəflərini bilib ala alaymız. Yukarıqı məzmunni anlap ötken ata-anla və yaki programımızdan anlavatkan Daşiyo oquqıçılarının yukarıqı məzmundan obdan faydalanıp esidi çın saqlı bilişini çin tilimizden ümit qılımız.
1: Nem üçün hava sığanda yukarıqı mesimi tuyuqsız yaxşıp qoldu? Yaz kirgende ki nurgun yukarıqı mesim mimarları kündüzdeki qamesiminin ilgirkidin xeyli tüvenli gelike. Hatta normal kımmet yetkerlikini bayqışı mümkün. Yani bazı mimarlar kan besimini ölçüp tekşürgenden kiyin doğru yemiş mi kündüzdeki kan besiminin normal işgeliğini baykıp hoşa alaldı kan besimim normal işip getti edip karab doğru ne tedirici toktup koydu. Emeliyette yazda yukur kan besiminin sakı işi sakt kıyafet bulup öz aldığı doğrunu azaytış toktutuş yukur kan besim mimarlarına nispeten tekimi xeterlik hareket hesaplandı.
0: Kalsiy toliqlash bo'g'imlarni asrashga yordam berdi. Bugungi kunda kalsiy toliqlash qarshi kishilar qalbidan chonqur o'rin oldi. Amaliyotda kalsiy toliqlash to'liqlamaslikda odam badanida kalsiy kamchil yoki emasligiga qarash kerak. Yoshlar odatda maxsus kalsiy to'liqlamasimi bo'ladi. Odatda aptobga qahlanib, normal oziqlansa, kalsiyningki qabul qilinishi badanning ehtiyojini qondira oladi. Mecburi kalsiy toliqlash bir xil ısırapçılıq boplu qanmasdan belki bədəndəki qan ayrılışqa kaşılı payda qılışı mümkün. 50 yaşdan keyin aşqazan üçəy iqtidarı adam bədənindəki qan ayrılış iqtidarının tövəllişi səbəbidən kalsiyinin qobul qılınışımı tövəlləb getirdi. Şuna kalsiy toliqlash təvsiyə qılınıdı. Adatta kalsiy kəm bolğanda muskullar daim telib ağrıydı, pəy tartışıdı, adam mağdur sızlanıdı. Bu vaqtda qondagi kalsiy bilan so'ngakning zichligini tekshirib beqish eng tahim muhim. Diqqat qilishga tegishliki shuki, chuqum har ikkalasini tekshirish kerak. Chunki qondagi kalsiy miqdori yetarlik bo'lmaganda, so'ngak tarkibidagi kalsiy ajralib chiqib, qondagi kalsiyning o'rnini to'liqlaydi. Shunga qondagi kalsiy miqdori normal deganlik, so'ngakda masala yo'q deganini bildirmaydi.

0: Bu belki aşkazan kızılöngeçten su inişten gelip çıkan buluş mümkün. Sağlık malumatları gösterse, aşkazan kızılöngeçten su iniş kesili gırptarı boğan 80% bimarda keçide eğri keselik alametler görülüp, uyku spitige təsir edildiken. Oxşuş mamağa uxlaş halde keçide aşkazan kızılöngeçten su iniş koxşumağın təsir gösterirken. Оңсық етеш, оң тарапны бесбет шықсылыш тұрғанда, сол тарапны бесбетеш ашқазан кеслатасының тазылыш сөретін тезілді деген. Бәден алтыдың башқа, кеселік аламетін енекірекі болған ашқазан қызыл өңгештің су еніш кесілі бемарлары тамақны бәк тойып емесілге. Бәк татлық, бәк чүчімел емектіләні аз еш керек. Тамақ еп болғандың кен дәрхал етівелішкі болмайды.
1: Yukarıdan demişti, günlük turmuşumuzda biz günlük asgat edigen, biz tez kabul kalalaydıgan, hem özleştirelaydıgan günlük obdan savatladın sözde pedok tep oyulduk. Ama anlıkış dostlarımız mesela biz her günlükü programımızdan muşu vaxtada türlük mezmundaki muşu bayam digendik. Bir vasıta bizdenki sağlamlıkımızda azdır köptür menfaat beyirdiğen, hem bizdeki bazen bir muşu mes tamak nişçeyatı bolsun, ya ki muşu turmuş meşgulat çeyatı bolsun, bazen bir özümüzde yetildir vağan yetersizliklerini tügütüşke nayet çoğun yerden beri dep karayımız. Çünkü bir adamın ki sağlamlık asası çoğun sağlamlık tenin sağlamlıkıdan başlandı. Ten sağlam boğanda ruhi sağlamlık mı mız kademli şunun bilenman oldu. Mesela her kandak vaxta biz hem de o arzuyum ba bu arzuyum ba dep nurğulluğun arzularını kalp ki mücessemlep kalbimizde saklayımız. Elbette şu arzularının reallıkı ayınlaşı bizdenki sağlamlıkımızdan şunakla ruhi sağlamlıkımızdan mayırlanmaydı. Әм шоңа достарымыз қалдың қитын программамызды мұна айты яқшы тәвсиелеріні бәдіқ. Имкан болса, мұшы язының күзел айларда гүл чечеклі өппіді ечіліп, әмі яқ құшпырақлағы, ешілчіліклағы толған бұл күзел айларда. Имканият болса, пиады мені шәркеті болсын, вәйәкі мұшы шәмбекшемілі тақы ямы шәркетлері болсын, дегендік шуғыл әркетлер білін бәден чынықтырышын ібарат бұ адетіні тұрмышымызға қошып алайлы. Әм біз нұрғын іштаны тұрмышымызға қошымыз. Мысалан, hiç olmasa vaktimizden çıkarıp kim sitvağlı bazağa çıkmaz, vaktimizden çıkarıp büyük cabdok ya ki çına kaça onu bunu sitvağlı talalağa çıkmaz. Mesela ayallarda hem de en mühimi bizden kıladığan bunun denkiyen ki çoğun işimiz kandadı yanda sağlamlıkımızın aldın korun koyuğa asasda turmuş solumuzu özgerdiş, yemek içmek adetlerimizdeki yetersizliklerini tüzütüp yakışlarını kabul kalıp tekimi ilmi toğır boğan tamaklanış adetlerini yitildiriş, ruhi keyfiyatını yakış saklaş, imkaniyet bolsa bayam degendek turmuşumuzga yeni bir en mühim türünün birisi beden çınıktırışını ibaret yakış türünü koşuşumuz gerek. Bunun ki bizge ipkiladığan paydasını Әбейәді радиоанлығы үшілерімізгі сөздәп ұлтамызсақ мұ достырымыз әқиқатан бөліду. Чүнкенді әттігенді башлаған бір қытымлық асты үйгіріш болсын, яғы бағычыларын айынып бәден чынықтырыш әркетлері болсын, шуның бір күрлік пайдасын чоқым тамамен көрісіз. Бұның әқтен пайдасын көріміз шуңа. Әнді нұрғылыға арзуланы қылыдыкенбіз, неміш қыбыз бәден чынықтырыштың ібарет бұл яқшы арзуыны қалбымызге пікмейміз. Шуңа әмді шарайтың ярбәсі, үзіңла қалыға ұсыл бойынша, Nayt muntazım beden çınıktırış oruladı, beden çınıktırsanla buludu. Ne var demdi, vaktim yok, şaraitim yok diye çılağıp kalsanla, hiç umuz bizgi kenarık etken bir boşluk olsun mu ba? Mehalleler ba, bağıçılar ba, şununla biz vakt yaratsaklan, biz hemen kılalayımız. Şuna programımızın akırda, bağırlık radyoyanlık uçularımızdın ki, güzel arzular içi de devamlık ilgirilişini, tinanın salamet, ömrünün uzun buluşunu ümit kılımız, yani akırda muşu bayan digendek, beden çınıktırışını ibaret bu yakşı turmuş adetini her birimiz, özümüzden turmuş adetimizden bir kısmı aylandıraylı. Barçınlağı sağlamlık yarı olsun. Onlar sağlıkış dostlarımız programımızdan vaktimi toşup kaptı. Programımızı yaktırıp anlap, kızgırlık bile uçurbegen dostlarımız Katar'da yizun küçe taksi uçuranlarını tapşırıp aldık. Vakti yar ben mekip kaldı. Dostlarımız rahmet eğitimiz. Mikrofonu aldıdık riyasetçile Ürke Sultan Bilen Zulfiye Abdikadir.
0: Nüvetçi Muharrer Malik Esen.
1: Hayır hoş dostlar artık programımız görüşeyle.
0: Hayır hoş dostlar biraz dinkinki hayırlık akşam programımızı görüşeyle.

0: Hürmetlik radio anlayıcılar, səpırınızda bir sırdaş programımızda anlayışılan karşılığımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadarlık radio anlayıcı dostlar, program məzmurlarımızını yaxdırıp anlayısıyla, mən riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmurlarını orunlaştırdıq.
1: Aldı bilen 6 ayının 4 günü saat 24'de devlet içindeki təyyarmay bahası tənşilidir. Örümçedeki Gucun yolu ığızıda katnaşta yeni özgürüş bolduğu Katarlık uçurlarının təpsilatı dekhtanladı boludu.
0: Radio Sayayti sayıbımızda Şincan Karıcündeki Gül Denizi karlıq tağları bilen girelişip acayip güzel tüskü kirdi digen məzmunlarını sözləp verimiz.
1: Qadirlik radio yanlıqıcı dostlar, əmdi dekhtanla programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratqı süpsi birlikte Tianşan'daki bostanlıklardan

Hürmetlik radyonuşla keçkinle hayırlık bolsun. Hayırlık akşam programı sorulaştırılgan yıkımlıq naqş köylerimizni yaqtırıp anlaşanlarını ümit qılımız. Mən program reyasetçisi Örke Sultan.

Hoş anlıyış dostlar. Program başlış aldı da Gaudi Harisi Tämligen Ürüm Şehrinin Kazır Kıyıl Ahfalları Karapakaylı. Davan Şimal Yoli, yani İtbak Yoldun Dondalyan Garibi Kodisinin Cenab'tan Şimal Koğan Yönülşi. İtbak Yoli, yani Mimha Kodisinin Tinişlik Cenab Yolunun Cenab'tan Şimal Koğan Yönülşi Katarlık Yol Belekleri'de Tosil Şahfalları Burası Yerge Kağı Yolası Çetin Ravan Kent. Şöpür İslam'la Zanlı Hazır Kitotka Yollardaki Yol Ahfalları Havara Ahfalları Kandarak Bulu Oturdu Nek Meydan'dın. Del Cayda Uçurlan yollayan basanla bağırkalı başka şopur ustamların ekibinin kıpaylılık kılıçını ümit kılımız. Bağırlık dostların iki yollarının ravan, seferinin onuşluk, bir hatarı buluşunu ümit kılımız. Rahmet dostlar.

0: Onluqçu dostları ki qovşurla qarayımız Zöhrə onluqçumuz güldürünüz ki rəhmət Zübeydə sanımız Ürkeş yaka keçkəniz xeyirlik olsun da gül çaylanı yollab siz rəhmət güldürünüz ki çaylırınız qa. Kəli yükən siz nəmin qızqan qarşalımız güldürünüz ki rəhmət yaxşım Ürkeşcan xoş kəp siz dəb gül çaylanı yollab kəp siz. Rəhmət uçurunuz qa. İqbal abay siz nəmin qızqan qarşalımız gül çaylırınız qa köpdün köp rəhmət avazlıq uçurladın Kaplan nəpəndi. Yaxşı mı?
1: Herkes yaşım ama yerli oldu yılmış duacağı çıkıp döyüyorlu oldu kildim mayulları ben kine daha şeyin oldu keyfi.
0: Buldu rahmet uçurunuz ha. Onun başka dostlar iki uçurla gıdağımlı karayımız uçurladın Sevi ben Şah Hapayo Sevi Leyla da uçurlanıyorlar siz. Hoyin Sevi. Şivan Ninan. Çişi Şihan Şutin 1074 Cautun Vayi Guambo. Köptün köp rahmet be ağırlık dostlarımızga. Dostlar iki hayli kakşan programımızdaki lirik monluk çok gülen dağımlı kaktırıp anlıqaş. Uçurlarına dağınlık yollayıp duruşunlarına ümit kılımız 5'in sıpımızın numarı XG1074FM yani CG1074FM dostlar. Ulcudun Rabia Mapayın iki avazlı uçur vakaya yakışı mı?
2: Salam rüzgat tuttuk. Önce sana oğlum kuşlarım hoş geldin. Kadınlarız merhaba.
0: Rahmet. Siz ne kızın karşılığınız?
2: Uçurlarına ilerleyip çöptün ki rahmet oğlum. Beyazı koyunuz iş kokat, uçur katına sıramlar kaldı. Oğlan sıramlar radyo. Ben amraya kalam.
0: Rahmet.
2: Radyo anlısılağıma, Rabia'nın salam, mesulma herergimi. Köpten köp rahmet, hızlıktanlı, utuluk bolsun ballar.
0: Siz gibi köpten köp rahmet, programlarına aval kadehla. Devamlı yaktırıp alınacağınız için ki onumuzda ümit kılmız. Hoş olmasa aziz anlıkçı dostlar. Bugünkü programımızda Aytursun Niyaz Orlıgan, Tianşan Qarğaylarının Yıldızı Bir Tutaş namlıq naqşı bilen başlayımız. Kene huzurunla da bolsun dostlar. Merhamet. Merhamet.

Hoşunuza, aziz anlaştılar. Amikini ötümüzde huzurunlağa. Yeni, İlijan Aksoporluğa'nın Qara Qaş namlıq naqşını sunumuz. Qeni merhamet olsun.

Hoş, anlayıcıların kege uçurlağı dağımda karayımız. Çünkü anlayıcımız yakışımı programların içinde yaktırıp anlamadım ben de. Gül çaylanı, ayıma yollapsız, köptün köp rahmet. Gülcüdün sacıda adaşa uçur, bəmidim. Ama ettigen ki, muşu xeyirlik səhər programısını başlayan adam, keş muşu xeyirlik, keşdiki radio xeyir xoş deyici işlatım etci mi? Dağımlıq radio aldı da mən bana demek için edip, şu sizin beni ciddiyleştirir mi yedim? Rəhmət naxışlarınız qadır, gül çaylarınız qadır, siz gibi rəhmət. Sıdıq Canlıçımız deydi o Qashqar öpkü sanatoriya çırağda, yani katnaş çırağda optumu bulla, cık tiqat qıpman aile şopur ustamlarda yollabdı. Qashqar ki şopur ustamlar, nümlük paylım kılınla. Yusuf Can Qashqar Anlıçımız güllerini yollabdı, siz rəhmət. Ali Can Qashqar Anlıçımız. Ni hao wo jin lai la ma wo bu zhidao. Sizin demek ki onunuz, ca ru weixin gongzhong hao, shenqing tonggo la ma demek ki, şuna mı? Sizge hazır muşu bizge uçur yazgan zaman uçurumuzda tapşırıp aldık, devamlı uçur berip turgay siz diye uçur geldi demek siz koşulgan bulsuz. Andan avazlık, xat arkılık, kısksın arkılık uçur degen ne? Ulan, ulan, veriyim.

0: Dostlar ikiye uçala karayımız badam taksi. Örkeşe oğlan bügen orlaştığın nakşılar bir-birden isilgu keyfiyatla tekimi canlandırılıp kettiye rahmettim. Şu silerde keçide işle atkalarının ki bir adıkını bir çıkaraydıdım bu kaydıga. Kargay kız yakşım örke sultan Kaşkay'ın Karimi şehrinin aldığını minip Şanghay çöğüne geldim yolla koş yönüştü ravan depto rahmet işlerinizga. Onun da başka Bobur anlayıcımız he. Ben bu 174'ni bir gün toluk anlayamaz. Sile işten çıkıcı bek yaptırma bu programını. Cepa çektin arama aysilerde. Bugünkü anlayıcılar ne mi digen? Çıraylık isil uçurlarını beri digandı. Navat yedim ekin, kan yedim ekin, ne mi digin? Rahmet, rahmet. 174'nin barlık programlarını devamlık yaktırıp anlayışlarını çin könlümüzden ümit kılmız dostlar. Rahmet sizlere. Ekber Gokhuyun iki avazlık uçur oke. Gönkü'ye yakışma.
1: Örkey, sen sır vatan da.
0: Ha değil mi? Taza, özleca.
1: Ben sen bazırdın, lan her.
0: He.
1: Maşı oğudun, lan her. Maşı, lan sen silin koyan kekti, ravancı mı?
0: Şunda mı? Neymiş, onu sonu mamdınız. Yeni bir ağızlık şirin oke.
1: Örkeş, Mustafa'nın
0: kızı,
1: lan sen silin koyan kekti, hem şarjın kekti, ravan.
0: Belen babda, cı mı? Yolla olsa dağınlık bir yerin, cı mı? Abdikir Mustafa'nın ilk avazlık şirin, yakışma Abdikir Mustafa.
1: Yolla şey arka Sultan efendim,
0: her şey sen
1: kusura, bürüsü ötüyse yol öldür, yol ramaz.
0: Rahmet, barlık dostlaka köptün köp rahmet eğitimiz.

0: Достадың кеге офшарлағы дамына қараймыз, қаблан.
1: Өркес ма дауымына қылғыра,
0: мәйке
1: елдің көзі ашып қатмыш, жена да еншіз келдің майылдар аған кені.
0: Рахмет ұшырыңызға. Әкбер көқой.
1: Сантан күйілі, шағыңдың, жұлдан үлі кәкір аған.
0: Болды, рахмет ұшырыңызды тапшырып алдық. Абдікерім ұстам, сіздің ұмы қақфа чайларыңызға көптің көп рахмет. Куча такси аңлаушымыздың кей азым ұшырып акен. Yaxshi markacha keskaniz güzel bo'lsin. Kuchadan yo'l xabari. Kucha Changjiang yo'li, Janubdan shimol qo'ygan yo'nalishda Altunbola ko'prikda uchrayapti. Kuchadagi shopir salonni o'nimli paydam qilinglar. Tanha yurak. Harakatchan bola anglavatimiz radioni deb. O'zimga odatda harakatchan ismim o'rgatsam bo'lmi? Mana uyda o'tirib, tala sovuq turdi, o'sha Qashqarning havoray bulutli turdi, yomg'ir yog'andigan deydi. Şu adam taze yaman. Şu üydükler havar ayıstan sıçlam da okanda. Çünkü başta da toğır tepe kantamız. Kaşkanın kelgüsü 20 saatlik havar ayı bosa. Azıraq yamgur yağıp kiyin hava bulut bulduken. Temperatura 14 Celsius gradusda 24 Celsius gradusda bulduken. Onun da başka Xotanda mı azıraq yamgur yağırken dostlar. Temperatura 16 Celsius gradusda 24 Celsius gradusda bulduken. Kağan caylada asas jatın hava uçuk bulduken. Ya bu misa hava bulut bulup kiyin içildiken dostlar. Dostlarım ki uçurlar adamla karayımız Ekber Gokoy.
1: Örkeş, Müştanfan Gülü, Cuzan Yılı ben, Çentan Can Yılı Tekir Aba.
0: Buldu, rahmet uçurunuzga. Sunrise anlayıcımız dedi, hao çi de vun inşa, vunu mu çi ye hui xia tu ma, xinku la juçı men de p. 谢谢辛苦了主持人你没去那吗 Brian'ın aldı da topu yakmayın ne mi yakadı dostum siz o vaxtada örümçede yok mudunuz ya onda adette örümçede onda bek köpün çafalada kumbaranlık ya çantuzalık avarayla bulmaydı tasarrufi okul çafaları buldu hem de siz şu an kim bunu sordunuz ya cevabınızı beğen buldu rahmetsizge onun başka sıdıkçen deydi o kaşka hoçuzen de Yeni Xochizan yolda, Abdumbola jiq diqqat qilmang ayli shopir ustamlar deb eskertma yo'llabdi, Qashqariga shopir ustamlar. Unumlik paynim qilinglar. Mey zimu chen go vulu mushi sha tu. Pat, birinchi doim tusingiz ko'rsiz. Bir so'rab nim qilmoqchi siz hozir bu, sizning qiziqishingiz bakli bir oyog'ingiz bir qiziqish bo'lib qoldi bu. Sunrise bo'lishimiz. Savi, ma qopiya keldi mana deb. Shundaymi bu kelib turgan qopiyalar bu. Boshqacha bir qiziqishlar chiqib qoldi bu. Hoşunda sormetli radyo dinleyiciler, lirik mono şok kelerimiz davamlı. Ozarınlarda boldu, hemdeki nötimiz de ozarınlarda. İzzet İlyas Orlışı'daki Sim Sim Yamğur namlıq naqşını sunumuz dostlar. Merhamet.

0: 92 Uçurlağı dağımlı karayımız Uçar Tor Taksi Niyaz. Örkeçen yakışı mı? Mən programdan anlavadım eşki kim oldu? Radyo anlayamaya kalan maşinam azıraq sökülüp gitip. Sürkülüp gitip he. Şorbulak kutsudum. Ben de Guantan geldim yollar ravan dip. Rahmet şunuzga. Abdum bulamız sürkülüp git kaptı. Radyo sahtı o. Aldıraşıp bakan basınız mı? Vakitlerini çıkarıp he. Özünüz yakışı köyge manımı şu programlarını. Beri ziyatı dördün ki her kaysi programlarını. Ansana buldu rahmet dostumuz. Yollarınızı bir kadar ravan buluşunu ümit kılımız. Her vakit bir kadar bulaylı dostlar. Abdum bulunu. Her gün sürat aşırıp ayırmaylı. Katnaş kanununa uygun kege asasta. Doğru boğa asasta yol yürüyleyiz dostlar. Adıl anlayıcımızdaki avazlık şırı varken adıl anlayıcımızdaki avazlık şırı karaylı. Yakşı mı?
1: Güzel kılım. Ben şu sinisini yem kurdum ama kuzgur.
0: Şırınıza, şırınızı tapışırıp aldık. Köpten köp rahmet. Yani adıl anlayıcımızdaki avazlık şırı varken
1: güzel kılım. Ben şu sinisini yem kurdum ama
0: Ha, mana buldu. Qarsam Qashqarining o'xshaysiz. Atiganni qopsangiz, sim-sim yomg'irga kishi, sim-sim yomg'irdan keyinki xushbiroq. Avvalo shunda subsizlik bo'lib ketdi. Qopa bir. Demak, kechki uyqungiz yaxshi bo'lsin. Yana davomli ma xayrli akşam programmasi bor. Uzrlashingizni unutmang. Qoplanuvchimizniki ozliq chiroq yaxshimi?
2: O'rganishman, yana bergan kishidek, yana mushu, yana poyezddan ketgan yo'llar olgan.
0: Buldu rahmet şirinizga. Hoşunda sanılış dostlar. Emdiki nöğütümüzde. Huzurunlağı sunduğun nakşımız bosa İrgali Zakan Orlıgan Sırdaş Dostum namlı Kazakçı nakşa. Kedi merhamet dostlar.

0: İpək yolunun sihri küçünü yez kılısız.
1: Saat 19.20'da Sulu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
2: Saat 20.20'da Sulu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hırçıga aylanıdı.
3: Saat 22.20'da Sulu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çeniksiz.
4: Sulu Şitin Abdital'ını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
5: Hürmetlik radyo dinleyiciler, program ahırda Yağmur Tamçısı Limon Xor Ümüge Orlığan Özhal Muqamıdın Ariya namlıq naqşını hazırlanla olsunuş ilen bugünkü hayırlı akşam programımızda ahırlaştırımız. Qeyni merhamet dostlar.

Ürümçi şehri yana 14 milyon 500 min yuanlik istimal belti tarqıtıdı. Ürümçi şehri 5. ayının 23. gündün başlap, 2. kararlıq erzan bahadı mal seti velip, turmuş istimal belti yardan puludun bəhrman buluş pahaliyetini yolu koyup, 14 milyon 500 min yuan yardan pulu acırtıp, şehir ahallarına istimal paravallıqı tarqıtışını bilalladı. Bu qatımqı istimal belti yardan pulu 2 qatımqı bölünüp, tuncu türkümde 4 milyon 500 min yuan, 2. türkümde 10 milyon yuan tarqıtıldı. Omamı somini kontrol kılış, aval kagalla aval erişiş, tügü gendinkin toxtutuş yolu koyuldu. Bu katımki yardan pulu tarqıtışta dikkat universal partiseti sahasiga merkezleşken bulup, yardan pulu beriş obyekti paliyat mezgilde paliyatki katnaşkan sodigarlarının dokunuğu berip, istimal kılgan şahsi istimalcıla. Yardan pulu berildiğin türlü kiyim keçek, ayağ, baş kiyim, ilmi tokulma boyunla. Türlük malla qatarlıq tavarlarını öz içi galıdım. Dikkat kılışka arzaydığını şu ki, yan telefon 3C türü. Aile elektro üskülleri türdeki tavarla bu katımki yardan pulu dairesine kirmeydi. Şun bilen bir vaqtta, devletinin konusunu yenisiğe almıştırış yardan pulu türüge kirgizilgen aptomobil. Birinci dercilik energiya ünimigi ige aile elektro üskülleri. Belgilengen rakamlik, akıl, mesulat qatarlıqlamı bu qatımqı istimal beliti yardan pulu paliti dairesi kirmeydi. İstimal somusu boyunca dericilerin

ayrılıp yardım pulu berildi. İstimal summası 200 yuan ve onundan yukarı bolsa 20 yuan. 500 yuandan yukarı bolsa 50 yuan. 1000 yuandan yukarı bolsa 100 yuan. 2000 yuandan yukarı bolsa 200 yuan. 5000 yuandan yukarı bolsa 500 yuan yardım pulu berildi.

Ürümçi Xotan 2-nji köçesindeki piyadalar toğru yol sızığında özgürüş boldı. Ürüm şehirdeki Xotan 2-nji köçesinin derecesini umumyüzlük östürüp özgertiş kuruluşuna maslaşıp, katnaş tertibini yenimi elalaştırış için bu köçü bilen Guçun yolu kesişiş eğizinin şarık tertibindeki əsildeki piyadalar toğru yol sızığı yol eğizinin garip tertibine yetkildi. Hazır yeni piyadalar toğru yol sızığı işe giriştirildi hem de katnaş signalçılığı ve tosalğısız əsliyeler səplendi. Garip tarafka ötkelgen yeni piyadalar toğru yolsızlığı köp kıl əvzellikke ige. Garip taraftaki avtomobil yolunun sani bir kadar az. Yol yürüyüş şaraiti texmi yaxşı. Piyadalar signalçırığı orıntılıp, piyadalar toğru yolsızlığı kaydıdın sızıldı. Hem de tosalğısız katıqlaştırış əzliyeler boyunca özgertiş tamamlandı. Piyadaların kocudun ötüş şekli özgerdi. Köpçülükke yeni piyadalar toğru yolsızlığı ve signalçırığının körsetmesi boyunca yürüyüşünü əskertimiz. Motorlu katnaşmasıları şoporlarına nisbeten etkanda yol eğizdeki umum katnaşka ancı çoğun təsir körsetmeydi. Ama şarıktan garipki qarab yol eğzığı kəygen udul yurduğan avtomobilla piyadalar toğru yol sızığıdın ötüştün burun çoxun piyadalarını küzdüşke alaydı dikkat kılış gerek. Piyadalarının yoldun ötmekçi boğalığını bayqığanda çoxun avtomobilini toxtutup yol beriş, bir xatar ikerlikini cəzimləşdürgendin kin andın yürüş lazım.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etkiliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anlayışından kaçalımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, alamak kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan götürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girerleşip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu, kündüzdeki avatlık davamlaşı batkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğizdeydi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşıcay, Şincan'a gelişinizde karşılamız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvelayli. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Hürmetli radyo anlıkçılar, 107.4'ten hayırlı sahar programımıza devamlaştırıyoruz. Emni Silani 107.4, Katna Senet Radyosu'nun bütün küllük programlarının anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kısıkçı mezmundan haber takılımız. Hazır anlatılıyorduğum 107.4'ten hayırlı sahar programımız ahırlaşkandan keyin saat 7.30'da Vatan Menin Ailem programımızı diktanlar buludu. Saat 8.30'da Etigeli Haberler programımızı. Saat 9.15'da Etigellik Yollarınızı Biz Emre programımızı. Saat 11'de Sabranızı Biz Sırdaş programımızı. Saat 12'de Minin Abdumobilim programımızı. Bunun da en yeni Abdumobil uçurları, Abdumobil'a ait bilim sabatla, Abdumobil CD biliş doğrusuzluk uçurları diktanladı buludu. Saat 13'de Çüşlik Yollarınızı Biz Emre programımızı. 107.4 Katna Senet Radyosu'nun her günü 3 saat 13'ten 15'e canlandırılan Çüşlük Yollarınızı Biz Emre programısı Çüşlük Aramanızı Ehmiyetli Kılgısı. Saat 15'de Kanunsuzge Emre programısı. Saat 16'da Sizge Rahmet Eytkumbar programısı. Kişiler arasındaki mihrim muhabbet tavsiye kılındığın Yaxşı iş, yaxşı adamla arkalık aktif küş tarqıtırgan bu programının ganimet temlerini koldan berip koyma. Saat 17'de Gülgünçüla programısı. Saat 18'de Katnaş Liniyası programısı. Saat 19'da Keşik Yollarınızı Biz Emre programımızı. Saat 20.30'da Şincan haberlerini anlayısıyla. Saat 21'den 15'de Ten Terbiye ve Sağlamlık programımızını anlayısıyla. Bu programımızda en yeni ten terbiye haberleri, çeniş bilimleri, sağlamlık savatları diktanladı buludu. Saat 22'de Sabranızı Biz Sırdaş programımızı anlatılıdı. Saat 23'de Xeyirlik Akşam programısı, bunun da Yekimlik Naxşı Muzikli Könül Aramaladı buludu. Saat 24'de Sizge Rahmet Eytkumbar programısı anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Katna Senet Radyosu'nun bütün küllük anlatışı ahırlaşıdı.

Her günü seherde uyganığınımızda özümüzge ilham berip, aktif küş toplaylı. Her günü özümüzge bir nişan bekti plan tüzüp, özümüzge medet bereyli. Orunsız ağırnışlarda yırak durup, yakşı keyfiyat yartaylı. Her günü keşte uxlaştın burun, özümüz üstüde oylanaylı. Güzel gayemizi əmelge aşırış üçün, özümüzge medet bereyli. Hemimiz kalbimizdeki aktif küşünü kuzgutup, özümüzde işeş turğuzaylı. İşinin ki, İşenç ve tırışış sizin güzel kelgüsüge başlap bardı. Kaderlik dosa, samimi tavsiyelerimiz bilen bugünkü 107.4'ün Xeylik Sar programımızı ahırlaştırımız, programımız silagi her vaxt ilham ve medetlerini bahşi etküsü. Programı riyasetçisi Dilraba Anıverim.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Tong-tong Shenshen'nin yanında her kaysa jaylardan kelgen sayyatçılar bəs-bəste sürat küçüyüp hatır kaldırdı. Jilinlik sayyatçı Gın Liyang mındak dedi. Nek meydanı berip körüp bu Şinjan futbol dereceden taşkırıp birleşme musabıqısı keypiyatını es kılıp bekşini naite ümit kılımın. Şinjan futbolçılıkı gayrat kıl. Ürümçi Çoğbazar Mənzir Ayoni Onursal Mülazimət Mərkizinin muavin müdiri Su Şiolu tunuşturup mındak dedi. Bu kut belgesini bu yerge 8. ayının oturulurgıç koyumuz. Mənzir Ayoni da biz yana sodigarlar bilen birleşip hareketlenip Şinjan futbol dereceden taşkırı birleşme musabıqısının bilet kötkegi asasın haqını kemeydiş, keçirim kılıç paletini yol koyduk. Dostlarının dağgağı kilip sayılı sayat kılıçını karşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shooting Update Al'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
1: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nusukasının haber sayıpsızken aydıldı.
0: 18 yıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Ten terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu hızlı görüleysiz.
2: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türkülük sinema mezmuları serhal.
3: Mukafatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukafatka eriş pırsızdınız ben.
2: Yokluğumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bile alaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
2: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusukası da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı kriyasetçileri bir vasit görsüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik tamamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Slow Shooting Aptitali'ni çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.
4: Hürmetli radyo anlayıcı dostlar, yollarınızda biz Zemra...
5: Semet Bula, köfte seti vağıl çıkıp sizde.
6: He, hayırlı sefer kızım, çıkmayayım sizde.
0: Ümit var Adem, her bir günü yip yeni haletle başlaydı. Vücutlu çıkış aldı durgan arzu armalla, yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. İsanızda bolsun ki, turmuş aman kütülmügen hoşallıklağı tolgan boludu.
5: 107.4 Katmış Sənət Radiosu siz bilen bilə ətraftaki güzelliklerini boyqaş üçün hər vaqt tayyar.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991 257 4 8. Şincan Jili Meblağ Siliş Terakya Çekçirik'tinin